kalbim ve ruhum daralmaya başladı. Kadının muhabbet ateşi içinde söylediği bu sözler içimi sızlattı. Sonra kadın kendinden geçti. Biraz sonra kendine gelince şöyle niyazda bulundu. Allah'ım, ey tek sahibim, ey koruyucum, bana olan sevgin hürmetine beni bağışla. Buna şaşırdım ve kendisine yaklaşarak, Allah'ım, sana olan muhabbetim hürmetine deseydin olmaz mıydı? Diye sordum. Bana dikkatle baktı ve, yaklaş ey Zünnun! Bilmez misin Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de sevdiği bir milletten söz ederken, Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever buyurmuştur. İşte bunun için benim ona olan sevgim hürmetine demedim, onun bana olan sevgisi hürmetine dedim diye cevap verdi. Ben ona, doğru söylediniz. Fakat benim Zünnun olduğumu nereden bildiniz dedim. Bana, ey Zünnun, cebbar olan Allahü Teala'nın marifetiyle tanıdım dedi. İşte o zaman velayet makamına ulaşmış bir hatun olduğunu gördüm. Daha sonra bana, ey Zünnun, dön arkana bak, ne var dedi. Dönüp arkama baktım, hiçbir şey göremedim. Hemen kadına döndüm, kadın kaybolmuştu. Şeyhülislam Abdullah Ensari buyurdu ki, Zünnun-i Mısri'nin getirdiği ilk ilim tövbedir. Bunu avam ve havas kabul etti. İkincisi, tevekkül, muamele ve muhabbet ilmidir. Bunu havas kabul etti, avam kabul etmedi. Üçüncü ilim de hakikat ilmidir. Bu ilim, halkın ilim ve akıl seviyesine göre değildi. Şüphesiz onu anlayamadılar ve uzaklaştılar. Böylece onu inkâr ettiler. Onunla vefatına kadar mücadele ettiler. Zünnun-i Mısri dostlarına buyurdu ki, fesadın altı sebebi vardır. 1. Ahiret işindeki niyetin zayıflığı. 2. Bedenin şeytana esir olması. 3. Ecelin yakın olmasına rağmen uzun emelin galip gelmesi. 4. Kulun rızasını Allahü Teala'nın rızasından önde tutmak. 5. Heva ve hevese uyup sünneti terk etmek. 6. Önce geçenlerin iyiliklerini söylemeyip kusurlarını araştırmak. Zünnun-i Mısri rahmetullahi aleyh az yemek yemeyi tavsiye ederdi. Bu sebeple ben hiçbir zaman midemi doyurmadım. Çünkü ne zaman midemi dolduracak olsam ya günaha düşerim veya günah işleme arzusuna kapılırım buyurdu. Üç şeyin üç şeyle birlikte bulunmamasına üzülür ve şöyle derdi. İlim var, amel yok. Amel var, ihlas yok. İhlas var, teslimiyet yok. Zünnun-i Mısri'yi anlattı. Beni İsrail'de 700 sene Allahü Teala'ya ibadet eden bir abid daima "Ya Rabbi, senin rızanı isterim." diyordu. O sırada peygamber olan Danyal aleyhisselama şöyle vahiy geldi. O abide söyle, eğer göktekilerin ve yerdekilerin ibadetini yapsa yeri cehennemdir. Danyal aleyhisselam bunu o abide bildirdi. Abid cehennemlik olduğunu duyunca sevindi ve "Ey Rabbimin hükmü, ne hoşsun, onun kazası hoş geldin." dedi. Sonra da Danyal aleyhisselama, "Ey Allah'ın peygamberi, 700 yıl Hakk'ın rızasını istedim. Onun mülkünde kendimi sivrisinekten aşağı kabul ettim. Şimdi cehennemin odunu olmaya layık olduğumu ve onun rızasının bunda bulunduğunu, yani cehenneme gideceğimi anladım. Artık onun rızası olan yeri ister oldum." dedi. Yine vahiy geldi ki, "Ey Danyal, o kuluma söyle, o benden razı olsun."

Onca ben de ondan razıyım. Onu cennet ve cemalime layık eyledim. Yusuf adında bir gezgin zat, Zünnun-i Mısri'nin ismi azamı bildiğini öğrenince Mısır'a gitti. Huzuruna vardığında önceleri iltifat görmedi. Sonra huzura kabul edildi. Zünnun'a bir sene hizmet ettikten sonra bir gün ona, "Ey üstad, sana bir sene hizmet ettim. Artık hakkımı vermen gerekir. Senin ismi azamı bildiğini söylediler. Onu benden iyi emanet edeceğin bir başka kimse olmayacağını bilirsin," dedi. Zünnun sükût edip ona bir şey demedi. 6 ay sonra bir tabağa konmuş ve bir mendille sarılmış bir şey çıkardı. Ona, "Fustat'ta bulunan falan dostumuzu bilirsin değil mi?" dedi. O da, "Evet," dedi. Zünnun, "İşte bu tabağı ona götür," dedi. O da sarılı tabağı aldı. Giderken, "Zünnun-i Mısri gibi bir zat hediye gönderiyor. Acaba nedir, ne kadar kıymetlidir?" diye düşündü. Merakını yenemeyerek tabağın üzerine açtı. İçinden bir fare fırladı ve kaçıp kayboldu. Bu duruma çok kızdı. Hemen geriye dönerek Zünnun-i Mısri'nin yanına geldi. Zünnun ona, "Biz seni denedik. Sana bir fare emanet ettik. Ona hıyanet ettin. Hiç sana ismi azamı güvenip teslim edebilir miyim?" dedi. Zünnun-i Mısri'ye, "Kul hangi sebeple cennete girer?" diye sordular. Cevabında şöyle buyurdu. "Kul 5 şey ile cennete girer. Bunlar 1. Eğrilik bulunmayan bir doğruluk. 2. Gevşeklik bulunmayan bir gayret. 3. Gizli aşikar Allahü Teala'yı anmak. 4. Yol hazırlığı yapıp ölüme hazırlanarak ölümü beklemek. 5. Hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çekmek," buyurdu. Zünnun-i Mısri'ye, "Allah korkusunun alameti nedir?" diye sordular. Cevabında buyurdu ki, "Bu korkunun diğer bütün korkulardan kişiyi emin kılmasıdır." Zünnun-i Mısri'ye, "Kulun ihlas sahibi kimselerden olduğu nasıl belli olur?" diye sordular. Cevabında buyurdu ki, "Kendisini tam manasıyla ibadete verip, insanların nazarında mertebe ve itibarının silinmesini severek kabul ettiği zaman." Zünnun-i Mısri'ye, "İnsan Allahü Teala'nın saf kullarından olduğunu ne zaman ve nasıl anlar?" diye sordular. Cevabında buyurdu ki, "İnsan bu durumu şu 4 şeyle bilir. 1. Rahatı terk ederse. 2. Az olsa bile olandan verirse. 3. Fakirleşmesi kendisine sevimli gelirse. 4. Övülmek ve kötülenmek kendisine aynı gelirse." Zünnun-i Mısri'ye, "Bozulan kalbi düzeltmek için ne yapmak lazımdır?" diye sordular. Cevabında buyurdu ki, "5 şey yapmalıdır. Bunlar 1. Helal yemek. 2. Kur'an-ı Kerim okumak. 3. Salihlerle sohbet etmek. 4. Gece ibadet etmek. 5. Seher vaktinde ağlamak." Zünnun-i Mısri'ye, "Kalbini en güzel koruyan kimdir?" diye sordular. Cevabında buyurdu ki, "Diline en çok hakim olan." Zünnun-i Mısri'ye, "Kur'an-ı Kerim'i okuyan alimlerin durumu nasıldır?" diye sordular. Cevabında buyurdu ki, "Onlar bu yolda dizlerini çürüttü. Ömürlerini ve bedenlerini bu yolda harcadılar. Böylece Kur'an-ı Kerim ilmine sahip oldular. Bu ilme vakıf olabilmek için bu kadarla kalmadılar. Dudaklarında kan kalmadı. Gözyaşları sel olup aktı. Kur'an-ı Kerim ilmini onlar böyle buldu. Hidayete eren bunlar oldu. İmanlarını emniyet altına bunlar aldı." Zünnun-i Mısri şöyle anlattı.

en aranmaz şey oldu. Amelsiz ilimle yetindiler. İlmi tahsil ettiler fakat gereğini yapmadılar. Onlar öyle bir hale geldi ki biri gelip bilmedikleri bir şeyi sorsa bilmiyorum demekten utandılar. Onlar dünyanın köleleridir. Şeriat ilmi onlarda ne arar? Şeriat ilmini bilmiş olsalardı biraz olsun kendilerini kötü şeylerden korurlardı. Bir istekleri olsa buldukları yerde almak için ısrar ederler. Ama biri gelip kendilerine ihtiyaç beyan etse cimrilik damarları tutar. Bir şey vermedikleri gibi vermek isteyene de engel olurlar. Kalpleri bir canavar yatağı olmuştur. Hareketleri de dikkat edilirse onu andırır. Ama insan elbisesi giymişlerdir. Allahü Teala'nın adı anılması gereken mescitlerde yalnız kendi seslerinin duyulmasını isterler. Mescitleri nefsani duyguları nasıl isterse öyle kullanmak isterler. Oralarda hevai sözler, dedikodu, cidal ve çekişme ile vakit geçirirler. İlimlerini tuzak yapmışlardır. Onunla dünyalık avlarlar. Sakın böyle alimlerle oturmayınız. Zünnûn-i Mısri hadis-i şerif ilmine pek çalışmazdı. Bu hali arkadaşlarının da dikkatini çekti. Bunun sebebini kendisine şöyle sordular. Neden hadis ilmiyle meşgul olmuyorsun? Zünnûn-i Mısri, hadis-i şerif üzerinde uğraşan Allahü Teala'nın birçok kulları var. Bana gelince ben nefsimle meşgulüm. Vaktimi böyle dolduruyorum. Hadis ilmi dini temelden yükselen bir kaidedir. Hadis ve fıkıh ilmiyle meşgul olanlara bir noksan arız olmadığı takdirde yaşadıkları asırda halkın en faziletlileri olurlar. Aksi halde göreceğiniz manzara şudur. İlim sahibi olmuşlardır. Bilgilerini dünyalık almak için dünya ehli önüne saçarlar. Bu halleri ilmin nurunu almalarına mani oluyor ve dünya ehli olanların bu zelil halini bildiği için kibirli duruyor. Onları bu fitne haline çeken dünyadır. Onlar dünyaya hırsla dönmeselerdi, dünya ehli onları bu şekilde hor görmezdi. Dünya ehli, alimlerin ve fakihlerin fani şeylere karşı hırsını gördükçe dinden soğuyor. Dünyaya dalan bu gibi ilim sahipleri Allah'ın ve Resulünün emanetine hıyanet etmiştir. Bunlar yalnız günahlarıyla kalmaz, kendilerine uyanların vebalini de yüklenir. Onlar dünyalık avına çıkarken ilimlerini tuzak yapmıştır. Dünyayı kazanmak için bilgi ellerinde bir silahtır. Halbuki onlara verilen ilim aydın bir lambaydı. Halk onunla hidayet yolunu bulurdu. Şimdi öyle olmuyor. Sebebi de hep bu kötü alimler. O aydınlık aletini kötü ve hasis menfaatleri uğruna harcadıkları için durum böyle oldu. Bir gün onun yanında bazı hal ehli kimseler muhabbetten dem vurdular. Zünnûn-i Mısri onlara şöyle dedi. Bu gibi sözlerden dilinizi esirgeyiniz. Nefsinize böyle şeyleri duyurmayınız. Sonra sahip olmadığı hali var diye iddiaya kalkar. Zünnûn-i Mısri rahmetullahi aleyh başından geçen bir hali arkadaşlarına bir gün şöyle hikaye etti. Her asırda bu yolun varını yitirmiş büyükleriyle alay edip eğlenenler olmuştur. Bunun sebebi var, hikmeti var. Alay edilen bu büyükler sabırda peygamberleri izlemeyi öğrenirler. Bu yüzden de büyük ecir alırlar. Halkın benimle de eğlendiği, alay ettiği zamanlar oldu. Kimini fark ettim, kimini edemedim. Zünnûn-i Mısri'ye bir gün aklın ve marifetin kemal derecesi soruldu. Şöyle anlattı. Verilen emir gereğince dürüst ve sağlam olursan, sana lüzumu kadarını alır yetinirsen ve fazlasını aramaya kalkmazsan,
Aklı

kemal derecesini buldun sayılır. Yaptığın amele ve ibadete bakmadan kalbini Allahü Teala'ya bağlarsan, marifet halinin de kemal derecesini buldun sayılır. Zünnûn'u bir iftira sebebiyle zindana atmışlardı. Günlerce orada aç kaldı. Kardeşliği olan yaşlı bir kadın, iplik parasıyla hazırladığı yemekten ona gönderdi. Zünnûn o yemekten yemedi. Kadın bunu işitince üzüldü ve "Helal para ile o yemeği yaptığımı biliyorsun, niçin yemedin?" diye ona sordu. Cevabında, "Evet, yemek helaldi fakat zalimin tabağı içinde getirdiler." buyurdu. Yusuf bin Hüseyin şöyle anlattı. "Bir gün Zünnûn-i Mısri yanına gittim. Bana, bir zaman Mısır'ın bir köyüne gidiyordum. Yolda uyudum. Bir müddet sonra uyandığımda yer yarıldı ve içinden iki tabak çıktı. Birisinde Semsem isimli yemek, diğerinde gül suyu vardı. Bana, "Ey Zünnûn, bundan ye ve bundan da iç," dediler. Ben bir müddet tereddüt ettim. Sonra kalbime onları yememe isteği geldi. O sırada iki tabak da birden kayboldu. Gâipten bir ses geldi ve dedi ki, "Ey Zünnûn, bu senin için büyük bir imtihandı. Sen imtihanını çok iyi verdin." Zünnûn-i Mısri'yi anlattı. Bir zamanlar gemiyle Mısır'dan Cidde'ye gidiyordum. Gemide yamalı elbiseli bir genç de bizimle seyahat ediyordu. İçimde onunla sohbet etme arzusu belirdi. Fakat heybet ve vakarı bu arzuma mani oluyordu. Onunla sohbet edecek cesareti kendimde bulamadım. Çünkü devamlı ibadet ediyordu. Bir gün gemide yolculardan birinin altın ve mücevherleri kayboldu. Mal sahibi o genci töhmet altına alınca ona eziyet etmek istediler. Ben, "Onun hakkında böyle düşünemez, böyle çirkin şeyler söyleyemezsiniz. Müsaade edin, yanına gidip iyilikle soruşturayım," dedim. Müsaade edince gencin yanına gittim. Ona, "Gemidekiler senin hakkında suizanla hüküm verdiler. Onların sana kabalık ve eziyet etmelerine ben engel oldum. Şimdi ne yapmak lazımdır?" dedim. Bunun üzerine yüzünü gökyüzüne çevirdi ve bir şeyler söyledi. Bir de baktım, denizdeki balıklar suyun üstüne çıktılar. Her birinin ağzında bir mücevher vardı. Genç o cevherlerden birini aldı ve o kişiye verdi. Kendisi de suya inip suyun üzerinden yürüyerek gitti. Esas keseyi alan da getirip yerine koydu. Kimi içinde bulunanları çıkarıp sahibine verdi, kimi ziyadesiyle pişman oldu. Zünnûn-i Mısri anlattı. Bir zaman yolculuğa çıkmıştım. Toz toprak içerisinde bir genç gördüm. Ona, "Nerelisin ey garip?" dedim. Bana, "Allah ile ünsiyet eden garip olur mu?" dedi. Bu söz üzerine düşüp bayıldım. Bir müddet aklım başımdan gitmiş bir halde baygın kaldım. Kendime geldiğimde o genç bana, "Ne oldu?" dedi. Ben de, "Gönle uygun gelen şey ilaçtır," dedim. Zünnûn-i Mısri rahmetullahi aleyh buyurdu ki, "Zavallı insan, kendi Rabbini bırakıp nereye gider? Ey kardeşim, dikkat et. İnsan hangi hususiyetiyle meleklerin kendisine doğru secde edileni olmuştur? İnsanın bu üstünlüğü yemek yemesi sebebinden olsa, buna ondan önce deve layıktır. Çünkü bir deve 50 insanın yediğini yer. İnsanın bu üstünlüğü şehvet kuvveti sebebiyle olsa, buna eşek daha uygundur. Çünkü ondaki şehvet kuvveti yanında insanınki nedir? Belki serçenin şehvet kuvveti bile insanınkinin birçok katıdır. İnsanın bu üstünlüğü gadap ve kızgınlık sebebiyle ise, aslan buna daha layıktır. İnsanın bu üstünlüğü
görmek kuvveti sebebiyle olsa buna akbaba daha uygundur. İnsanın bu üstünlüğü akıl kuvveti sebebiyle ise buna melekler daha uygundur. Çünkü insanın aklı meleklerin aklının yanında çok az kalır. İnsanın bu üstünlüğü eğer insanları doğru yoldan çıkarmak, kandırmak, aldatmak sebebiyle ise şeytan buna daha layıktır. Görülüyor ki insana mahsus olan özellikler ve meleklerin kendisine doğru secde edilenin hususiyeti ondaki muhabbet cevheri ve aşk ateşidir. Bu haslet insanoğlundan başka hiçbir canlıya verilmemiştir. Zünnûn-ı Mısriye, halkın sefilleri kimlerdir diye birisi sordu. Cevabında, Allahü Teala'nın zatına ulaştıran yolu bilmeyen ve kendisine böyle yol tarif edilmeyendir buyurdu. Zünnûn-ı Mısri bir gün Bağdat'a gitti. Sofilerden bir cemaat başına toplandı. Aralarında bir de şair bulunuyordu. Onlar şairin bir şeyler söylemesi için Zünnûn-ı Mısri'den izin istediler. Zünnûn müsaade edince şair, aşkının küçüğü bile beni hasta etti. Ya bu aşk kuvvetlendiği an halim nice olur? Sen benim kalbimde müşterek hevalar ve aşklar topladın. Elem ve kederden hali olan kimse, güldüğü zaman tasasından ağlayana acımaz mısın? Deyince, Zünnûn vecde kapılarak ayağa kalkarken yüzüstü düştü. Sonra başka birisi vecde yakalanıp ayağa kalkınca Zünnûn, adamın zorla vecde gelmek istediğini anladı ve ona başka maksatla vecde gelenlere onları gören Allahü Teala'nın hasım olduğunu bildirmek istedi. Zünnûn-ı Mısri rahmetullahi aleyh diyor ki, Allahü Teala'nın öyle kulları var ki onlar günah ağaçlarını gözlerinin önüne diker, tövbe yaşlarıyla onları sularlar. Bundan pişmanlık ve mahzuniyet meydana gelir. Onlar akılları gitmeden deli divane olur, dili tutulmadan lal olurlar. İşte Allah ve Resulünü bilen fasih ve beli kimseler onlardır. Sonra parlak şerbetten içer ve bu sayede kalpleri cilalanarak mihnet ve meşakkate sabreder, belalara tahammül ederler. Sonra gönülleri melekût âlemine hayran kalır. Fikirleri ceberut perdelerinin esrarına dalar. Nedamet gölgesinin altında gölgelenir, günahlarının sayfalarını okur, feryâd-ü figân ederler de bu verâ ve çekinmeleri sayesinde zühdün yüksek mertebesine ulaşırlar. Dünyayı terk etmenin acısını kendilerine tattırırlar. Yatak yerlerinin sertliğini yumuşatmazlar. Bu sayede kurtuluş ipine ulaşır ve selamet halkasına yapışırlar. Ruhları en üstün makamlara ulaşır. Cennet bahçelerinin koltuklarında oturur, hayat deryasına dalar, feryat hendeklerini kapatır, hava köprülerini geçer, İlmin civarında iner, hikmet havuzlarından içer, akıl ve zeka gemisine biner, kurtuluş yelkenini selamet sahiline doğru açarlar da istirahat, izzet ve keramet bahçelerine ulaşırlar. Zünnûn-ı Mısriye, kişinin hallerini düzeltmesinin yolu var mı diye sorduklarında şöyle dedi: günahlardan şaştık kaldık, doğruluğu arıyoruz. Halbuki bu durumda ona yol yoktur. Şehevi arzularımız bize kolay geliyor da bunun hilafına hareket ağrımıza gidiyor. Zünnûn-ı Mısri'yi anlattı. Bir gece Kenan ili vadilerinden tepeye doğru çıkmıştım. Karşıma bir karaltı çıktı. Bana doğru geliyor ve gelirken de Zümer suresinin 47. ayetini okuyordu. Bu ayetin manası, Allah katından onlara hiç hesaplamadıkları şeyler belirverir idi. Bu ayeti okurken de ağlıyordu. Karaltı yaklaşınca, softan cübbesi
ve elinde ibriği bulunan bir kadın gördüm. Kadın hiç çekinmeden

Gelmeden bana, sen kimsin diye sordu. Garip bir adamım dedim. Allahü Teala varken onunla hiç gariplik olur mu dedi. Bu sözü üzerine gözyaşlarımı tutamadım. Niçin ağlıyorsun dedi. Tam yarama parmak bastın ve derdime derman buldun da ondan dedim. Madem davanda sadıksın niye ağlıyorsun dedi. Meğer sadık olan ağlamaz mı dedim. Ağlamaz. Çünkü ağlamak kalbi teskin eder ve kalp huzurunu sağlar dedi. Ben de cevap bulamayarak sustum. Zünnûn-i Mısri vefat ettiğinde hava çok sıcaktı. Cenazesini götürürlerken bir bölük kuş da cenazesinin üstünde kanatlarını açarak birlikte uçuyor ve gölge yapıyorlardı. Oradaki insanlar o kuşların kanatlarının gölgesi altında kalıyorlardı. Fakat hiç kimse öyle kuşlar görmemişti. Cenazesi defnedilinceye kadar kuşlar gitmediler. Ertesi gün kabri üzerinde Ademoğlunun yazısına benzemeyen şu yazının yazılı olduğu görüldü. Zünnun Allahü Teala'nın sevgilisidir ve şevki dolayısıyla da canını onun yoluna feda etmiştir. O yazıyı kazısalar aynı yazının tekrar yazıldığını görürlerdi. Zünnun-i Mısri'nin vefatından sonra birçok alim rüyasında Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Peygamberimiz yanındakilere Allahü Teala'nın dostu Zünnun geliyor. Karşılamaya gidelim buyurdu. Zünnun-i Mısri'nin güzel sözleri. İnsanı arzulardan kurtaran dost ikidir. Gözü ve kulağı muhafaza etmek. Kalbin hasta olmasının alameti dörttür. Birincisi, ibadetten haz almaz. İkincisi, Allahü Teala'dan korkmaz. Üçüncüsü, eşyaya, mahlukata ibret gözüyle bakmaz. Dördüncüsü, dinlediği ilim ve nasihatten istifade etmez. Öyle birisiyle dostluk kur ki, senin değişmenle değişmesin. Her azanın tövbesi vardır. Kalp ve gönlün tövbesi, şehveti terk etmektir. Gözün tövbesi, harama bakmamaktır. Dilin tövbesi, fena söz söylemekten, gıybet etmekten çekinmektir. Kulağın tövbesi, kötü sözleri dinlememektir. Ayağın tövbesi, haram yerlere gitmekten kendini korumaktır. Şu üç şey, ihlas alametidir. Birincisi, meth ve kötülenmek ona tesir etmez. İkincisi, amelleri unutur, günahları düşünür. Üçüncüsü, Allahü Teala'dan gayrısını gönlünden çıkarır. İlim tahsil ettiği halde bununla amel etmeyene alim denilemez. Tövbe iki kısımdır. 1. İnabe tövbesi. Kulun Allahü Teala'dan korkup tövbe etmesi. 2. İsticabe tövbesi. Kulun Allahü Teala'dan utanıp tövbe etmesi. Yemekle dolan midede hikmet durmaz. Eline geçen bir parça ekmeğin yanında ayrıca katık olarak tuz arayan kimse veliler katında umduğunu bulamaz. Eline iki ekmek geçip bunların hangisi helaldendir diye araştırmadan, düşünmeden yiyen kimse hak yoldan felah bulamaz. Murakabenin alameti Allahü Teala'nın tercih ettiğini tercih etmek, onun büyük gördüğünü büyük görmek ve küçük gördüğünü küçük görmektir. Sabır, Allahü Teala'nın emirlerine muhalif olan davranışlardan uzaklaşmak, ondan gelen musibetlere sükûnetle karşılık vermek ve fakirlik ihsan ettiği zaman zengin görünmektir. Allahü Teala'yı sevmenin alameti bütün ahlakta ve bütün işlerde onun sevgili peygamberi olan Muhammed aleyhisselama uymaktır. Doğruluk Allahü Teala'nın bir kılıcıdır ki
üzerine konulan her şeyi keser. Doğru kimse, dili hak ve gerçek olanı anlatan kimsedir. Kanaat eden rahat bulur, üstün olur. İnsanların ayıplarıyla meşgul olan, kendi aybını görmez. Biz öyle insanlara kavuştuk ki, onların her birinin ilmi arttıkça, zühdü de artıyordu. Dünyaya karşı ihtiyaçsız olup, onu sevmiyorlardı. Ama siz, bu halin tam zıddına sahipsiniz. İlminiz arttıkça, dünyaya karşı sevginiz artıyor. Ona kavuşmak için, birbirinizi iterek geçiyorsunuz. Onlar başkaydı. Dünya malını ilim elde etmek için harcarlardı. Onları böyle gördük. Ama siz şimdi tam tersine, bir bilginiz varsa, dünyalık sahibi olmak için ortalığa saçıyorsunuz. Ruhun sıhhati, az günah işlemek, bedenin sıhhati, az yemektedir. Sevgi seni konuşturur. Korku rahatsız eder, haya susturur. İnsanlar, Allahü Teala'dan korktukları müddetçe doğru yolda yürürler. Bu korku kalplerinden gitti mi, yollarını kaybederler. Bir kula bak, vaktini boşa harcıyorsa, boş şeylerle vakit geçiriyorsa, Allahü Teala'yı anmıyorsa, bilesin ki Allahü Teala onu sevmiyor. Sakın sen marifet işinde iddiaya kapılmayasın. Zühdü kazanç vesilesi etmeyesin. Yaptığın ibadete bakıp aldanmayasın. Her şeyi geç. Rabbine kaç. Başka kurtuluş yolu yoktur. Hakkın şuhudu içinde iddiaya kalkan davasını yitirir. İddia sahibini gerçek halden perdeler. Allahü Teala daima hak ehlinin haline şahittir. Buna göre o istidadı tam olanlara zatıyla tecelli eder. Kelam tecellisini ihsan eyler. Böylece o erenlerin sözleri hak, halleri hak olur. Bu hali bulan yani sözü ve işi hak olan için iddiaya ne gerek? Kim iddiaya kapılırsa bu hallerden yaya kalır. Vesselam. Ey kalplerini Allah yoluna vermek isteyen müritler topluluğu! İçinizden kim gerçekten manevi hale sahip olmayı arzuluyorsa, bu yolun alimlerine varınca cahil dursun. Zahitleri severek kucaklasın. İrfan sahipleri yanındaysa, daha çok susmayı tercih etsin. Kulun fakre düşmekten korkması, Allahü Teala'nın ona dargın olduğuna bir alamettir. Her şeyin bir alamet ve işareti vardır. İrfan sahibinin ilahi huzurdan tard edilmesinin bir alameti de Allahü Teala'yı anmaktan geri kalmasıdır. Mahzun kişinin hüznü son haddini bulunca gözyaşları kurur, akmaz olur. Kalp inceldikçe gözden seller gibi yaşlar akıtır. Kuruyup bozuldukça da sertleşir, kötüleşir. Kalpler arasında öyleleri vardır ki daha günaha girmeden tövbe eder ve taat kılmadan defterinin sevap hanesine hayır yazılır. Allahü Teala dile konuşma duygusunu bahşetti ve ona derdini beyan etme nimetini verdi. Onu konuşmaya başlatırken kalbi de ilim kabı kılmıştı. Eğer insana böyle bir nimet verilmeseydi, hayvanlarla müsavi olurdu. Bir işini anlatabilmek için ya başıyla işaret eder ya da eliyle gösterirdi. Biz bir mecliste yaşlılar dururken gencin konuştuğunu görürsek, onun hayra kavuşmasından ümit keseriz. Arkadaşlarınızı fazla arttırmaktan, kendinizi çok tanıtmaktan sakının. İlim tahsilini ikmal edip, âlim olarak bilindikten sonra, amel yolunu tutmayana, üstelik boş arzuları peşinde koşana, akıllı denmez.
başkasından

insaf dilenip, kendisi insafsız olana akıllı denmez. Taat ve ibadet işinde Allahü Teala'yı hatırlamayan, ancak başı dara geldiği ve işi düştüğü zaman aman Allah diyene akıllı denmez. Allahü Teala'nın yarattığı bütün kullara karşı tevazu sahibi ol. Ama sakın sana soru sorana karşı tevazu gösterme. Dıştan belli olmasa dahi içinden sana karşı kibri vardır ve büyüklük gösterisindedir. Ona tevazu gösterirsen kibrini arttırmakta yardımcı olmuş olursun. Bir kimse nefsini feda ederek Allahü Teala'ya yakınlık kazanırsa Allah onu nefsin saldırılarından korur. Ben hiçbir zaman midemi doyurmadım. Çünkü her doyurduğumda ya masiyet işledim ya da masiyet işlerine meylettim. Korkan bir arif ol. Halini rastgele anlatan biri olma. Duygularını her oturduğu yerde saçana arif demezler. Allahü Teala'nın zatında tefekkür, cehalet, ona işaret şirk, marifetin hakikati hayrettir. Perdelerin en gizli ve şiddetlisi nefsi görmek ve onu tedbir etmektir. Bu yolun evveli üzülüp ulaşmaktır. Sonu ne üzülmektir ne de ulaşmak. Allahü Teala'nın dostlarına hazırladığı cenneti, düşmanları için hazırladığı cehennemi Kur'an'dan anlayan gözler onun azameti karşısında saygı ile eğildi ve uykularını feda ettiler. Seni her yönden masum görmek isteyenin sohbetinde hayır yoktur. Kızdığı vakit sırrı ifşa edenler alçak kimselerdir. Zira huzur ve sükun anında sırrı gizlemek tabiat iktizasıdır. İnsanlık onu hiddet anında saklamaktadır. Allah ile musahabetin onun emrine uymakla, halk ile sohbetin onlara nasihat etmekle, nefs ile buluşman ona muhalefetle, şeytan ile buluşman da ona husumet ile olsun. Müminin neşe ve zevki tenhada kalıp Allahü Teala ile buluşmasındadır. Sema haktan gelir ve kalbi hakka doğru tahrik eder. Hak yönünden ona eğilen hakkı bulur. Nefis ve şehvet yönünden ona meyleden de zındıklaşır. Allah'tan korkan kimsenin kalbi erir. Allah'a olan sevgisi artar ve aklı selim sahibi olur. Korkunun ümitten daha fazla olması gerekir. Çünkü ümit tarafı galebe çalınca kalp bozulur. Allahü Teala'dan ayrı kalmak korkusuna nispetle cehennemden korkmak dalgalı denizin yanında bir damla sudan korkmak gibidir. Küfre en çok yakın olan tahammülsüz fakirdir. Allah sevgisini ishar edene başkasına zillet göstermesinden sakınmasını söyle. Ruhları bölük bölük yaratan Allah'ı tesbih ederim. Ariflerin ruhları kuts ve celalidir. Bunun için Allah'a müştaktırlar. Müminlerin ruhları ise ruhanidir. Bunun için cennete meylederler. Gafillerin ruhları da havaidir. Bunun için dünyaya yönelirler. Muhterem dinleyenler, bugünkü sohbetimiz burada sona erdi. Başka bir sohbette buluşmak ümit ve arzusuyla Allah'a emanet olun.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım.

Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Allah ya Hadi.
2: Hadisin sen. Hidayet senden. Hidayetin olmazsa ışık yolunu şaşırır. Söz anlamını yitirir. Yollar yolunu kaybeder. Beni seni bilenlerden eyle. Beni senin beni bildiğini bilenlerden eyle. Yollarımın hepsini sana çıkar. Hayretlerimin cümlesini iman vesilesi yap.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Günahkar bir kulun ibret dolu akıbetini sana okuyorum. Sözümü kesmeden dikkatle dinle beni. Her sabah gibi bir sabah değildi. Gözlerimi açtığımda mahallenin ortasında yerde yatan bir ceset gördüm. Herkes telaş içinde bu naaşın kime ait olduğunu merak ediyordu. Biri seslendi sonra. Bu o günahkar, o isyankar kul. Hem Allah'a isyan eden, hem de masumlara zulmeden insan. Hiç kimse üzülmedi onun öldüğüne. Ben de hayretle merak içinde cenazenin başına gittim. İnsanlara yardım ediyordum. Kimse üzülmediği halde mahalleli insanlık namına yardım ediyordu ona. Çünkü ne ana babasına ne de komşularına hayrı olmayan, varlığından habersiz, dünyanın sefası içinde can veren biriydi bu. Ben de onu tanımazdım doğrusu. Bir süre sonra annesi geldi onun başına. Ve sanki ölen oğlu değilmiş gibi umarsızdı. Oğlunun ölümüne üzülmeyen bu kadını görünce çok şaşırdım. Dayanamayıp sordum annesine. Çocuğunuz ölmüş ama siz buna üzülmüyorsunuz dedim. Oğlunun ölmesine üzülmeyişinin altında neler yatıyormuş meğer. Nemli gözlerle bana baktı önce. Ardından derin bir ah çekerek gözyaşlarıyla her şeyi anlattı. Evladım dedi. Oğlum her insan gibi bir insan değildi. Bir gün olsun

bir kez olsun beni sevindirmedi. Hem babasına hem de bana zulmediyordu. Babası da onun kahrına dayanamadı, vefat etti. Evladım, oğlumun güzel ameline şahit olmadım. Ne zaman namaz kılmak istesem beni engellemeye çalışır, zorladığımda da beni dövmeye kalkardı. Gündüzleri çalışmaz, geceleri de içki masasından kalkmazdı. Çok nasihat etmek istedim ona. Ama nerede? Beni dinlemiyordu bile. Evladım, ölüm var diyordu. Allah aşkına böyle yapma. Öleceksin, cesedin de yerde kalacak. Kimse bakmaz sana, kimse yardım etmez diyordu. Ölüm deme bana diyordu. Ve sövercesine beni susturuyordu evladım. Hiç kimse razı değildi ondan. Hiç kimse sevmiyordu onu. İşte gördüğün gibi öldüğü zaman da mahalleli neredeyse sevinçten uçacaklardı. Çünkü o bütün insanlara zulmediyordu o. Nerede bir fakir, bir mazlum insan görse ona eziyet eder, ona cefa çektirirdi. Hem hırsızlık yapar hem de topladığı 3 kuruşu keyfine harcardı. Bir gün eve avuç dolusu parayla geldi. Nereden buldun bu parayı dedim. Konuşma da al dedi. Ama Allah şahit ki onun getirdiği parayı da onun parasıyla yapılan yemeği de hiç yemedim oğlum. Çünkü paranın nereden geldiği meçhuldü. O da benim yaptığım yemekleri yemezdi zaten. Sonra kendi gibi arkadaşlarıyla bir araya gelip fitne çıkarır, halkın arkasından gıybet ederdi. Günah nedir bilmez, zina eder, yoksulun malını gasp ederdi. Bir kere her şeyin sahibi olan Allah'ı tefekkür etmedi. Namaz niyaz nedir bilmez, günah içinde yaşardı. Ramazan ayı geldiğinde herkes oruç tutarken o isyan eder, oruç tutmazdı. Kaç defa söyledim ona oğlum. Bari bu ayda oruç tut. Sana ahirette rahmet olur diye. Fakat yine beni dinlemiyordu. Yine aynı günahlar, yine aynı isyanlar. Ramazan ayına hürmet bile etmiyor, yine içiyor, yine kumar oynuyordu. Böyle bir insanı hiç görmedim evladım. Çok yazık, çok. Ben bir anayım. Beni üzmüşse de, benim rızamı almamışsa da içim yanıyor evladım. Çünkü o benim oğlumdu. Benim çocuğumdu. Hep kırdı kalbimi. Bir kez olsun yüzüm gülmedi onun derdinden. Ama ne de olsa evlat acısı. Çalışmasını da istemiyordum. Yeter ki asi olmasın diye. Ben çalışır sana bakarım. Ama ne olur sen bu günahlarına tövbe et vakit varken. Ölüm gelmeden tövbe et diyordum. Ben çalışır sana bakarım. Ama ne olur sen bu günahlarına tövbe et. Vakit varken ölüm gelmeden tövbe et diyordum. Azrail geldiğinde artık ne tövbeler ne de pişmanlıklar fayda vermez. Kimsenin kimseye faydası olmayan o dehşetli mahşer gününü bir defa olsun düşün diyordum. Hesap sorarlar. Yaptığın amellerinden dolayı tek tek sorguya çekerler seni dedim ama dinlemedi. İnan ki evladım, ben yalnızca onun ahiretteki halini düşünüp yalvarırcasına nasihat ediyordum. Çünkü o mahşer gününde neler olacağını çok iyi bilebiliyordum. Bir kere bile dinlemedi beni. Bayramlar geldi, yine aynı insan, yine aynı isyan.

Bu güzel günlerde de bir kez dahi elimi öpmeye, bayramlaşmaya gelmedi be oğlum. Şimdi akıbetinin ne olacağını, onu neyin beklediğini çok iyi tahmin edebiliyorum. Allah'a, ana ve babasına asi olan, insanlara zulmeden cennete girecek değildir elbet. Cehennem, cehennem, cehennem. Üzülüyorum oğlum, çok üzülüyorum. Neden dinlemedin beni, neden asi oldun, neden helallik almadın benden? Perişan olacaksın, ateşlerde yanacaksın demiştim. Neden ana sözü dinlemedin?

Sevgili dostum, kadıncağız bütün bunları anlatırken gözyaşlarımı tutamadım. Bir an kendimi o ölünün yerine koyup düşündüm. Ama böyle affedilmesi mümkün olmayan günahlarla huzura gelmekten beni koru Allah'ım diye dua ediyordum. Nasıl olur dedim kendi kendime. Bir insan nasıl bu kadar asi, bu kadar günahkar olabilir? İnsanları var eden Allah değil mi? Sonra 9 ay karnında taşıyan ve büyümesi için çocuğuna en güzel şekilde bakan ana değil mi? Her şeyden önce ana dediğin can değil mi? Candan öte canan değil mi dostum? Böyle mümine bir annenin böyle günahkar bir çocuğu. Allah'ın takdirine akıl sır ermiyor. Bir an insanın aklına şöyle bir soru takılıyor. Annesi ve babası çok iyi insan. Fakat kendisi asi bir evlat. Nasıl olur da böyle olabiliyor? Ama Nuh peygamberi düşününce bu soru cevaplanmış oluyor. Çünkü Hazreti Nuh aleyhisselam bir peygamberdi. Tufan sırasında ona itaat eden herkes gemiye binip kurtuldu. Ama oğlu isyan edip kurtulamamıştı. Çünkü o da bu annenin oğlu gibi ana babasına asi biriydi. Hazreti Nuh kaç kere söylediyse yine de babasını dinlemedi ve helak oldu. Demek ki insanın akıbeti anasının veya babasının iyi olmasına bağlı değilmiş. Her insan kendinden mesuldür ancak. İşte bu anne ve oğul gibi. Şimdi bu kadının oğlu asi olduğu halde annesinin döktüğü gözyaşlarına bak. Oysa dünyada bir kez olsun yüzünü güldürmedi evladı. Hep kahrettirdi, hep çile çektirdi. Ah şu nefs, şu zalim nefs. İnsanları yoldan çıkaran, insanlara zulmeden zalim nefs. O yaşlı kadının elini öpüp ayrıldım oradan. Ama o annenin anlattıkları beni öylesine etkiledi ki akşama kadar onu düşündüm. Bir türlü akıl erdiremedim böylesi insanlara. Böylesi nankör, böylesi asi insanlara aklım ermedi dostum. Akşam eve geldim. O günün ve o anın dehşeti içerisindeydim. Bir türlü aklımdan atamadım. Her insan için kaçınılmaz olan mahşeri düşünmeye başladım. Ne olacak dedim şimdi. İşte 3-5 günlük dünya hayatı yaşadı ve öldü. Asıl hayat şimdi başlıyor. Geçici dünya yurdundan ebedi ahiret yurduna yolculuk ölümle başlıyor. Dünyada yaşadığın kısacık ömürde güzel amellerin varsa ne mutlu. Ama eğer yaptıkların kötüyse o zaman vay yani. Düşünüyorum da bunca günah işleyen, bu kadar asi olan bir insanın hali mahşerde nasıldır acaba? Günahkar kulun akıbeti nicedir şimdi? Ben bunları düşünürken kendimden geçmişim. Nasıl ve ne zaman olduğunu bilmeden kapanmış gözlerim.

Ve işte o an. Mahşer kalabalığı canlandı hayalimde. Aman Allah'ım, bu ne dehşet, bu ne hazin bir manzara. İnsanlar öbek öbek mahşer meydanında toplanmış. İlahi adalet karşısında yargılanıyor. Öyle bir sıcak ki mahşer meydanı. İnsanlar terleri içinde boğuluyor adeta. Herkes kaçacak bir yer arıyor ama hiç kimse bir yere gidemiyordu. Böylesi bir sahneyi daha önce hiç görmedim. Kuldan kula merhamet yok. Orada insanlar ne arkadaşlarını ne de ana babasını dehşetten tanıyamıyor. Anne çocuğundan, kardeş kardeşten kaçıyor. Sakın kimse bana ilişmesin. Benim derdim bana yeter dercesine kullar telaş içinde. Herkeste bir panik. Aman ne olurdu da buraya gelmeseydim diyenler. Günahlarıma tövbe etme fırsatı doğsa da tövbe etsem diyenler. Bu nedamet, bu faydasız çığlıklar yürekleri yakıyor. Ama pişmanlık orada fayda vermiyor dostum. Hem pişmanlıklar hem de tövbeler dünyada kaldı. Dünyadaki o son nefesten sonra artık ne bir dilek ne mazeret kabul edilmiyor. Şimdi sıra sıra herkes hesap veriyor Yaradan'a. Bu hesap sıradan dünya hesaplarına benzemiyor. Kul hayatı boyunca ne yapmış, ne etmişse en ince ayrıntısına kadar sorgulanıyor. Kimin kimde hakkı varsa, kim kime bir zerre borçlanmışsa tek tek hesabını veriyor ve tek tek haklı haksızdan hakkını alıyor. İlahi adalet, mahkeme-i kübra dedikleri işte burası. Önce kulun dünya amelleri soruluyor. Kendisine verilen dünya nimetlerinden hesaba çekiliyor. Dünya hayatında ne yapmış, ne etmişse bir bir yargılanıyor. Daha sonra kulun azalarıyla yaptıkları günahlar soruluyor. Ben bu günahı işlemedim dediyse Allah'ın emriyle kulun azaları konuşuyor ve sahibinin yaptıklarına şahitlik ediyor. Ona sen gözlerinle harama baktın deniliyor. Kulun o günahını inkar etmesi mümkün olamaz. Çünkü göz hemen dile gelip şahitlik ediyor. Allah'ım diyor, benim dünyadaki sahibim şu günlerde, şu vakitte harama baktı. Kul çaresizlik içinde baka kalıyor. Eliyle yaptığı amelleri soruluyor sonra. Neden elinle haram işledin, hırsızlık yaptın diyorlar. Ellerinle sadaka vereceğim yerde günah işledin. Başkasının hakkına el uzattın, haksız yere mal yedin. Kul yine ben yapmadım demek ister ama elleri onu yalancı çıkarır. Elleri dile gelir ve Allah'ım benim dünyadaki sahibim şu günde, şu zamanda beni kullanarak hırsızlık yaptı.

beni haramda kullandı der. Kul bedbaht olur, yıkılır, perişan duruma düşer. Diliyle işlediği günahları sorarlar. Hayatın boyunca seni kurtaracak olan Allah'ın adını anmadın. İşin gücün başkasının arkasından gıybet etmekti. Dilinle halkı çekiştirir, fitne çıkarırdı. Allah'ın güzel kelamı varken neden çirkin sözlerle zulmediyordun? Bu günü, bu anı hiç düşünmedin mi? Yalanın, iftiranın, fitnenin cezasını çek şimdi. Ve sonra diğer bütün uzuvlarıyla işlediği amellerden hesap sorarlar. Kul her defasında mücadele etmek ister ama hiçbirinde başarılı olamaz. Dedim ya dostum, orada Allah'ın emrettiği gibi kulun yaptıklarını uzuvları haber verecektir. Orası öyle bir gün ki ne haktan ne de azaptan hiçbir yere kaçış yoktur. Bu haller üzere devam eder günahkar kulun akıbeti. Sonrası mı? Sorma be dostum. Günahlardan arınıncaya kadar azap, yapılanların karşılığını görmeden cennet yüzü gösterilmez. Kim ne amel işlediyse onun karşılığını görür. Hayırsa mükafat, şerse ceza. Günah dolu insanların halini bir görsen. Herkes de beni yakmayın çığlıkları kulakları patlatıyor. Onlar da temizlenene kadar azap içinde. Çünkü cennet temizdir ve temizlerin mekanıdır. Oraya kirli hiçbir insan giremez. Ancak günahkar insanlar günahlarından temizlendikten sonra cennete girer. Ben bu trajik sahneleri izleyince aklıma dün mahallede ölen asi evlat geldi. Gözüm onu arıyordu. Onu çok merak ediyordum. Çünkü açıkça günah işlediğine şahit olduğum bir o vardı. Onun hesabını çok merak ediyordum. Acaba onun hali nasıldır? O da buradaki günahkarlar gibi perişan mı? Çünkü kimse iyi bahsetmiyordu ondan. Herkes günahkar, asi olduğunu söylüyordu. Annesinin anlattıkları yeterdi zaten. Ve gözlerime ilişen kötü ruhlu bir insan. Kulaklarımı çınlatırcasına feryat sesleri. İşte o günahkar. O annesine, babasına ve masum insanlara eziyet eden insan. Onu gördüm dostum. Dün toprağa gömdüğümüz o insan. Görevli iki melek koluna girmiş, sürüye sürüye mahşer meydanına getiriyorlar. Ne kadar çırpınsa, ne kadar yalvarıp yakarsa da kaçamıyor onların elinden. Hakkın huzuruna getirdiler. Yargılamaya başladılar sonra. İşte dünyada inkar ettiğin, başına gelmeyecek sandığın ölüm ve işte mahşer meydanı. Neden Allah'a, anne ve babana asi oldun? Neden hakkın emrine itaat etmedin? Neden insanlara zulmettin? Adam hem pişmanlık hem de çaresizlik içinde çırpınıyordu. Ne diyeceğini bilemiyordu dostum. Çünkü ne itiraz etmeye ne de inkar etmeye hakkı yoktu. Yaptıklarından hem pişman hem utangaçtı. Gözyaşları sel oluncaya kadar ağladı. Çığlıkları arşa kadar yükseldi. Ama bu ağlama ona hiçbir fayda sağlamadı. Her günahkar kul gibi o da yaptıklarının cezasını çekiyordu. Allah'ın emrine uymamanın, ana ve babaya zulmetmenin, insanlara eziyet vermenin bedelini cehennem ateşiyle ödüyordu. Ne acı, ne hüzünlü bir sahneydi bu. Ben de bunları izlerken o anı yaşar gibi ağlıyordum. Bir yandan da beni de cehenneme götürmesinler diye dua ediyorum. Bu gözyaşları ve dualarla kendime geldim. Ayrıldım ki ter içinde kalmışım dostum.

Hemen ölünün annesinin yanına gittim. Beni bu halde görünce şaşırdı ve hemen sordu halimi. Ana dedim. Sen anasın, sen cansın. Anlatacaklarım seni yıkacaktır. Ağlıyordum. Ne oldu diye ısrarla sormaya başladı. Ben de gördüğüm hadiseyi anlattım. Ana, dün sen oğlunun halini anlattıktan sonra eve gittim. Anlattıkların gece boyunca kulağımda çınladı. Uyuyamadım. Önce kendi kendime söyleniyordum. Bir kul nasıl böyle asi olabilir diye. Daha sonra bu düşüncelerle kendimden geçmişim. Uyudum. Biraz sonra Ruzi Mahşer'i gördüm. Bütün insanlar dehşet içinde hesap veriyordu. Derken senin oğlunu da gördüm. Ateşler içinde yanıyordu. Allah'a itaat etmedi diye, sana asi oldu diye yanıyordu. Sana yaptıklarından dolayı pişmanlık içindeydi. Bir daha dünyaya gelse seni kırmayacak, sana itaat edecekti. O derece pişmandı yaptıklarından. Bilmiyordum diye haykırıyordu. Anne, anne, anne diye yakınıyordu. İşte ana, oğlunun ve oğlun gibi insanların ne halde olduğunu anlattım sana. Şimdi senin gönlün razı olur mu oğlunun yanmasına? Bak bu gözyaşların için. Sen de anasın. Evlat acısını bilirsin. İnan ki ana, şimdi helal etsen hakkını. Allah affedecek onu. En azından ana hakkından kurtulur. Anaya isyanın acısını çekmez. Çünkü ana hakkı en önemli haklardan biridir. Ben bunları anlatırken kadıncağız gözyaşına boğuldu ve oğlum, oğlum diye haykırdı. Elbette bir annenin gönlü razı olmaz yavrusunun ateşte yanmasına. Bütün bu anlattıklarımı dinledikten sonra nasıl helal etmem dedi evladım. Ben bir anaysam, o da benim yavrumsa nasıl isterim azap çekmesini? Sen de şahit ol ki ben analık hakkımı helal ettim ona. Beni ne kadar üzmüş, ne kadar isyan etmişse bana hiç düşünmeden hakkımı helal ediyorum. Kadın hakkını helal etti. Helalliğine ben şahit oldum. Etti de inşallah adam o azaptan biraz olsun kurtulmuştur. O kadın da yıkılmıştı oğlunun halini düşünürken. Çünkü o da anaydı. O da candı be dostum. Allah kimseyi kendi yolundan şaşırtmasın. Hiçbir Müslümanı nefsiyle baş başa bırakmasın. Yüce Peygamber'in buyurduğu gibi, Allah'ım, beni göz açıp kapatıncaya kadar dahi nefsimle baş başa bırakma. Allah'ım, bizi önce kendine, sonra da ana ve babasına itaatkar bir kul eyle. Mahşerin çetin, sıkıntılı halinden sana sığınırız. Ve bizi cehennem azabından koru. Amin.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Adem Kemaneci. Kocatepe Camii İmam Hatibi. En'am suresi 51 ila 59. ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi bulunmaksızın Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkanları Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye onunla, Kur'an ile uyar. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma. Onların hesabından sana bir şey yok. Senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları kovasın. Eğer kovarsan zalimlerden olursun. Böylece insanların bazısını bazısıyla denedik ki Allah aramızdan şu adamları mı iman nimetine layık gördü desinler. Allah şükreden kullarını daha iyi bilen değil mi? Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki, selam olsun size. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti, merhameti yazdı. Şöyle ki, sizden kim cahillikle bir kabahat işler de, sonra peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse, bilmiş olun ki, O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Suçluların yolu da açığa çıksın diye ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız. De ki, sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylere ibadet etmem bana kesinlikle yasaklandı. Ben sizin arzularınıza uymam. Uyarsam o takdirde sapmış olurum. Hidayete erenlerden olmam. De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen kesin bir belge üzereyim. Siz ise onu yalanladınız. Sizin acele istediğiniz azap benim elimde değil. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. O hakkı anlatır. O hakkı batıldan ayırt edenlerin en hayırlısıdır. De ki, sizin acele istediğiniz azap şayet benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızda iş elbette bitirilmiş olurdu. Allah zalimleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarları yalnızca O'nun katındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta Allah'ın bilgisi dahilinde levh-i mahfuzda olmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

Allah'a hamdolsun ki ölümden, yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:

0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden

isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde beli 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 18. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 18. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki, son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
3: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Ehl-i Beyt Mektebi. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz kardeşler, elhamdülillah güzel bir aya, güzel günlere bismillah dedik. Sizinle geçmiş derslerde bir mesele üzerinde ittifak etmiştik. Allah'ın gelen her günü güzeldir. Her günü bereketlidir. Ama bazı aylar, bazı günler vardır ki onlara farklı bir değer yüklenir. Farklı bir mana bize çağrıştırdığı için farklı bir muameleye tabi tutulur. İçinde bulunduğumuz şu günler ve şu ayda öyledir. Malumunuz Hicri takvimin 3. ayı olan Rebiül Evvel ayına girdik. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Hayırlar getirsin inşallah. Hakkımızda hayırların gelmesine inşallah vesileler olsun. Gelen günleri geçenlerden daha hayırlı kılsın inşallah. Rebiül Evvel ayına geçmiş derslerden hatırlayacaksınız. Geçen senelerde, önceki senelerde ara ara üzerinde duruyoruz. Zamanın kıymetini bilme adına ikinci Ramazan diye bir ifade kullanmıştık. İnşallah haddimizi aşmamışızdır ve isabet kaydetmişizdir. Böyle bir ifadeyi bize kullandıran şey ise şu olmuştu. Ramazan Kur'an'ın nazil olmasından dolayı değer kazanmış 11 aya sultan olmuştu. Rebiül Evvel ayı da aleyhissalatü vesselam Efendimizin doğum ayı, doğum günleriydi. Hal böyle olunca satırlardaki Kur'an'ın naziline sebep olan, nazilinin zemini olan ay Ramazan, hayatın içerisinde olan, Kur'an'ı natık olan, konuşan Kur'an olan, Kur'an-ül Hay olan, yaşayan Kur'an olan aleyhissalatü vesselam Efendimizin doğum ayı da ikinci Ramazan. Dolayısıyla biz bu günleri, bu ayları böyle anlamalı ve böyle ihya etmenin yollarını aramalıyız hep beraber inşallah. Beyhaki'de geçen bir hadiste aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle bir ifade kullanır. Der ki, benim akikamı dedem Abdülmuttalip kesmiş. Ben de her yıl Kur'an'ın akikasını kesiyorum. Yani o da kendi doğumuyla Kur'an'ın doğumunu adeta birbirlerine kavuşturarak böyle bir ifade kullanıyor. Ben doğmuşum, benim doğum sevincimi ve doğum kurbanımı dedem Abdülmuttalip kesmiş. Aradan 40 yıl geçmiş, Kur'an doğmuş, nübüvvet tacı Efendimiz aleyhissalatü vesselamın başına konmuş. Bu sefer aleyhissalatü vesselam Efendimiz de o günü ihya etme adına, şükrünü eda etme adına böyle bir şey yapmış. Dolayısıyla buradan da yola çıkarak şu günleri ikinci Ramazan diye ifade etmemizin hiçbir mahsuru olmasa gerek. Peki biz nasıl ihya edeceğiz? Elbette ki ihya bizim anladığımız manada, kültürümüzde, İslam'ın sahih kültüründe bize nasıl öğretilmişse öyle olmalıdır. Şimdi biz Rebiül Evvel ayının 12. gününe ve gecesine kavuştuğumuz anda aslında o güne denk gelen 3 olayı ihya etmek durumunda kalırız. Bunlardan biz sadece bir tanesini biliriz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin doğum günü. Pazartesi günü gecesi de değildir aslında. Amine validemizin yanında olan Abdurrahman İbni Avf'ın annesi Şifa validemiz ki aleyhissalatü vesselam Efendimizin ebesidir. Onun bize aktardığına göre Efendimiz güneşle birlikte doğmuştur. Yani güneşin doğduğu anda o da bir güneş olarak ki bunu Kur'an söylüyor zaten. Siracen Münir olarak varlığı aydınlatmak üzere annesinden doğdu. 12. günde olan ilk olaylardan bir tanesi bu. İkincisi, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz İslam medeniyetinin temellerini atacağı Mescid-i Nebevi'ye vardığı gün, Mescid-i Nebevi'nin arsasına vardığı günde 12.

Rabiülevveldi ve bir cuma günüydü. Hatırlayın, aleyhissalatü vesselam Efendimiz 27 seferde yola koyulmuş, 8 Rabiülevvel'de Kuba köyüne varmıştı ki günlerden pazartesiydi. 4 gün kalmıştı Kuba'da, orada Mescid-i Nebevi inşa edilmişti. 5. gün sabahın erken saatlerinde binlerce ensar ve muhacirle beraber kendisine belirlenen yer olan Neccar oğulları mahallesine doğru yürüdüğü zaman da tarihler 12 Rebiülevveldi. Dolayısıyla 12 Rebiülevvel Efendimizin doğum günü olduğu gibi İslam medeniyetinin merkezi olan Medine'nin de doğum günüdür. İslam medeniyetinin merkezi olan Mescid-i Nebevi'nin inşasının başlayacağı günün de yıl dönümüdür. Bunu da unutmamak lazım. Bu da aklımızda bir yerde durması lazım. Üçüncü olayı biz hiç aklımıza getirmiyoruz, unutmuşuz. Bunun da bir sebebi var. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefat tarihi de 12 Rebiülevveldir. Miladi olarak 7 Haziran 632, Hicri olarak ise 12 Rebiülevvel yine bir pazartesi günü, Hicret'in 11. yılıydı. Ama İslam'da kim olursa olsun, bakın bu çok önemli bir hadisedir ve önemli bir meseledir. Kim olursa olsun, kadının kocasının arkasından tutacağı yas hariç 3 günden fazla yas helal olmadığı için Aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefat günlerini dahi biz vefat devriyesi olarak kutlamamışız ya da o günleri gündemimize bu meseleyle almamışız. Dolayısıyla 12 Rebiülevvel onun vefatının sene-i devriyesi olmasına rağmen doğumu bizim gündemimizde olmuş ama vefatı gündemimizde olmamıştır. Bu da önemli bir noktadır. Bu da zihnimizin bir köşesinde durmak zorundadır. Dolayısıyla biz 12 Rebiülevvel geldiğimizde Allah hepimizi o güne vardırsın. O gün ve o günün gecesinde Aleyhissalatü vesselam Efendimizin doğumunu ve İslam medeniyetinin doğumunu inşallah ihya etmeye çalışacağız. Nasıl ihya edeceğiz? Gündüzünü oruçla, gecesini namazla, duayla, onun üzerine çokça salavatla inşallah ihya edeceğiz. Ama ben bir kardeşiniz olarak hocalık bir tarafta dursun. Zaten ben hiç hoca olarak görmedim kendimi. Siz de görmeyin. Bir kardeşiniz olarak bir şey isteyeceğim sizden. Madem biz Aleyhissalatü vesselam Efendimizin doğum gününe geldik, doğum günlerinin içerisindeyiz. Hepinizin evinde vardır, olmayanlar birer tane edinsin. İmam Nevevi'nin 40 hadisi var. Efendimizi en çok memnun edecek bir işi yapacağız. Ne yapacağız? 40 hadis demek 20 gün demektir. Günde 2 tane okursak. İki tanesini o hadislerin ailenin bütün evinin fertleriyle anne, baba, çoluk, çocuk kimse artık evde ailenin bütün fertleriyle her akşam iki hadis okuyarak o 40 hadisi Rebiülevvel ayının sonuna kadar bitireceğiz. Söz veriyor musunuz bana? Güçlü bir söz verin ki söz aldığımı bileyim. Söz veriyor musunuz bana? Peki. Allah sözünüzden sizi geri koymasın. İnşallah o hadisleri siz okuyun ya da çocuğunuz okusun ya da hanımınız okusun. Kim okursa okusun tesiri aleyhissalatü vesselam okumuş gibi olsun inşallah. Sanki peygamber evinizde konuşuyormuş gibi olsun. Söz onundur, o konuşursa çok farklı konuşur. İnşallah yüreklerimiz, akıllarımız ondan duyuyormuş gibi duysun o sözleri. Aynen sahabenin duyduğu gibi. Allah hepimize bunu nasip eylesin. Dostlar bugün mecazi anlamda Ehli Beyt'in ikinci meselesini konuşacaktık. Geçen ders hatırlarsanız dedik ki mecazi anlamda da Ehli Beyt mümkündür. Bunun da üç farklı alanı var. Aleyhissalatü vesselamın evlatlıkları, Efendimizin azatlıkları ve yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetlileri.
3 sınıfa da 3 tane isimden örnek vermiş.

seçmiştik. O isimleri de şunun için seçmiştik. Direkt Aleyhissalatü vesselam Efendimizin kutlu lisanından o isimler Ehli Beyt olarak isimlendirilmiş. Öyle taltif görmüştü. Zeyd bin Harise ki Efendimizin evlatlığıydı. Zeyd bin Muhammed diye anılmıştı yıllar yılı. Efendimiz ona o Mute'de şehit olduktan sonra onun ailesine bunlar benim Ehli Beytimden arta kalanlar demiş. Üsame'yi ve Ümmü Eymen validemizi Ehli Beyt olarak isimlendirmişti. Biz onun azatlıkları içerisinde onlarca isimden Sevban İbni Bücdü'deki aslen Yemenli bir köleydi El Eska isimli çok fazla o güne kadar tanımadığımız ama o ders vesilesiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la yakınlığını biraz daha iyi anladığımız Vasile İbni Eska'nın üzerinden de hizmetlilerine nasıl böyle bir ödül verildiğini anlamış olduk. Bugün yine mecazi anlamda Ehli Beyt üst başlığında Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ne evlatlığı, ne azatlığı, ne de hizmetlisi olmamasına rağmen Efendimiz tarafından Ehli Beyt olarak seçilen, direkt seçilen, dolaylı olarak var bizim hadis kitaplarımızın içerisinde bazı isimler. Ama direkt seçilen iki ismi anlamaya çalışacağız. O iki ismin kimler olduğunu biliyorsunuz. Ancak öncesinde bir noktaya dikkatlerinizi çekeceğim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir seçimi yapmaya hakkı var mı? Yani insanları böyle bu manadaki o insanlar sahabiler biliyorsunuz onun ilk muhatapları onların içerisinden böyle bir seçimi yapmaya hakkı var mı? Allah ona bu hakkı veriyor mu ki Aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle bir iş yapmış olsun, böyle bir inisiyatif kullanmış olsun? Biz sadece bu seçim için de değil, özel olarak Efendimizin istihdam ettiği, özel olarak lakaplar verdiği, özel olarak bazı ifadeleri şahısları için kullandıkları sahabilere dikkat ettiğimiz zaman bu işin bizatihi Allah tarafından Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e yaptırıldığını görürsünüz. Zaten Allah'ın tasarrufu olmazsa Efendimiz bunu yapabilir mi? Böyle bir hakkı var mıdır? Mesela birini cennetle müjdeliyor. Allah ona o bilgiyi vermezse o şahsın akıbetine dair bilgileri bir beşer olarak peygamber aleyhissalatü vesselam peygamber olmasına rağmen Allah bildirmediği takdirde bilmeyeceğine göre böyle bir hakkı olabilir mi peygamber efendimizin? Dolayısıyla efendimizin mübarek lisanından bu manada çıkan ve biraz da gaybe ait olan o meseleler ve o ifadeler doğrudan Allah tarafından peygambere söyletilmiştir. Buranın bir kere altını doğru bir biçimde çizmemiz lazım. Seçim meselesinde biz peygamberlerin seçimine baktığımız zaman Rabbimizin peygamberleri belli ölçüler dairesinde seçtiğini görürüz. O ölçülerin ne olduğunun hepsine de biz beşer olarak vakıf olamayabiliriz. Şimdi peygamberleri görüyoruz mesela gençlik yıllarında, çocukluk yıllarında vardıkları bir kıvam var, bir kulluk kıvamı var. Allah o kıvamdan dolayı nübüvvet ve risalet tacını o peygamberin başına geçiriyor. Ama öyle peygamberler var ki çocuklukları peygamberlikle başlamış İsa aleyhisselam gibi. Doğar doğmaz konuşan birinden bahsediyoruz. Annesinden başlayan hatta ve hatta onun dedesinden yani İmran'ın ailesinden başlayan bir seçim süreci var. Belki İmran'ın ailesinin yaptığı bir iyilik, o adak böyle bir seçime sebep olabilir ama üçüncü nesilden birinden seçilen peygamberden bahsediyoruz. Dolayısıyla o seçim illetini her yönüyle bizim anlamamız mümkün değil. Bu manada biz peygamberlere ısmarlama insanlar desek bunda da

sıkıntı yok. Onlar Allah tarafından seçilmiş insanlar. Allah tarafından bu iş için özel olarak yaratılmış insanlardır. Adem aleyhisselamdan son peygamber aleyhisselatü vesselam efendimize kadar da bu durum böyledir. Bakın bu durumu İbni Abbas tercümanul Kur'an'dır biliyorsunuz. Aleyhisselatü vesselam efendimizin de amcasının oğludur. İbni Abbas Ahmet bin Hanbel'de geçen bir hadiste bize şöyle beyan eder. Allah kıyamete kadar yaratılacak bütün beşerin kalbine baktı. En hayırlı kalp olarak Muhammed'in aleyhissalatü vesselam kalbini gördü ve onu kendi için seçti. Onu alemlere risaletin ve nübüvvetin mesajlarını duyurması adına son peygamber olarak seçti. Sonra Efendimiz'den sonra kıyamete kadar gelecek olan bütün insanların kalbine baktı. O insanlar içerisinde en hayırlı olanları da ona ashab olarak seçti. Dolayısıyla Peygamber aleyhissalatü vesselama sahabi olanlar da böyledir. Onun için onlar arzın, semanın arza birer armağanıdır. Bu söz boşuna söylenmiş bir söz değil. Onlar o temiz kalplerinin neticesinde Efendimiz aleyhissalatü vesselama arkadaş oldular, dost oldular. Risaletin mesajını omuzlayarak nesillerden nesillere aktarma adına kilit bir rol oynadılar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendi elinin altındaki o sahabeye bakarken o sahabeyi belli bir biçimde nübüvvet potasında yetiştirirken kimin kabiliyeti, mizacı hangi noktadaysa Efendimiz aleyhissalatü vesselam da o sahabi o noktada adeta istihdam etti, seçti. O seçim için çok şey söylenir ama asıl meselemiz zaten o değil. Sadece o seçimin mahiyetini nasıl olduğunu anlamamız için Tirmizi'de geçen bir hadis aktaracağım size. Efendimiz adını anacağım şimdiki 3-5 sahabinin istihdamına dair bize bir söz söylüyor. Ümmetimin fertleri arasında en merhametlisi Ebu Bekir'dir. Ne yaptı? Merhametin adresini gösterdi. Allah'ın emri hususunda en titiz olanı Ömer'dir. Hazreti Ömer'in özelliğine dair bir vurgu. Aslında biz buradan anlıyoruz ilk günde ona Faruk lakabının verilmesinin sebebini. En hayalı olan Osman'dır. Davalarda en isabetli hüküm veren Ali'dir. Helal ve haramı fıkıhtan bahsediyor. Bakın helal ve haramı en iyi bilen Muaz İbni Cebel'dir. Feraiz ilmini, feraiz nedir? Miras hukuku. Feraiz ilmini en iyi bilen Zeyd bin Sabit'tir. Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyan Übey İbni Kab'dır. Bu başkasının tasnifi değil. Tirmizi'de aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir tasnifi. Ümmetin emini Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tır. Her ümmetin bir emini vardır. Benim ümmetimin emini ise odur. Doğru sözlülük bakımından Ebu Zer'den daha iyisini ne yer ne gök görmemiştir. Yer ehli de onun gibi bir doğru sözlüsünü, gök ehli de onun gibi bir doğru sözlüsünü ne barındırmıştır ne gölgelemiştir. Vera bakımından İsa'ya en çok benzeyen de odur. Hatırlayın Hazreti Ebu Zer'i anlamaya çalıştığımız dersi, başlığımız neydi? İslam'ın Mesih'iydi. Eğer aleyhissalatü vesselam Efendimiz vera noktasında onu Mesih olan İsa'ya benzetmişse Ebu Zer'in en güzel yönü budur. Siz bakmayın bugün Ebu Zer'i başkaları başka şekilde insanlara takdim ediyor. Aslında Hazreti Ebu Zer'in öne çıkan en güzel hususiyeti onun verasıdır. Hazreti İsa'ya bu manada benzemesidir. Efendimizin sözü de böyledir. Şimdi bakın bu sözden de biz anlıyoruz ki
Aleyhissalatü vesselam Efendimiz

0: seçiyor sahabeyi. Her birine bir özellik, her birine bir hususiyet, her birine bir ayrıcalık. Öyle ki kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlara o işin en ideal halinin neresi olduğunu merak ediyor musunuz? Mesela sadakat. En zirve hali ne olur diye merak edip onun bir beşerin üzerinde nasıl tezahür ettiğini görmek istiyor musunuz? Bakın Hazreti Ebu Bekir'e. Bu budur. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin seçimi ve istihdamının neticesi budur. Dolayısıyla her ahlak-ı hamidiyenin bir sahabi üzerinde zirveleştiğine, o sahabinin o ahlak-ı hamidiyede, o güzel ahlaki vasıfta abidevi bir hale geldiğine şahit oluyoruz. Bize düşen de bu bilginin arkasında olup neyi kimden daha iyi öğreneceğimizin farkına varmaktır. Şimdi bu bilgilerin hepsini bir ön bilgi olarak kabul edin. Bugünkü konumuz ne? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ehli beyt olarak seçtikleri. Bu da öyle sıradan bir şey değil. Bakın bugün adlarını bildiğimiz 10 bin sahabi var. Biliyorsunuz adet çok fazladır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i veda haccında dinleyenlerin sayısı 60 binden başlar, 124 bine kadar çıkarılır. Farklı farklı rakamlar. Ancak biz bugün o 60 bini ya da 124 bini kabul edelim. Onlardan sadece 10 bin tanesinin ismini biliyoruz. 10 bin tanesinin içerisinden isimlerini biliyoruz. Ancak 5 bin tanesinin hayatına dair bilgilere vakıfız. İsmini bildiğimiz her sahabinin hayatı hakkında bilgi yok ki elimizde. Bazıları sadece şöyle geçer. Mesela İbni Hacer'in el isabesinde ismi söylenir. Onun Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla sohbeti vardır. Sohbeti vardır demek ne demektir? Mümin olarak Efendimizle görüşmüştür. Bu kadar. Ne hayatını biliyoruz, ne hadiseyi biliyoruz, ne rivayet biliyoruz, ne iman etme durumunu biliyoruz, ne imandan sonraki hayatını biliyoruz. 10 bin sahabinin içerisinde hepsinin bu manada bir bilgisine vakıf değiliz. Ancak bu 10 binin 5 bin tanesini hayatlarına dair bilgilerle biliyoruz. 5 binden 1000 tanesinin hayatını çok iyi biliyoruz. Ben 1000 tanenin üzerinden konuşayım. 1000 tane hayatlarını çok iyi bildiğimiz o sahabilerden aleyhissalatü vesselam Efendimizin benim ehli beytimdensin dediği doğrudan iki isim vardır, başka yok. Sadece iki isim. Biri İranlı Selman-ı Farisi, biri Yemenli Cerir İbni Abdullah. Başka birine bu ifadenin aleyhissalatü vesselam Efendimiz tarafından verildiğini bilmiyoruz, okumuyoruz, böyle bir olaya şahit olmuyoruz.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız Umre'ye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Vanderze, huzurlu Umre. 0312 285 6025. Çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturan 14. Uluslararası Çevre Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech Ankara, Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda kapılarını açtı. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için 23-26 Eylül tarihleri arasında CityTech 2026'da buluşalım. www. nokta. CityTek Ankara nokta.

0: Com.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler, her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya varis.
2: Varis sensin. Varissin ki yitirdiklerim sana emanet. Benden sonraya kalanlar sana kalır. Ruhum ve canım sana mirastır. Sevdiklerimin hepsi senin yanındadır.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Hal böyle olunca bu seçim meselesi daha da önem kazanıyor. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz sevdiği her sahabi gel benim ehli beytimdensin dememiştir. Bunu Hazreti Ebu Bekir'e bile dememiş, Ömer'e dememiş, Osman'a dememiş. Ta İran'dan gelen ve Arapçayı da o günlerde çok iyi bilmeyen Selman'a söylemiş, Farslı Selman'a söylemiş. Hicretin 10. yılında Müslüman olmak için gelen ve Efendimizle birlikteliği bir yılı bile geçmemiş olan Cerir İbni Abdullah'a söylemiş. Burada önemi bilelim ki bugün neyi öğreneceğimizin tam anlamıyla farkına varalım. Peki öyleyse gelin bu iki ismi bir anlamaya çalışalım. Hayatlarına müracaat ettiğimiz zaman biz aslında anlayacağız. Neden aleyhissalatü vesselam Efendimiz 10 bin sahabinin içerisinden bu iki ismi seçtiğini. Selman-ı Farisi hepiniz çok iyi biliyorsunuz bu yiğit insanı, bu yiğit hakikat savaşçısını. Öyle bir hayat yaşamıştır ki o hayatını daha sonra tarih yazanlar 150 yıla sıkıştıramazlar. 220 yıla da sıkıştıramazlar.

Onun için bazı kaynaklarda, hatta bazı Türkçe kitaplarda Selman-ı Farisi'nin hayatını okuduğunuz zaman 150 yıl yaşadı, 220 yıl yaşadı gibi ifadeleri görürseniz garipsemeyin. Bunu kullanıyorlar bazıları. Ama bu doğru değil. Zehebi'nin İbni Ebi Hatim'den bize naklettiği yaşı daha doğrudur. O diyor ki Selman Hicaz'a geldiğinde 40 yaşındaydı, vefat ettiğinde 80 yaşındaydı. Bu kadardır. Onun ömrü Hicaz'a geldiğinde 40 yaşında, vefat ettiğinde 80 yaşındaydı. Ama yaşadığı hayat İslam'dan önce, dikkat buyurun, hakikat adına verdiği mücadele inanın çok farklı bir mücadeledir. Yıllar süren, sayfa sayfa hayatının her anında çok farklı mesajlar veren, çok farklı şeyler söyleyen bir hayatın sahibidir İranlı Selman. Ve onun hayat hikayesi öyle sonradan oluşturulmuş bir şey de değil. Bir hadistir, biliyor musunuz? Efendimiz aleyhissalatü vesselama anlatıyor Selman hakikat adına verdiği o mücadeleyi ve aleyhissalatü vesselamın huzurunda onlarca sahabe tarafından da dinlendiği için Efendimiz'i de gözyaşlarına boğan o mücadelesi, o hayatı ilk kaynaklardan bize ulaşan bir hale dönüşüyor. Şimdi o hikayeyi kendi dilinden ben size aktarmaya çalışacağım. Ama öncesine bir gidelim. Öncesine dedimse o hikayenin öncesine değil, Medine'nin o ilk günlerine götüreceğim sizi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kuba'ya gelmiş. Müslümanlarda büyük bir sevinç var. O bölgenin Yahudilerinde de büyük bir endişe var ne olacağına dair. Selman da o günler Kurayza oğulları mahallesinde bir Yahudinin kölesidir. Selman-ı Farisi ağacın tepesinde hurmalarla uğraşırken efendisinin dostu olan bir Yahudi girer o bahçeye ve gelen peygamberle ilgili bilgileri aktarır. Selman kendi söylüyor. O diyor anlatınca efendime gelen peygamberle ilgili bilgileri benim elim ayağım birbirine dolaştı. Az daha düşecektim ağaçtan. Son anda tuttum kendimi. O gitti. Anında indim efendimin yanına. Soru sormaya başladım. Ama efendim öyle bir kinlenmişti, öyle bir sinirlenmişti ki bana hiçbir cevap vermeden beni yanından kovdu. Bir fırsatını buldum, bir tas hurma aldım, Kuba'da aleyhissalatü vesselamın huzuruna gittim. Daha Müslüman değil. O hurmaları uzattım diyor peygambere. Ey Muhammed dedim, bunlar sadaka hurmalarıdır, sana getirdim. Efendimiz dedi ki, ben sadaka hurması yemem. Ama istersen arkadaşlarıma sen onları hediye edebilirsin, dağıtabilirsin. Alacağını almış. Aslında onun aklında biraz sonra detaylarını size vereceğim 3 soru var. O hakikat mücadelesini verirken onu yetiştiren rahiplerden gelecek son peygamberin vasıflarına dair 3 şey öğrenmiş. Bir tanesi şu. O asla sadaka yemez, zekat malı yemez, ona haramdır. Ehli beyte de haramdır değil mi? Neden ehli beyte haramdır? Neden aleyhissalatü vesselama haramdır? Bir dahaki hafta değil, bir sonraki haftaki dersimizin konusudur. Detaylarını o derste söyleyeceğim size. Ama bilmemiz lazım şimdi. Ehli beyte de efendimize de sadaka zekat malı haramdır. Aleyhissalatü vesselam efendimize sadaka diye ikram edildiği için yememiştir. Selman-ı Farisi o gelecek son elçinin vasıflarına dair ilk bilgisi bu. İkincisi o hediyeleri geri çevirmez. Hediye verdiğiniz zaman onu kabul eder. Üçüncüsü onun sırtında nübüvvet mührü vardır. O mühür ne olduğuna dair de vasıflarına ait bazı bilgiler var. Üç bilgiyi almış Selman. Üç bilgiyi aldığı için ilkinden tecrübe ediyor. Kuba'da Efendimizle daha o ilk görüşmesinde sadaka hurması getiriyor Efendimiz'e. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ben sadaka

Efendimiz bir tane alıyor, tadıyor, teşekkür ediyor. Sonra o tası alıyor Selman'ın elinden, arkadaşlarına Efendimiz kendisi ikram ediyor. Sadaka değil, hediye ya, muamele böyle. Kalktığı zaman ayağı, gömleği açılıyor, sırtındaki nübüvvet mührüne benzer o izi de görüyor Selman. Onu da görünce üç sorusunun da cevabını alıyor. O anda Efendimizin sırtına bir öpücük konduruyor ve ağlamaya başlıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz tutuyor ellerinden. Ne oldu diyor sana? O tutturuyor yanına. Selman başlıyor anlatmaya. Hakikat mücadelesini anlatıyor. Nereden nereye, nereden nereye? 3-4 sayfa anlatılır bizim kaynaklarımızda o mücadele. Ben özetleyeceğim şimdi size. Ya Resulallah diyor, ben İranlıyım. İran'ın Cay kasabasından Berzum Şah'ın oğluyum. Asıl ismim Mabıh. Zaten ona o gün Selman ismini verecek. Bileniniz var mıydı Selman-ı Farisi'nin ismini? Unutmuşuz ismini. Selman olmuş. İslam'ın oğlu olmuş o. Öyle bir hayat yaşamış, öyle bir mücadele vermiş ki ilk gün İslam'ın oğlu olmuş. Babam Mecusi'ydi. O kasabanın da saygın bir adamı olduğu için ben 10-12 yaşına gelince beni ateşgede ilan etti. Ateşgede, ateşin çocuğu demek. Mecusilerde biliyorsunuz ateşperestliktir zaten onların dini, öyle de isimlendirilir. Kutsal bir ateş vardır, o ateş yakılır. Selman'a da babası o görevi vermiş. Her zaman o ateşi yakacak, o ateşi söndürmemek için gayret sarf edecek. Ben bu işi yaparken, her gün o ateşi yakmaya giderken de sorguluyordum. Bu din Allah'ın gönderdiği bir din olamaz. Kendi yaktığımız ateş, ellerimizle yaptığımız şeye din diye kutsallık atfediyoruz. Bu değildir Allah'ın dini diye sorguluyorum. Bir müddet geçtikten sonra kasabamızda bir avuç Hristiyan vardı. Gidip gelirken onlara gittim. Onlardan Hristiyanlık adına bazı bilgiler aldım. Onlar da fazla bilmiyordular ama bazı şeyler öğrendim. Onların dini bizim dinimizden bana daha uygun geldi. Hakikate daha yakın geldi. Onlarla gidiş gelişimi çoğalttıktan sonra babam anladı ki benim onlara karşı bir meylim var. Beni hapsetti. Günlerce beni bir odanın içerisinde kimseyle görüştürmedi. Yaşı kaç o günler? 15-16, o kadar. Selman 15-16 yaşında bu işin bedelini ödemeye başlıyor. Bakın dostlar, peygambere ehli beyt olmanın nasıl bir bedelin arkasından geldiğini anlayacağız. 10 bin sahabinin içerisinden neden Selman'ın cevabı buradadır. Bir müddet sonra yolunu buldum, kaçtım diyor odadan. Vardım o Hristiyanların yanına. Onlar da fazla bir şey bilmedikleri için, sizin dininizin merkezi neresi? Bana bu din hakkında daha fazla bilgi verecek kiminiz var, onu bana söyleyin dedim. İçlerinden biri Suriye'nin Şam şehrini gösterdi. Orada bir kilise var. O kilisede bir rahip var. O rahip bizim dinimizin şu an en üstündeki adamdır. En bilgili, en alim olanı odur. Onun yanına gidersen bilgi alırsın. Anlaşıyor oradan bir kervanla, onlara katılıyor. İran'dan Şam'a gidiyor. O kiliseyi buluyor. O rahibi buluyor. O rahibin yanında talebe oluyor. Şimdi kendimizi yerine koyup bir şey anlamaya çalışacağız. Rahibin yanında talebe olmaya başlayınca bir de bakıyor ki rahip sahtekarın teki. İnsanlardan bir şeyler topluyor Allah için, Allah adına, kendi şahsına zimmetliyor. Kendi şahsına kullanıyor. Dinle, zühdle alakası yok. Olsaydık ne yapardık? Mesela birini gözümüzde çok büyütüyoruz. Yanına yaklaştığımız zaman onun öyle olmadığını anlıyoruz. Dinden, imandan da soğuyoruz. Ama Selman onu yapmıyor. Onun şahıslarla işi yok. Bakın çok önemli bir şey söylüyor bize. Şahıslara takılma diye bir derdi yok. O direkt hakikate kilitlenmiş. Adamın

öyle olduğunu görünce de hakikat savaşını bitirmiyor Selman. Sabrediyor, o adam ölüp gidiyor. Yerine başka bir rahip geliyor. O rahip iyi birisi. Yıllar yılı onun yanında ondan talim adına bir şeyler alıyor. O rahip hastalanıp yatağa düşünce, artık öleceğini anlayınca Selman soruyor. Sen ölünce ben nereye gideyim? O rahip diyor ki Musul'a git. Orada da bizim itikadımıza uygun bir rahip bulacaksın, onun yanında kalırsın. Şam'dan Musul'a geliyor o rahip ölünce. Yıllarca Musul'da kalıyor. O rahip de öleceği anda aynı soruyu ona da soruyor. O rahip onu Nusaybin'e gönderiyor. Nasibin, Mardin'in Nusaybin ilçesine. Bakın Selman demek ne demek onu anlıyoruz. Ayak izleri nerede? Onun için biz sahabi projesinde inşallah Mardin'de Selman-ı Farisi diyeceğiz. Nasibin'de, Nusaybin'de de kalıyor bir müddet. O da artık o rahip de hastalanıp yatağa düşünce ona da aynı soruyu soruyor. O da Rum diyarını işaret ediyor. O günkü adıyla Amuriye'yi. Amuriye neresi? Afyon Emirdağ ilçesinin yakınları. O ilçe tarihi bir yerdir. Orada Ebu Zer'in de ayak izleri vardır. Amuriye seferlerine Ebu Zer katılmıştır. Orada onlarca sahabiyle beraber Selman-ı Farisi de oraya geliyor. O rahibin yanında da kalıyor. Tarihi rivayetler biraz daha ayrıntı verirler. Ben özet geçiyorum size. Mesela Nasibin'de, Nusaybin'de kaldığı süre hakkında bilgimiz çok net yok. Ama Afyon'da, Amuriye'de tam 12 sene kalıyor Selman-ı Farisi. 12 yılın sonunda Amuriye'deki rahip de hastalanıp yatağa düşünce ona da aynı soruyu soruyor. Orada o rahibin söylediği söz şu. Vallahi diyor, yeryüzünde bizim itikadımızda olan başka birini bilmiyorum. Ama biz kitaplarımızdan gelecek son peygamberin ayak izlerinin, ayak seslerinin duyulduğunu hissediyoruz. Oluşan bazı alametler gelecek son peygamberi bize müjdeliyor. Eğer beni dinlersen, yol bulabilirsen onun geleceği coğrafyaya git diyor. Selman-ı Farisi hakikate aşık biri hemen o coğrafyayı soruyor. Direkt Yesrib demiyor ama şöyle bir vasıflarına ait bilgiler veriyor o rahip. Onun neşet edeceği coğrafya iki yanardağın arasıdır. İki harre, iki yanardağın ortasında bir vadidir. Taşlığı çoktur, hurması boldur. Oraya gidersen bekle son peygamberi o coğrafyada neşet edecek. Selman-ı Farisi Amuriye'deki rahip de vefat edince Beni Kelp kabilesinden bir Arap tüccarla anlaşıyor. Onun kervanına dahil oluyor ve onunla beraber Hicaz'a gidiyor. Bakın bunları anlatıyor kendisi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashab da orada gözyaşları içerisinde dinliyorlar. Hatta bazı rivayetlerde şöyle bir ayrıntı da var. Efendimiz zorlandı biraz anlamakta onun Arapçasını. Çünkü kendi Farslı, rahat konuşamıyordu Arapçayı. Farsça bilen bir sahabiyi çağırttı. O tercüme etti Farsçadan Arapçaya. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle dinledi. Bazı tarihi rivayetlerde bu ayrıntı da var. Anlatıyor Selman. Geldik diyor Vadi-i Kura'ya. Vadi-i Kura Medaine-i Salih denen bölgedir. Yani Tebuk gazvesinin geçtiği yerlere yakın bir bölgedir. Salih peygamber de orada yaşamıştır. Baktım vasıflara uyuyor. Sevindim bura mı diye o anda beni götürmekle anlaştığımız tüccar, Beni Kelpli o tüccar bir anda beni esir aldı. Bütün malımı mülkümü elimden aldı ve beni bir köle olarak sattı orada. Ve beni Kurayza oğullarının akrabası olan birisi aldı. Birkaç sene de Vadiül Kura'da kalıyor. Ama diyor hiç üzülmedim ya Resulallah, anlatıyor ya, hiç üzülmedim. Sana yaklaştığımı anladım ya, ora olmasa bile senin geleceğin coğrafya orası çok yakındı, onu anladım ya, hiç üzülmedim. Bir müddet geçiyor. Beni Kurayza oğullarından biri geliyor Yesrib'den. O günkü adı Yesrib. Amca çocuklarından olan o tüccar, o Yahudi
Beni Kurayza oğullarından olan o tüccara satıyor ve o tüccar da alıp Medine'ye getiriyor. Yesrib'e. Daha Efendimiz yok ama Medine'ye gelir gelmez o günkü adıyla Yesrib'e, orasının kendisine orayı resmeden Amuriye'deki rahibin anlattığı vasıflara uyduğunu anlıyor. Ve bekliyor, bekliyor gelecek son peygamberin gelişini. Efendimiz geliyor, o rahipten öğrendiği o üç meseleyi de Efendimizin üzerinde görünce aleyhissalatü vesselam Efendimizin son peygamber olduğunu anlıyor. İşte ya Resulallah, hayatımın başından geçenler, hayatımda geçirdiğim şeyler bunlar diyor. Efendimiz gözyaşları içerisinde, ashab öyle, orada sarılıyor Selman'a ve Selman orada imanını ikrar ediyor. O günler nübüvvetin, hicretin ikinci yılı ya da üçüncü yılı tam bilemiyoruz. Selman-ı Farisi halen köle iken Efendimiz aleyhissalatü vesselama imanını orada ikrar ediyor. İki yıl sonradır, yani hicretin beşinci yılı, Efendimiz ashabı da bu meseleye ortak ederek Selman-ı Farisi'nin azatlık bedelini topluyor. O Kurayza oğullarından Yahudi'ye ödeniyor ve Selman hürriyetine kavuşuyor. Ve o hadisenin arkasından Selman'ı biz hicretin 5. yılında Hendek gazvesinin öncesinde görüyoruz. Ehli Beyt'ten olma müjdesi de o hadisededir zaten. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz 12 bin kişilik o büyük ahsap ordusunun geldiğini haber alınca ashabla istişare ediyor. Bu orduya karşı nasıl mücadele edelim diye herkes bir fikir söylüyor. Selman da bir fikir söylüyor. Ya Resulallah diyor, biz İranlılar sayıca bizden daha fazla olan düşman askerleriyle savaşmak zorunda kalsak mevzilerimizin önüne hendekler kazar, öyle karşılardık orduyu. Efendimiz ilk kez bu fikri duyunca bölgenin de çok yakinen bilmediği bu fikrin düşmanı da aldatacağını bildiğinden dolayı kabul ediyor. Ve Selman'ın bu fikrinden dolayı 3000 kişidir o günkü Müslümanlar. İki harre arası, iki dağın arası ki Medine'nin geçiş yoludur orası, tam 5,5 kilometredir orası. Keşke dursaydı da görseydik şimdi Medine'de ne kadarlık bir alanın kazıldığını. Ama o durmadı, başka imkanlar inşallah olur, yine görme imkanımız hasıl olur. Allah o imkanları bizlere nasip eylesin. İki dağ arası 5,5 kilometre. Ne kadar genişliği? 4,5 metre. Derinlik ne kadar? 9 metre. Bu kadar alan ki biri atlı, o atıyla karşıya atlayamasın. O kadar geniş kazılmasının sebebi bu. 20 gün boyunca o hendekleri 3000 yiğit kazacak. Efendimiz de onların içerisinde. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz o 3000 askerini 30'arlı gruplara ayırıyor. Her grup kendisine ayrılan bölgeyi kazacak. Ayırıyor, sen falanca, filanca sen, böyle ayrımı yapıyor. Muhacir, ensar, herkes Selman'ı kapmanın peşinde. Niçin? Selman fikrin sahibi ya, çok büyük ihtimalle o çukur kazmada da tecrübesi var. Her sahabi istiyor ki Selman onun yanında olsun, Selman'dan bu manada nasiplensinler. Ya Resulallah Selman bizden diyor muhacirler. Ensar ya Resulallah bizden diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne sizden ne onlardan diyor. Selman minna ehli beyti. Selman bizdendir, bizim ehli beytimizdendir. Selman'a verilmiş en büyük müjdedir bu. Neler duydum, neler gördüm diyor. Vallahi bu sözü hiç unutmadım. Unutulacak bir söz müdür bu? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den başka şeyler de duyuyor. Bir gün geliyor Efendimiz ona Selman-ı Muhammedi diyor. Bir gün geliyor ona Selman-ül Hayr diyor. Daha sonraki nesiller ona Selman-ı Pak diyecek, Ehl-i Beyt'ten olduğu için. Ne söylenmişse söylenmiş, ne duymuşsa duymuş, hepsinden daha öncedir, daha önceliklidir Ehl-i Beyt'ten olmak.
ve Selman bunu hayatı boyunca.

boyunca unutmuyor. İşte Selman-ı Farisi'nin Ehl-i Beyt'ten sayılma meselesi böyle. Peki gelin Cerir bin Abdullah'a. O da Yemenli Beceli kabilesindendir. Onun da farklı bir hali var. Şimdi Cerir bin Abdullah'ın Selman-ı Farisi'nden bir farkı daha var. Cerir bin Abdullah bizim topraklarımızda metfundur. Antep'in sakinidir. Allah nasip ederse Antep'te biz onu daha detaylı anlamaya çalışacağız. Böyle de bir yakınlığı var bize. Antep'in manevi fatihi olduğu için bu toprakların iman tohumlarını eken çiftçilerden biri olduğu için bizim biraz daha fazla tanımamız lazım Cerir bin Abdullah'ı. Ben fazla detaya girmeden biraz hayatına dair bilgiler vereceğim size. Ondan sonra onun Ehl-i Beyt olma müjdesini paylaşacağım inşallah sizlerle. Bu zatın doğumuna dair bir bilgi yok elimizde. Kaç yılında doğmuş böyle bir bilgi yok. Gençlik yılları, çocukluk yılları, bunlara ait de bir bilgi yok. Sadece kendisinin anlattığı hicretin 8. ya da 9. yılında Yemen'deyken bir Yahudi tüccarla bir münasebet kurup ondan Tevrat'a ait bilgiler aldığını, onun arkasından da gelecek son Nebi'ye dair bazı bilgiler aldığını paylaşıyor bizimle. Bütün bildiklerimiz bu kadar. O Yahudi tüccarla oturup bu meseleleri konuşurken gelecek son peygambere ait bazı bilgileri alınca yüreğine bu şey düşer. Nasıl edeyim de ben o peygambere yetişeyim? Aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmiş. Hicretin 8. 9. yılından bahsediyoruz. Ama ilk kez Yahudi'den aldığı için o Yahudi Medine'de böyle bir peygamber çıktığını söylemiyor ona. Yüreğine bu aşk düşünce Yemen'de sormaya başlıyor. Bir iki Müslüman görüyor. O yıllar Yemen'e şahsi olarak İslam girmiştir bazılarının eliyle. Müslümanları orada görünce o son peygambere ve son dine ait bilgiler alıyor. Bildiğimiz bir hakikat var ki Medine'ye Cerir İbni Abdullah Müslüman olarak geldi. Yani Medine'de Müslüman olmadı. O 2-3 Müslümanla Yemen'de görüştükleri Müslümanlardan aldı bilgileri. O bilgilerle geldi. İman etmişti zaten. Biat etmek için Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geldi. O bölgede Becile kabilesi bilinen bir kabiledir. Efendimizin de aklındadır oraya İslam'ın girmesi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o bilgi gelir. Gelir ki Cerir İbni Abdullah Müslüman olma adına bir gayret içerisine girmiş ve 150 adamıyla beraber yakın bir zamanda Medine'ye gelecek, Müslüman olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun yolunu gözlerken haber gelir. Cerir İbni Abdullah Medine'ye yakın bir bölgede, arkasında 150 tane adam var, gelip Müslüman olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'de bir cumadır ve aylardan Ramazan'dır, insanlara bir şeyler anlatıyor. Efendimiz sözün bir yerinde şunu söylüyor. Birazdan diyor şu kapıdan Yemen ehlinden bir adam girecek. O adam kavminin en hayırlısıdır. Buradan sonraki cümleye dikkat edin. Onun yüzünde meleğin alameti vardır. Melekleşerek gezenlerdendir. Ona baktığınız zaman onda meleğin alametini görürsünüz. Tabi böyle bir müjdeyi duyunca sahabi kim gelecek diye merak ediyorlar. Beklerlerken Cerir İbni Abdullah ve 150 tane kendi kavminden olan adam giriyor Medine'ye. Cerir İbni Abdullah bakıyor kendi haline, üstü başı yolculuktan dolayı toz toprak içerisinde. Dışarıya çıkıyor Medine'nin, yeniden üstünü değiştiriyor. En güzel elbiselerini giyiyor ve Mescid-i Nebevi'den içeriye giriyor. Mescid-i Nebevi'den içeriye girerken bütün bakışlar, şimdi Efendimiz'i minberde konuşuyor olarak tahayyül edin zihninizde, bir anda kafalar hep o kapıya bakıyor ve Efendimiz'in müjde verdiği o zatın üzerinde bakışlar toplanıyor.
Cerir bin

Abdullah neyin oldu, ne olduğunu bilmediği için öyle bir utandım ki diyor. Hem girdim içeriye, insanlar öyle bir baktılar bana, hem de Efendimiz ayakta sohbet ederken o halin olmasına vesile olduğum için yerin dibine girdim. Kıpkırmızı kesildim, hemen bir yere oturdum. Oturdum diyor oraya, ama sahabi parmakla işaret ederek beni gösteriyorlar birbirlerine. Artık dayanamadım, yanımdaki birine döndüm, dedim ki niye insanlar beni işaret ediyor? O yanımdaki zat dedi ki aleyhissalatü vesselam, Efendimiz senin için böyle böyle dedi. Büyük bir müjde onun için. O anda Efendimiz bitiriyor hutbesini. Mescidin içerisinde insanlar dağılıyor. Cerir bin Abdullah Efendimiz'e doğru, Efendimiz de Cerir bin Abdullah'a doğru yürürken birbirlerini görüyorlar. Aleyhissalatü vesselam, Efendimiz sen Cerir'sin değil mi deyip onunla tanışıyor. Ne için geldiğini soruyor. Ya Resulallah, biat etmeye geldim diyor. Biat etmeye geldim deyince Efendimiz aleyhissalatü vesselam elini uzatıyor. Cerir bin Abdullah elini koyuyor Efendimizin elinin üstüne. Biat şartlarını söylüyor. Allah'tan başka ilah olmadığına, benim onun Resulü olduğuna iman edeceksin. Namazı dosdoğru kılacaksın. Zekatı vereceksin. Hangi şart ve durumda olursa olsun emri bil marufu, nehyi anil münkeri yerine getireceksin. Başındaki Habeşli bir köle dahi olsa ona itaat edeceksin. Bu şartlara biat ediyor musun? Ediyorum ya Resulallah diyor. Efendimiz biliyorsunuz o biat şartları farklı farklıdır. Ama o gün Cerir bin Abdullah'tan aldığı biat bu. Biatı ettikten sonra da artık Cerir bin Abdullah'ın yeri Efendimizin yanıdır. Aleyhissalatü vesselam, Efendimiz çok sever Cerir bin Abdullah'ı. Çok kısadır onun yanında, bir yıllık bir zamandır, ama ne kadar sevdiğini Cerir bin Abdullah'ın şu sözünden de anlıyoruz. Vallahi diyor, ne zaman Efendimizle görüşmek istesem Efendimiz beni kabul eder. Ne zaman beni görse yüzüme güler. Ne zaman ben evine gitsem, onunla görüşmek istesem direkt çıkar benimle görüşür. Bu hali bile aleyhissalatü vesselamın onu ne kadar sevdiğinin en büyük işaretidir. Cerir bin Abdullah'ı nasıl sevdiğine dair bir rivayet daha aktarayım size. Bir halka oluşturmuş sahabi, Mescid-i Nebevi'nin bir köşesinde bir hasırın üzerinde, şöyle bir halka düşünün, Efendimiz de bir tarafta. O anda Cerir bin Abdullah içeriye giriyor. Sahabe Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o sohbetine kitlendiği için geleni görmüyorlar. Cerir bin Abdullah'ın gelişi fark edilmiyor. O anda aleyhissalatü vesselam Efendimiz çıkarıyor cübbesini, Cerir bin Abdullah'a uzatıyor. Ey Cerir diyor, bunun üstüne otur. Cerir bin Abdullah o cübbeyi katlıyor, öpüyor, Efendimiz'e geri veriyor. Ya Resulallah, Allah seni kat kat ikramlandırsın, ben nasıl otururum senin cübbenin üzerine deyip oraya bir kenara oturuyor. Efendimizin orada söylediği bir söz sahabeye dönüyor. Size bir kavmin efendisi geldiğinde ona ikram edin. Ne demiş oldu aleyhissalatü vesselam? Cerir bin Abdullah'ı kavmin efendisi olarak gösterdi ki öyle zaten. İkram edilmesi gerektiğini, yani ihtiram gösterilmesi gerektiğini de göstermiş oldu. Dolayısıyla bu sözün üzerinden de biz anlıyoruz aslında Efendimizin dünyasında Cerir bin Abdullah'ın nerede durduğunu. Zaten Ehli Beyt meselesinde daha iyi anlayacağız. Biraz sıcak mı oldu içerisi? Arkadaşlar bak, biraz ya yumuşamaya başladılar. Daha benim işim çok, beni zora sokmayın. En iyisi bitirelim bugünkü dersimizi. Şimdi Cerir bin Abdullah konusunda çok şey söylenir de ben onun iki tane rivayet ettiği hadisi aktaracağım size dostlar. Şu bilgiyi yeniden sizlerin nazarınıza vererek, sahabenin rivayet ettiği hadisler bir yönüyle şahsiyetlerinin anahtarlarıdır da. Bunu
defaatle size vurguladığım için ayrıntılarına girmeyeceğim. Sadece bu bilgiyi

sizler de zihninizde tekrardan hatırlamış olun. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den tam 100 hadis rivayet ediyor Cerir İbn Abdullah. 100 hadis. Ben o 100 tane hadisten 2 tanesini sadece size rivayet edeceğim. 2 tane hadisin sebebi vurutları meselenin mesajını anlamamıza da katkı sağlayacak. Buradan daha iyi anlayacağız. Hem Cerir bin Abdullah'ın şahsiyetinin anahtarlarını hem de bu hadislerin bize vermek istediği mesajları. Birinci hadis şu. Diyor ki Cerir bin Abdullah, bu onlarca kaynakta geçer, kaynaklarını vermeyeyim, araştıran bulsun artık. Beni Mudar kabilesinden üstleri yırtık, bakıldıkları zaman her hallerinden fakir oldukları anlaşılan bir grup Mescid-i Nebevi'ye girdi. Efendimiz o fakir kabileyi görünce bir anda morali bozuldu. Yüzüne bir tebessüm çöktü. Hiçbir şey söylemedi bize. Anında Bilal'e emretti. Topla dedi sahabeyi Mescid-i Nebevi'ye. Bilal geldi topladı bizi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hutbeye çıktı. Böyle bir meseleye şahit olmanın onun yüreğindeki ızdırabı söyledi. Bir kavmin içerisinde giyecek elbiseleri olmayan insanlar varsa eğer, o kavim içerisinde hali vakti yerinde olanlar o insanları gözetmelidirler dedi. O gözetmeye ait bazı şeyler söyledi. Söyledikten sonra da aleyhissalatü vesselam Efendimiz etrafında onu dinleyen sahabiye infakın öneminden bahsetti. Her Müslüman evinde ne varsa elbise, dinar, dirhem tek tek söylüyor. Bununla ihtiyacı olan kardeşlerine infak etmelidirler. Cerir bin Abdullah diyor ki Efendimiz daha sözünü bitirmeden bir tane ensar kalktı, koşa koşa gitti. Kim olduğunu bilmiyoruz. Belki araştırsak buluruz. Belki de Ebu Talha'dır, bilemiyoruz. Onun böyle özellikleri var çünkü. Koşa koşa eve gitti. Ne varsa evde artık, ne bulduysa topladı, kucağında geldi. Hatta Cerir bin Abdullah onun halini resmederken diyor ki o kadar getirmişti ki zor taşıyordu. Artık düşecekti, altında kalacak diye biz endişelendik. O taşıdıklarını getirdi, Efendimizin önüne bıraktı. Ya Resulallah dedi, bunlar benim sadakamdır, infakımdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz çok memnun oldu, kabul ettim dedi. Cerir bin Abdullah diyor ki o ensar bunu yaptıktan sonra baktık ki tek tek insanlar koşmaya başladılar eve. Mescitten kaçan gidiyor, evinde ne varsa getiriyor. Ne varsa getiriyor. Getiren Efendimizin önüne koyuyor. Aleyhissalatü vesselamın önü şöyle bir dağdan tepe olmuştu o eşyalarla. Onlar birikince Efendimiz ayağa kalktı ve şu hadisi orada söyledi. Her kim İslam'da iyi bir çığır açarsa, onun açtığı çığırdan her kim daha sonra amel ederse, amel edenlerden hiçbir şey eksilmeden o ilk çığır açanın hesap defterine de o şeylerden hasenat yazılır. Hadisi anladınız değil mi? Hadisin ikinci cümlesi de var. Her kim İslam'da Müslümanların içerisinde kötü bir çığır açarsa ve başkaları da onunla amel ederse, kötü amel edenlerden de hiçbir şey eksilmeden o kötülüğe vesile olanın defterine de yazılır. Efendimizin söylediği söz bu. Neye öncüyüz, ona iyi bakmamız lazım. Daha da ötesi, hayırlarda öncü olmamız lazım. Aslında söylenen bu. Öyle bir iş yapın ki sizi taklit etsin insanlar. Yaptığınız o iş başkalarına teşvik olsun, başkalarını harekete geçirsin. Başkaları değil, siz başkalarını geçirin. Başkaları sizi geçirse verdiğinizin karşılığını alacaksınız. Ama siz başkalarını geçirseniz
onların verdiklerinin de

karşılığını alacaksınız. Allah aşkına bu ne güzel bir ticarettir. Allah bize gerçek ticareti öğretsin. Yol bu. Bu yolu öğretsin ki bizleri de sahabi gibi inşallah akıllı tüccarlardan etsin. İşte Cerir bin Abdullah'ın rivayet ettiği hadislerden biri bu. İkincisi çok daha farklı bir rivayet. Çok dikkatli dinliyorsunuz görüyorum ama biraz daha dikkat istiyorum sizden. Yine Cerir bin Abdullah'ın bizzat şahit olup aktardığı bir rivayet. Efendimizle beraberdik diyor. Yanımızda Ammar bin Yasir var, Huzeyfe İbni Yeman var, ben varım. Bir grup Müslüman Medine'nin dışına çıkmışız. Baktık ki uzaklardan devenin üstünden biri geliyor. Biz de develerin üstündeyiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kurban olalım tevazusuna. Tevazusuna bakın. Diyor ki orada sahabiye, bakın şu gelen yolcu sizinle buluşmaya geliyor. Sizinle dediği kim? O Efendimizle buluşmaya geliyor. Ama benle buluşmaya geliyor demiyor. Sahabiyi katıyor bu işin içerisine ve bu işte de tevazunun usulünü ve usubunu öğretiyor. Cerir bin Abdullah diyor ki o yolcu geldi, bize yaklaştı, selam verdi, Efendimiz selamını aldı. Nereden geliyorsun dedi o zata. O daha tanımıyor Efendimiz'i. Evimden, aşiretimden, çocuklarımın yanından geliyorum dedi. Nereye gidiyorsun dedi. Resulullah'a gidiyorum. Ona gideceğim, biat edeceğim dedi. Demek ki ya iman etmiş o anda ya da imana yürüyor. Artık tam şeyini bilemiyoruz ama imana doğru yolculuğun başında olduğu biraz sonra anlaşılacak. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki aradığın karşında. Adam bir anda tekbir getirdi. Onu arıyor, Efendimiz karşısında bir anda tekbir getiriyor. Sonra diyor ki ya Resulallah uzat elini sana biat edeyim. Efendimiz uzatıyor elini. Cerir bin Abdullah'a biraz önce söylediğim sözün birkaç farklı cümlesi. Mesela oradaki biatta Habeşli bir adam bile olsa ona itaat edeceksin cümlesi yok. İmanın ve İslam'ın şartlarını söylüyor ve orada biat ediyor. Cerir bin Abdullah diyor ki adam biat etti. Daha sözü bitmeden adamın devesinin ayağı bir çukura takıldı, devesi düştü, adam da sert bir şekilde yere düştü. Biz indik aşağıya develerden, baktık ki adam kanlar içerisinde. Bir de baktık ki adam ölmüş. Ya Resulallah adam ölmüş dedik, Efendimiz bize bakmıyor. Efendimizin yüzü başka tarafta. Biraz sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz döndü bize, gözlerinden yaş boşalıyor. Adam açmış, günlerdir yoldaymış, iman etmiş, şimdi melekler tepsilerin üstünde adama meyve veriyorlar. Hatta bazı hadislerde şu vardır, melekler elleriyle meyveleri o adamın ağzına koyuyorlar. Sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz orada En'am suresinin 82. ayetini okuyor. İman edenler bununla birlikte imanlarına haksızlık bulaştırmayanlar, zulüm yapmayanlar yani şirk bulaştırmayanlar işte ancak onlardır korkudan emin olanlar, ancak onlardır doğru yolu bulanlar. Bunu dedi. Sonra dedi ki az yaşadı, çok şey kazandı. İmanıyla cenneti bu kadardı. Az yaşadı, çok şey kazandı. Yıllar yılı yaşamak mı, iman yolunda ölmek mi? Allah hüsnü hatimeyi hepimize nasip eylesin. Cerir bin Abdullah öyle büyük bir müjde verdi ki bize, bir anlasak bu müjdeyi halimiz bambaşka olur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde aktarılır. Onlarca kaynak da oradan alır bu rivayeti. Sebebi vurudunu bunu bilmiyoruz. Belki biraz araştırsak bulabiliriz. Ama ben ancak bu kadar araştırabildim. Bu bakabildiğim kaynaklarda neden Efendimizin bu sözü söylediğini bulamadım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün
Cerir bin Abdullah'ı alıyor.

0: karşısına ve diyor ki ey Cerir, sen benim ehli beytimdensin. Direkt ona da bu müjdeyi veriyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir rivayet bu. Ve bu rivayetin üzerinden, bu müjdenin üzerinden Cerir bin Abdullah hayatının en güzel anının olduğunu söylüyor. Efendimiz'den sonraki hayatı tam 41 yıldır. Hicri 51 yılında vefat edecek. 41 yıl daha yaşayacak Medine'ye geldikten sonra. Onlarca sefere katılacak. Şam'ın bütün fetihlerine, Irak'a, İran'a, nerelere, Horasan fethine, hicretin 50'li yıllarına yakın 47-48 yıllarında Gaziantep'in o günkü adıyla Karkısiye ilçesine gelecek. Bugünkü adı Karkamış. Oraya gelip yerleşecek ve orada vefat edecek. Kabri şu anda bilinmiyor ama onlarca kaynağımızın bize verdiği bir bilgidir. Bu bilgi orada vefat ettiği yönündedir. İnşallah sizlerin vesilesiyle o kabir de bulunur da bu topraklarımızdaki bu manevi insanlardan manevi tohumu eken, bu bereketli tohumun sahibi olan o isimlerden daha fazla nasiplenmek bizlere de nasip olur inşallah. Enes bin Malik'le aralarında geçen bir şey var. Cerir bin Abdullah'ın bir yola çıkıyorlar bir sefere. Yolda bir ara Enes bin Malik'ten yıllarca büyük olmasına rağmen yaşça ona hizmet etmek istiyor. Enes bin Malik ise bırakmıyor. Yolun bir yerinde Cerir bin Abdullah diyor ki Enes diyor bırak sana hizmet edeyim. Vallahi benim yeminim vardı. Yıllar önce ben Ensar'ın Efendimiz'e olan hizmetini gördüğüm zaman demiştim ki kendi kendime eğer bir gün ben de Ensar'la öyle bir durumda kalsam Ensar'a hizmet edeceğim. Bırak o yeminim yerine gelsin. Bunu deyince Enes bin Malik bırakıyor. Artık Enes bin Malik'in hizmetini o yol boyunca yapıyor. Cerir bin Abdullah demek işte bu demek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den hem 100 hadis rivayet edecek bize, hem İslam'ın büyük bir komutanı olacak, hem bu topraklarda vefat edecek, hem de onun kutlu lisanından Ehli Beyt olma şerefine nail olacak. Peki dostlar, geçen dersi de bir hatırlayalım. Zeyd bin Harise, Sevban İbni Bücdüt, Vasile İbni El-Eska, 3 isim geçen dersin konusuydu. Onlar Ehli Beyt'ten sayılmışlardı. Neden Ehli Beyt'ten sayıldılar sorusuna cevap bulurken demiştik ki bunun tek bir karşılığı var. Muhabbettir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e duydukları o derin muhabbetten dolayı onlar böyle bir ödülün karşılığını almışlardı. Bu üç isimin yanında bugün işlediğimiz iki isim için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani Selman-ı Farisi için de Cerir bin Abdullah için de aynı şey söylenebilir. Onlar da gerçekten muhabbetle bu ödülü, bu büyük iltifata mazhar oldular. Ancak hayatlarını işlerken üç tane özellik sizin de dikkatinizi çekmesi lazımdı. Muhakkak çekmiştir. Şimdi söyleyince siz anlayacaksınız. Bu üç özellikten dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselamın ehli beytinden oldular. Bugünkü dersimizin konusu olan iki sahabi. Nedir bu üç özellik? Bir, kavmini, kabileni, dinine feda et ki Hazreti Peygamber seni ehlinden saysın. Selman'ın yaptığı buydu aslında. O hiçbir zaman kavmine, kabilesine takılmadı. Dinine feda etti. Bu kabilesini, dini, kavmini inkar etmesi anlamında değildir. Buradaki mesaj şu: hiçbir zaman kabile öncelikli bir hayatı olmadı. Hiçbir zaman kendi ailesinin öncelikli bir hayatı olmadı. Böyle bir hayat yaşamadı. Onları dininin arkasından gördüğü için peygamberin ehli beytinden oldu. Birinci mesaj bu. İkincisi, güzelliğini, cemalini imanın hizmetine ver ki Hazreti Peygamber seni ehlinden saysın. Cerir bin Abdullah çok güzel biridir. meleğin alameti vardı demişti değil mi Efendimiz ona? Bakın Hazreti Ömer de bir söz söylemişti. O sözü ben yeni gördüm Cerir bin Abdullah için. Gördüğüm için de ben o sözü şimdiye kadar Hazreti Osman için kullanıyordum. Bundan sonra onu Hazreti Osman için kullanmayacağım. O sözümü geri aldım. Çünkü Hazreti Ömer eğer o sözü Cerir bin Abdullah için kullanmışsa onun sözü bizden daha isabetlidir. Ne diyor biliyor musunuz Hazreti Ömer Cerir bin Abdullah'a? O ümmetimin Yusuf'udur. Ümmetimizin Yusuf'udur. Cerir bin Abdullah için Hazreti Ömer'in kullandığı bu. Ben şimdiye kadar Hazreti Osman için diyordum ümmetin Yusuf'u. O sözü geri aldım. Cerir bin Abdullah için bunu söylüyor. Gerçekten çok güzel, çok yakışıklı biri. Hele bir de güzel elbiseler giyince daha farklı olur hali. Mescid-i Nebevi'ye girdiği zaman bakışlar onun üzerindedir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de onu bu haliyle takdir etmiştir. Onun o cemaline bir de ahlak güzelliği eklenince hali bambaşka olmuştur. Ama ne yaptı Cerir bin Abdullah? O cemali, o güzelliği risaletin davasına, imanın hizmetine feda etti. Böylece de Allah Resulü'nün ehli beytinden oldu. Üçüncüsü, hayatını, ömrünü hakikatin yoluna harca ki Hazreti Peygamber seni ehlinden saysın. Biraz da Selman'ın hakikat mücadelesidir aslında ona bu ödülü kazandıran. Aslında bu üç cümleden bizim dünyamıza mesajlar var. İnşallah sizler de bizler de almış oluruz. Eğer alırsak belki onun kutlu lisanından duymayız ama ondan duyanların yolunda oluruz inşallah. Allah hepimizi öyle kılsın. Onun yolunda olanlar, onun yolunda mücadele edenlerden eylesin. Şimdi dostlar, bir dahaki ders için bir bilgi vereceğim size, biraz da sizlerin düşünmeniz için sizlere imkan vereceğim. Biliyorsunuz bir dahaki dersimiz nasipse 4 Şubat olacak. Mevlid gecesinden bir gün sonra oluyor. Ve biz inşallah 4 Şubat'ki dersimizde bir özel ders yapacağız. Ehl-i Beyt derslerimizi belki tamamlayacak ama bu silsilenin derslerinden bir ders olmayacak. Sadece o derste biz Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir ömür kendisinin yaptığı, bir ömür yaptığı, yapmak için teşvik ettiği önemli bir sünnetini işleyeceğiz. Bir dahaki dersimizin konusu o. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir ömür yaptığı, bir ömür de yaptırdığı bir sünnet. Acaba bu ne ola? Hele bir düşünün bakalım neler gelecek aklınıza. Efendimizin sünneti deyince acaba bu aklımızın neresinden bize bazı mesajlar verecek, aklımıza gelecek. Biraz düşünelim, zihni bir çaba verelim. Bir dahaki hafta da inşallah o sünnetin anlaşılması adına buralarda buluşalım. Allah bizleri buluştursun inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ankara Et Noktası'nda. Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda. Ankara
2: Et Noktası'nda. Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
3: 29. Uluslararası Bey Pazarı Festivali 25-26-27 Eylül 2026 Bey Pazarı. Bey Pazarı 25-26-27 Eylül tarihlerinde 29. Uluslararası Bey Pazarı Festivali ile 3 gün boyunca kültür, sanat, müzik ve eğlenceye ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında yerli ve yabancı dans gruplarının gösterileri, farklı ülkelerin ve yörelerin kültürel zenginliklerini Bey Pazarı'nda buluşturacak. Festival alanında ayrıca her yaştan ziyaretçiye hitap edecek deneyim alanları oluşturulacak. Yapay zeka uygulamalarından VR deneyimlerine, dijital oyunlardan simülatörlere, fotoğraf alanlarından interaktif ekranlara ve fiziksel oyunlara kadar farklı deneyim noktaları ziyaretçilerle buluşacak. Beypazarı'nın yöresel değerlerinin yaşatılacağı, yöresel ürün ve el emeği standları da festival boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Festivalin konser programında 26 Eylül Cuma Cumartesi Göksel, 27 Eylül Pazar Gazapizm sahne alacak. Müziğin, kültürün, eğlencenin ve deneyimin buluştuğu 29. Uluslararası Bey Pazarı Festivali'nde buluşalım.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312

0: 0384-43-75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531-843-5633 0531-843-5633 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Radyo Hedef.
3: Hayat hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
2: Radyo Hedef FM 91.8.
4: Ölü hiç yıkayıcısına itiraz eder mi? Tabii etmez. İşte talebe de hocasına karşı böyle olmalı. Her emrini can kulağıyla dinlemeli. Ne derse aynen yapmalıdır. Talebe hocasını hem çok sevmeli hem de ondan çok korkmalı.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu.

0: Bu da ne? Gök gürültüsüymüş. Birden korktum. Yağmur fena bastırdı. Bardaktan boşanırcasına yağıyor.
1: Ne yapıyorsun burada Norman? Saatin kaç olduğunu biliyor musun?
0: Okumaya dalmışım anne.
1: Bırak şu kitabı da git motelin ışıklarını yak. Senin bu saatte aşağıda motelde bulunman gerekiyordu. Bir müşteri gelse kimseyi bulamayacak.
0: Anne, bu yağmurda kimsenin bizim motele geleceğini sanmıyorum.
1: Saçmalama. Esas müşteri bu havada gelir. İnsanlar yağmur altında yollarına devam edeceklerine, arabalarını bir kenara çekip bir motele sığınmayı falan tercih ederler.
0: Anne, orası öyle de artık kimse bizim motelin bulunduğu bu eski yoldan kolay kolay geçmiyor. Herkes yeni yoldan gidiyor. Ama ben sana daha önce söylemiştim. Ama sen beni dinlemedin. Kenti bildiğini okudun. Zaten beni hiç dinlemezsin anne. Ne zaman bir şey söylesem hemen alay edersin benimle. Senin bu hallerin sinirime dokunuyor anne. Anlıyor musun? Sinirime dokunuyor.
1: Ya demek senin sinirine dokunuyorum. Öyle mi çocuğum?
0: Bana çocuğum deme anne. Bana çocuğum deme. Ben çocuk değilim. 40 yaşında bir adamım.
1: Demek seni sinirlendiriyorum öyle mi? Yanılıyorsun çocuğum. Sinirine dokunan bizzat kendi sünepeliğin. Sen kendine kızıyor ve kendine sinirleniyorsun. Ama bana kızdığını zannediyorsun. Başkaları gibi buraları terk edip büyük şehirlere gitme cesaretini bile kendinde bulamadın Norman.
0: Doğru. Doğru ama acaba gitmek isteseydin beni bırakır mıydın anne?
1: Hayır, bırakmazdım oğlum. Ama içinde bir damla erkeklik olan insan kimseyi dinlemez, vurur kapıyı giderdi. Bana bak, neden aşağı motele inip ışıkları yakmadığını biliyorum. Çünkü sen bu gece buraya kimsenin gelmesini istemiyorsun. Onun için moteli karanlıkta bıraktın değil mi oğlum?
0: Evet öyle anne, kimsenin gelmesini istemiyorum. Üstelik bu motel işinden hiç haz etmediğimi biliyorsun.
1: Moteli bahane etme şimdi. Aslında sen insanları hazmedemiyorsun. Çünkü onlardan korkuyorsun. Yalan söylüyorsam yalandı.
0: Evet. Evet, dışarıdan korkuyorum anne. Başka çocuklar gibi dışarıda gezmeye gitsem başıma bir sürü bela gelirdi, öyle değil mi? Böylesi daha iyi değil mi anne? Hiç değilse evde oturup kitap okuyarak zihnimi geliştirebiliyorum.
1: Zihnini geliştiriyorsun ha? Beni kandıramazsın oğlum. Okuduğun kitapların nasıl pespaye kitaplar olduğunu biliyorum.
0: Lütfen anne, lütfen böyle konuşup canımı sıkma lütfen.
1: Bak, duydun mu? Korna sesi. Duyuyor musun Norman? Otele bir müşteri geldi. Bir de bu havada kim gelir diyordun. Hadi çabuk motele in.
0: Tamam anne, tamam iniyorum.

0: Buyurun.
1: Ay sanki dışarıda gök delinmiş. Ne yağmur, ne yağmur. Boş odanız var mı?
0: Yalnız mısınız?
1: Evet. Hiç böyle hava görmedim. Arabamın silecekleri yağmurun hızına yetişemiyordu. Ay sıra sıkın oldum.
0: Tek kişilik odalarımızın geceliği $7. Görmek ister misiniz?
1: Hiç gerek yok. Bütün gün araba kullandım. Öyle yorgunum ki bir banyo yapıp hemen uyuyacağım. Buyurun. Buyurun $7.
0: Teşekkür ederim. Adınız, soyadınız, yani motel defterine yazacağım da.
1: Mary Crane.
0: Tamam. Mary Crane. Şimdi arabadan valizlerinizi getirin.
1: Zahmet etmeyin, valizim falan yok.
0: Yok mu?
1: Yok. Aniden yola çıktım da.
0: Neyse. Gelin o zaman odanızı göstereyim. Bakın, burası 14 numara. Uzaktan mı geliyorsunuz?
1: Evet.
0: Kaç gün kalacaksınız?
1: Sadece bu gece. Yarın yağmur kesilirse yola devam edeceğim.
0: Evet, işte bakın. 14 numara burası. Odanız burası. Buyurun. Başkaca bir isteğiniz var mı?
1: Karnım çok aç. Yemek yiyebileceğim bir yer var mı buralarda?
0: Bakın, ben annemle birlikte bu modelde oturuyorum. Birazdan kendime bir sandviç falan hazırlayacağım. Siz de isterseniz size de...
1: size zahmet vermek istemem.
0: Ne zahmeti? Dedim ya, ben zaten bir şeyler yiyeceğim. Siz odanıza yerleşinceye kadar ben de sandviçleri hazırlarım. Evim motelin hemen üstünde. Hazır olunca oraya gelin.
1: Olur, gelirim. Adınız neydi?
0: Norman Betts.

0: Eviniz çok güzel Bay Norin. Hele şu duvardaki av hayvanlarına bayıldım. Ölü olmalarına rağmen hepsi de canlı gibi duruyor.
1: Evet, onları ben mumyaladım Bayan Crane. Biliyor musunuz, mumyalama sanatını kitapları okuyor okuyor öğrendim.
0: Peki bu

0: Hiçbir kızla da böyle karşılıklı bir masada oturup konuştuğumu hatırlamıyorum.
1: Ciddi olamazsınız, inanmıyorum size.
0: Annem, yani ben ona, onun sözünden dışarı çıkmam. Ne diyorum ben? Ben ona bakmak mecburiyetindeyim.
1: İyi ama bu mecburiyetinizi onu bir sağlık yurduna yatırmak suretiyle daha iyi yerine getirmiş olmaz mısınız? Hem böylelikle siz de kendi hayatınıza bakabilirsiniz.
0: Hayır, annem diri değildir. Diri değildir o. Ne düşünürseniz düşünün. Kim ne düşünürse düşünsün umurumda bile değil. Şimdi belki biraz tuhaf hareket ediyor olabilir. Ama böyle bile olsa mesulü benim. Çünkü bu hale gelmesinde babam öldükten sonra tekrar evlenmemesi sebebi oldu.
1: Demek babanızın ölümünden sonra hiç evlenmedi ha?
0: Evet, bunun sebebi de benim. Bunu hiçbir zaman unutamam. Ne sizin ne de başkalarının onu tımarhaneye yatırmak gibi sözler etmesine asla müsaade edemem. Anlıyor musunuz asla?
1: Haklısınız.
0: Peki siz Fairville'e ne yapma gidiyordunuz?
1: Evlenmeye. Sam Lomis'i tanır mısınız?
0: Sam Lomis? Şu nalburiye dükkanı olan adam değil mi?
1: Evet o. Ben onun nişanlısıyım. Buraya Sam'le evlenmeye geldim. Yağmur yağmasaydı şimdi kasabada Sam'in yanında olacaktım. Artık yarın sabah giderim. Sandviçler için çok teşekkür ederim Bay Norman. Artık gidip yatsam iyi olacak.
0: Afiyet olsun. İsterseniz sizi odanıza ben götüreyim. Artık bu saatten sonra başka müşteriler gelemez. Ben de motelin ışıklarını söndüreyim. Boşuna yanmasın.

0: Moterci çok garip bir adam. Anormal denecek şekilde annesine düşkün biri. Oturduk, kalktık, yedik, içtik. O hep annesinden söz etti. Çok merak ettim. Keşke şu kadını bir görseydim. Anladığıma göre yarı kaçık bir kadın olmalı. Oğluna her şeyi yasak ettiğine göre. Aman, başkasının derdinden bana ne? Ben kendi derdime yanayım. Az kalsın unutuyordum. Kardeşim Lila'ya telefon edecektim.
1: Buyurun Bayan Crane.
0: Bay Norman, Texas'taki kız kardeşime telefon edecektim de.
1: Tabii. Bir dakika, size hat vereyim, öyle arayın kardeşinizi Bayan Crane.
2: Alo.
0: Alo Lila, ben Mary.
2: Ablacığım neredesin?
0: Sorma, şu anda bir moteldeyim Lila.
2: Motelde misin? İyi ama motelde ne işin var Mary?
0: Fair Blessem'le evlenmeye gidiyordum Lila. Bunu ilk senin bilmeni istedim.
2: Aman Allah'ım, bu ne harika bir şey. Kutlarım seni Mary.
0: Lila.
2: Evet abla.
0: Lila, ben bugün kötü bir şey yaptım.
2: Ne? Nasıl kötü bir şey?
0: Çalıştığım emlak komisyoncusunu bankaya yatırmak üzere bana verdiği 40 bin doları yatırmadım.
2: Aman Allah'ım, yani çaldın mı o parayı?
0: Evet Lila, tam 40 bin dolar. Sabahleyin parayı aldım ve bankaya yatırmak üzere çıktım ama yapamadım. Yatıramadım.
2: Peki para nerede? Ne yaptın abla?
0: Üzerimde duruyor. Bu parayı Sam'e vereceğim, borçlarını ödesin, sonra da evleneceğim onunla.
2: Delirmişsin sen. Sam'in çok gururlu bir insan olduğunu söylemiştin bana. Nişanlının o çalıntı parayı kabul edeceğini mi sanıyorsun? Vazgeç bu işten. Geri dön ve bankaya yatır parayı.
0: Yo, hayır, olamaz.
2: Mary, şu an hangi moteldesin? Hadi motelin adını ver bana.
0: Şey söyleyeyim. Alo? Alo? Lila? Lila, alo? Bay Norman? Alo? Bay Norman? Bay Norman? Alo? Alo?
1: Alo? Alo? Bayan Crane, ne oldu Bayan Crane?
0: Tam kız kardeşimle konuşuyordum, telefon kesildi, olacak şey değil.
1: Ya, herhalde telefon santraline yıldırım düştü. Yağmurlu havalarda genelde hep böyle olur. Bu tür arızalara biz alışığız Bayan
0: Neyse,
1: Crane.
0: O zaman yarın ararım Lila'yı. Şimdi sıcak bir duş alıp yatacağım hemen. İyi geceler Bay Norman.
1: İyi geceler Bayan Crane.

0: Pis şırfıntı. Buraya oğlumu ayartmaya mı geldin?
1: Hey, kim girdi içeri? Siz mi kimsiniz? Yoksa siz o deli kadın mısınız?
0: Geber!
1: Dur, yapma, bırak o bıçağı.

0: Vakitte geçmek bilmiyor. Acaba o güzel müşteri ne yapıyor? Bir bakayım. Uyumadıysa ona çay yaparım. Belki biraz da sohbet ederiz. İşte burasıydı odası. Evet. Kapının altından dışarı sular çıkıyor. Yoksa kız duşun musluğunu kapamayı mı unuttu? Evet evet. Musluğu kapamadan uyudu. Uyuduysa bile uyandırmak zorundayım. Yoksa odanın içi göl olacak. Bayan. Bayan. Bayan. Lütfen kalkar mısınız? Herhalde derin uykuya dalmış. En iyisi içeri gireyim.
1: Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bayan Crane yerde kanlar içinde yatıyor. Bıçaklanmış. Biri Bayan Crane'i bıçaklamış. Bayan Crane. Bayan Crane. Ölmüş. Ölmüş. Ama otelde benden ve annemden başkası yok ki. Bu işi kim yapmış olabilir? Kim? Aman Allah'ım. Annem. Bu işi annem yaptı. Çünkü her odanın yedek bir anahtarı da annemde var. Evet evet evet, o yaptı. Bayan Crane. Bayan Crane. Yok. Bayan Crane öldü. Onu o öldürdü. Annem öldürdü. Evet, bu odanın anahtarı annemden başka kimsede yok. Annem. Ah anne, nasıl yaptın bunu? Nasıl yaptın? Şu hale bak, her taraf kan içinde. Ne yapacağım ben şimdi? Evet, evet, polise haber vereyim.
0: Yo, polise haber veremem. Vermemeliyim. Yo, olmaz. Polis bu işe karışmamalı. Ne olursa olsun annemi polise teslim edemem. Çünkü annem hasta.
1: Yo, onu benden alırlar sonra.
0: Ama bu cesedi de ortalıkta böyle bırakamam. En iyisi onu buradan kaldırmak. Tamam. Odayı da temizlerim. Cesedi de yok ederim. Tamam. Kızın arabasına koyarım, yok ederim. Kimse bulamaz.

Oh, kızın cesedini arabanın bagajına koydum. Şimdi sıra arabayı batağa sürüp batırmakta. Hadi Norman, hadi Norman. Annenin kurtulması için tek yol bu.

0: İyi günler.
1: İyi günler. Aman Allah'ım. Mary sen ha?
0: Hayır, ben Mary değilim. Kız kardeşi Lila'yım. Siz de sanırım ablamın nişanlısı Sam Lomis olmalısınız.
1: Evet evet. Demek Mary'nin kız kardeşisiniz ha? Doğrusu Mary'ye çok benziyorsunuz.
0: Evet, benzeriz.
1: Birden sizi karşımda görünce çok şaşırdım. Otursanıza. Hayrola, ne işiniz var burada?
0: Buraya ablam Mary'yi görmeye geldim.
1: Ne? Mary'yi görmeye mi dedin? Şaka yapıyorsun galiba. Mary'nin burada ne işi var ki?
0: Hayır, şaka yapmıyorum Sam. Mary burada değil mi?
1: Elbette değil. Ben Mary'yi en son 6 ay önce görmüştüm Lila.
0: Yani ablam bu hafta hiç buraya gelmedi mi?
1: Gelmedi tabii. Geçen yaz gelmişti. Ondan beri kendisini de görmedim. Söyler misin Lila, neler oluyor? Ha? Mary nerede?
0: Bilmiyorum Sam.
1: İyi ama herhalde durup dururken ablanı aramak için gelmedin buraya. Hadi neler olup bitiyor anlat bana Lila. Bak, Mary benim nişanlım. Başına bir iş geldiyse bilmek hakkımdır.
0: Mary ortada yok Sam. Kayboldu.
1: Ne? Mary kayıp mı oldu? Nasıl kayboldu ya?
0: Nasıl kaybolduğunu bilmiyorum ama en son cuma gecesi beni telefonla aradı.
1: Bir dakika bir dakika. Bugün pazartesi, yani Mary 3 gündür kayıp mı?
0: Evet.
1: Ya niye bana haber vermedin Lila? Ha? Neden polise durumu bildirmedin? Sonra da karşıma geçip Mary burada mı diye soruyor.
0: Ha, bir dakika Sam, izin verirsen anlatacağım. Polise haber veremezdim. Çünkü Mary çalıştığı emlak şirketinin bankaya yatırılmak üzere kendisine verdiği 40 bin doları yanına alarak kaçmış.
1: Ne dedin sen?
0: Mary cuma gecesi beni bir motelden aradı. O sabah 40 bin doları yanına almış ve arabasına binerek yola çıkmış.
1: Peki nereye, kime gidiyormuş?
0: Sana Sam, sana.
1: Ne? Bana mı?
0: Evet, Mary telefonda öyle söyledi. Senin borçların varmış. Bu parayı sana borçlarını ödemek için vereceğini, daha sonra da seninle evleneceğini söyledi bana.
1: Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Mary çıldırmış olmalı. Nasıl olur da benim bu çalıntı parayı kabul edeceğimi sanır?
0: İşte bu yüzden hem onun hem de senin başını derde sokmamak için polise haber vermedim sen. Şimdi anladın mı nedenini?
1: Aman Allah'ım, Mary hırsızlık yapmış ha. İnanamıyorum bir türlü.
2: İyi günler.
1: Ne var, ne istiyorsunuz?
2: Sakin olun sen Morris. Buraya size ve bu bayana birkaç soru sormaya geldim.
1: Kimsin sen?
2: Adım Milton Arbogast. Özel dedektifim. Nişanlınız Mary Crane'in çalıştığı emlak şirketi tarafından kiralandım. Burada bulunmamın sebebi 40 bin dolarla ortadan kaybolan nişanlınızı bulup parayı geri götürmek.
0: Aman Allah'ım, demek öğrendiniz ha?
2: Evet küçük hanım. Anlatın bakalım, Mary Crane nerede ve 40 bin doları ne yaptı?
1: Bakın, bunu biz de merak ediyoruz Bay.
2: Bana yalan söylemeyin, sizin için iyi olmaz.
0: Sam'i suçlamayın, onun hiçbir şeyden haberi yok dedektif bey.
2: O halde bildiklerinizi siz anlatın küçük hanım.
0: Ablam Mary'nin 40 bin doları çalmış olduğunu cuma gecesi ben telefonla öğrendim.
2: Nereden aradı sizi?
0: Bir motelden.
2: Peki motelin adını söylemedi mi?
0: Hayır, daha doğrusu tam söyleyecekti ki hatlar kesildi. Tekrar aramasını bekledim ama aramadı. Herhalde telefonu arızaya girmişti.
1: Peki Mary'nin buraya geleceğini nereden tahmin ettiniz?
0: Beni takip etmiştir.
2: Yanılıyorsunuz küçük hanım. Sizi takip etmedim. Ablanızın evinde yaptığım araştırmada Sam Mollis'in bir resmini buldum. Arkasına Mary Crane'e bütün sevgilerimle diye yazmış.
1: Evet evet evet, hatırlıyorum. Geçen yıl yollamıştım o resmi Mary'ye.
2: Bir de ablanızın Sam'e yazdığı bir mektubun zarfı geçti elime. Zarfın üstünde Sam'in adresi vardı. Evet, işte sizi böyle buldum Sam Morris.
1: Beni bulmanız önemli değil dedektif. Önemli olan kayıp Mary Crane'i bulmanız.
2: Oysa ben Mary Crane'i burada bulacağımdan o kadar emindim ki.
0: Ben de öyle. Çünkü Mary telefonda bana Sam'e gideceğini söylemişti.
2: Demek ki doğru iz üzerindeyim. Mary'yi görmediğinizi kabul ediyorum. Bu takdirde başına bir şey geldiğine hükmetmekten başka çaremiz de kalmadı.
0: Polise haber verelim. Bence durumu polise bildirmenin zamanı geldi. Eğer ablamın başına bir kaza falan geldiyse onu kendi başımıza bulamayız. Kim bilir, belki şu anda bir hastanede kendini bilmeden yatıyor da olabilir.
1: Kötü şeyler düşünme Lila. Bir kaza geçirmiş olsaydı çoktan seni bulup haber verirlerdi. Ama yine de polise haber vermek en iyisi. Paradan söz etmeden onun kaybolduğunu bildirebiliriz.
2: Bakın sen Mollis. Eğer durumu polise bildirecek olursak hakikatleri saklayamayız, bu suç olur. Oysa benim amacım Mary Crane'i bulup parayı almak ve çalıştığı emlak şirketine iade ederek böylece suçu örtbas etmek.
0: Ah, sağ olun dedektif. İnanın ablam böyle bir insan değildir. Sadece bir an şeytana uymuştur.
2: Bu yüzden bana 24 saat zaman tanıyın. Bu zaman zarfında Mary Crane'i bulamazsam o zaman polise gidersiniz.
1: Peki dedektif, kabul ediyoruz teklifini. Ama şunu bil, yarın bu saate kadar bir ipucu elde edemezsen polise gideceğiz. Anlaştık?
2: Tamam, anlaştık. Üzülmeyin küçük hanım, ablanızı bulacağım. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Sam, korkuyorum. Çok korkuyorum. Ya gerçekten birinin başına bir şey geldiyse?
1: Üzülme Lila, kötü şeyler düşünme. Göreceksin bak, dedektif cin gibi. Yarına kadar muhakkak ablanı bulacaktır. Hadi sil gözyaşlarını da seni bir otele yerleştireyim.

0: Hala o kızı mı düşünüyorsun Norman?
1: Hangi kız anne?
0: Hani şu geçen cuma gecesi gelen Teksaslı kızı. Arabasıyla bataklığa attığın kızdan söz ediyorum Norman.
1: O kızı sen öldürdün anne. Unuttun mu? Ama ben sadece senin başın derde girmesin diye öldürdüğün o zavallı kızın cesedini yok ettim.
0: Öldü artık o Norman. Düşünme o kızı.
1: Vakit geç oldu anne. Artık gidip yatar mısın?
0: Tamam, kızma. Gidiyorum Norman. Sen yatmayacak mısın?
1: Ben biraz daha oturacağım anne. Bakarsın motele müşteri falan gelir.
0: Peki Norman. İyi geceler.
1: İyi geceler anne. Gitti. Bazen öyle kızıyorum ki şu anneme. Beni hala çocuk sanıyor. Utanmasa kucağında uyutacak neredeyse. Ah. Müşteri geldi galiba. Yok. Olamaz. Teksas plakalı. Teksas plakalı bıyık marka bir yeşil araba. Annemin öldürdüğü o kız da Teksaslıydı. Evet, o da Teksas'tan gelmişti. Uzun boylu, gri kostümlü bir adam. İri yarıda. Sakın polis olmasın. İyi ama o kızı ben öldürmedim ki. Ben sadece cesedini yok ettim.
2: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
2: Buranın sahibi siz misiniz?
1: Evet. Oda mı istiyorsunuz?
2: Hayır. Bazı şeyler sormak istiyorum. Adınız neydi?
1: Betts. Norman Betts. Ne sormak istiyorsunuz?
2: Heyecanlanmayın. Sakin olun.
1: Heyecanlandığı falan yok. Ne istiyordunuz?
2: Bir genç kızın izini bulmaya çalışıyorum.
1: Genç kız mı dediniz?
2: Evet, genç kız dedim. İsmim Mary Crane. Texas'ın Fort Worth şehrinden. Sizin motele gelip gelmediğini öğrenmek istiyorum.
1: Ne demiştiniz? Mary Crane.
2: Mary Crane demiştim.
1: Mary Crane. Yo. Bu isimde kimse gelmedi motelimize.
2: Emin misiniz?
1: Elbette eminim. Zaten bu motelde pek fazla insan bulunmaz. Yani bu yüzden kimin gelip gittiğini gayet iyi bilirim.
2: Bahsettiğim kız şayet buraya gelmişse cuma ya da cumartesi akşamı gelmiş olabilir.
1: Cumartesi akşamı. Yo. Cuma cumartesi hava bozuktu. Hiç müşterim olmadı. Evet, çok iyi hatırlıyorum.
2: Bakın Norman Betts'ti değil mi?
1: Evet.
2: Ben tamamen emin olmak istiyorum. Aradığım kız 27 yaşında. Orta boylu, kahverengi saçlı, mavi gözlü, güzel bir kızdır. 1953 model bir Plymouth'la seyahat ediyordu. Arabasının rengi mavidir. Sağ çamurluğunda da göze kolayca çarpacak bir eziklik olması lazım.
1: Gelmedi dedim ya. Yok işte. Dediğiniz biri gelmedi.
2: Bir dakika. İsim önemli değil. Buraya gelmişse bile büyük bir ihtimalle hakiki ismini kullanmamış olabilir. Defterinize bir göz atmama izin verir misiniz lütfen? Belki ben bir ipucu yakalayabilirim.
1: Hayır olmaz. Bırakın, defterime el süremezsiniz.
2: Bir dakika, bakın Bay Norman, ben özel bir detektifim. Hayır. Eğer defterinize bakmama izin vermezseniz Fairwell şerifini alıp gelirim buraya sonra.
1: Siz özel bir detektifim mi dediniz?
2: Evet. Buraya son derece mühim bir iş için geldim. Şimdi deftere bakmama izin veriyor musunuz?
1: Tabii. Buyurun.
2: Teşekkür ederim. Bakalım kimler kalmış motelimizde.
1: İşte aradığınız bu. Ne yapmış? Niçin arıyorsunuz onu?
2: Önemli değil. Çalınmış bir araba hikayesi. Az önce cuma gecesi kimsenin gelmediğini söylemiştiniz. Ama bakın biri gelmiş. Bakın burada defterde yazılı. Vay canına. Mary Crane. Burada Mary Crane'in adı yazılı.
1: Evet, şimdi hatırladım. Evet, bir bayan gelmişti. Söylemeyi unuttum size.
2: İşte aradığım kız bu. Mary Crane. Tahmin ettiğim gibi cuma gecesi buraya motelinize gelmiş. Söyleyin bakalım Bay Norman, neden az evvel cuma gecesi kimse gelmedi diye yalan söylediniz bana?
1: Hayır, yalan söylemedim. Sadece söylemeyi unuttum.
2: Hafızanız bu kadar zayıf mı sizin?
1: Yok değil ama unuttum.

0: Yalan söyleyerek bir araba hırsızının suçuna ortak olduğunuzun farkında mısınız?
1: Hadi canım, hadi, hadi, hadi, ne diyorsunuz siz? Neden suça ortak olacakmışım ki? Lafa bakın. Araba çalmış bir kız geliyor otelime, bir gece kalıp gidiyor, sonra ben de ona suç ortağı oluyorum.
0: Tamam,
1: gülerim
0: tamam.
1: Buna, gülerim ya.
0: Tamam, kesin artık. Her neyse. Şu kızı anlatın biraz bakayım. Nasıl bir şeydi bu? Peki böyle bir telaşlı hali falan var mıydı? Yani şüpheli bir davranışını gördünüz mü?
1: Yok, öyle bir şey fark etmedim. Her zaman gelip giden turistlerden biri gibiydi. Sıradandı yani.
0: Anlıyorum peki. Cuma gecesi kaçtı geldi ve ertesi sabah kaçtı ayrıldı buradan?
1: Şey bakın bilmiyorum. Sabah kalktığımda onu görmedim. Erken uyanıp gitmiş galiba.
0: Yani giderken yalnız olup olmadığını görmediniz mi?
1: Yok, hayır, görmedim.
0: Peki cuma gecesi herhangi bir kimse onu ziyarete geldi mi buraya?
1: Hayır, gelmedi.
0: Bundan emin misiniz?
1: Evet, eminim.
0: Peki o gece kızın buraya geldiğini başka gören oldu mu?
1: Hayır, çünkü motelde ondan başka müşteri yoktu. Kim görmüş olabilir ki?
0: Peki o yaşlı kadından ne haber?
1: Kim?
0: O da mı görmedi kızı?
1: Kim? Hangi yaşlı kadın? Kimden söz ediyorsunuz siz?
0: Otelin dışındaki yukarıdaki evin penceresinde gördüğüm yaşlı kadından söz ediyorum Bay Norman.
1: Hayır, kimse yok orada, hiç kimse yok. Yok diyorum, yok.
0: Hayır, var. Biraz evvel gözlerimle gördüm. Üst kat penceresinde duruyordu. Kimdi o?
1: Annem.
0: Peki anneniz de mi görmedi o kızı?
1: Hayır, annem hastadır. Buraya da hiç gelmez. Evden dışarı çıkmaz. Kimseyi görmedi o.
0: Bundan emin misiniz?
1: Evet, eminim. Annem çok hastadır. Odasından dışarı çıkmaz. Evet dedektif, sorularınız bittiyse artık lütfen otelimi terk eder misiniz? Vakit geç oldu. Işıkları kapatıp yatacağım.
0: Tamam lütfen. Tamam Bay Norman. Lütfen. Acele etmeyin, gideceğim gideceğim. Ama gitmeden önce annenize de bir iki sual sormak istiyorum. Yok. Peki sizin unuttuğunuz birkaç şeyin cevabını ondan alabilirim.
1: Hayır, size annemin kızı görmediğini söyledim. Ayrıca annem yaşlı ve çok hasta. Lütfen. Onu göremezsiniz.
0: O zaman ben de gider Fairville şerifinden soruşturma için yazılı bir emir getiririm.
1: Yok. Hadi canım size. Hadi. Basit bir araba hırsızlığı için size kim izin belgesi verir ki? Ha? Fairville'den kimse size bu izni veremez. Sonra orada kime sorarsanız sorun, benim böyle basit bir hırsızlığa karıştığımı kimse onaylayamaz. Herkes beni çok iyi tanır.
0: Size yok. Gerçeği söyleyeyim mi Bay Norman? Aslında çalınmış bir araba filan yok.
1: Ya?
0: Bu kız yani Mary Crane...
1: Evet.
0: Fort Worth'taki bir emlak şirketinden $40,000 çalmış bulunuyor.
1: Ne? $40,000 mı?
0: Evet. Şimdi meselenin önemini anladınız mı Bay Norman? İster müsaade edin ister etmeyin. Ama annenizle konuşmak niyetindeyim.
1: Ama annemin hasta olduğunu size söyledim. Zaten o hiçbir şey bilmiyor. Sizi temin ederim ki hiçbir şey
0: size...
1: bilmiyor.
0: Pekala Bay Norman. Bakın size söz veriyorum. Annenizi rahatsız etmemeye çalışacağım. Basit birkaç tane sual soracağım. Herhalde böyle sessiz sedasız bir soruşturma yerine kalkıp Fairville şerifiyle buraya gelmemi, bir alay gürültü çıkmasını istemezsiniz, öyle değil mi?
1: Yo, istemem. İster miyim hiç? İster miyim hiç? Pekala. Annemle konuşmanıza müsaade ediyorum. Ama daha önce benim gidip ona haber vermem lazım. Siz lütfen beni burada bekleyin dedektif.
0: Tabii olur.

0: delirmek işten değil. Dedektif dün bana 24 saat izin verin, bir ipucu yakalayamazsam polise haber verirsiniz demişti. Neredeyse 24 saat oldu ama hala dedektiften bir haber yok Sam.
1: Ağlama Lila, daha 24 saat olmadı. Dedektif akıllı birine benziyor. Bakarsın Mary ile ilgili bir ipucu yakalayabilir. Biraz daha bekleyelim ha.
0: Mutlaka Mary'nin başına bir iş geldi Sam. Hissediyorum bunu. O dedektif de hiçbir şey bulamayacak, göreceksin. Hadi gel Şerif'e gidip anlatalım durumu.
1: Nasıl istersen. Bir dakika. Alo.
2: Sen Molis, ben dedektif Agubel.
1: Dedektif neredesin? Biz de şimdi tam Lila ile Şerif'e gidiyorduk.
2: Aman ha, ben gelinceye kadar bekleyin.
1: Peki bir ipucu bulabildin mi bari?
2: Evet. Mary Crane cuma gecesi Norman Bateson motelinde kalmış.
1: Bu doğru mu dedektif?
2: Evet Sam. Motel defterinde Mary Crane'in adına rastladım. Hele bir annesiyle konuşayım. Yukarıda bir evleri var. Kadın orada. Ben kadınla konuşup yanınıza geleceğim. Ben gelinceye kadar Şerif'e bir şey söylemeyin, tamam mı? Beni bekleyin.
1: Peki.
2: Görüşürüz Sam.
0: Sam, neler oluyor bana da anlat.

0: Yaptığını beğendin mi anne? İşte sonunda dedektif iş süre süre buraya kadar geldi. Öldürdüğün o kızın motelimizde kaldığını öğrendi.
1: Öğrenirse öğrensin. Sen de kız kaldı ama sabahleyin çekip gitti dersin Norman.
0: Öyle söyledim, evet öyle söyledim ama bana inanmadı. Şimdi seninle konuşmak, seninle yüzleşmek istiyor anne.
1: Bu kız ne yapmış? Dedektif neden böyle ısrar ediyor Norman?
0: Çalıştığı iş yerinden 40.000 dolar çalmış anne.
1: Oh, bu çok para Norman. Şimdi dedektifin kızı ısrarla aramasının sebebi belli oldu. Peki benden ne öğrenmek istiyor Norman?
0: Ne bileyim anne. Tutturdu annenle konuşacağım diye. Herhalde otele girerken seni burada pencerenin önünde otururken görmüş.
1: Demek benimle konuşmak istiyor. Gelsin konuşalım. Hem korkma Norman, ben onun da icabına bakarım.
0: Yo. Sakın bir delilik yapma anne. Ona sadece kızı görmediğini, konuşmadığını ve hiçbir şey bilmediğini söyle yeter. Buradan çekip gidecek ve bir daha da hiç gelmeyecek.
1: Hayır, yanılıyorsun Norman. 40.000 dolar az para değil oğlum. Dedektifi böyle kolayca atlatamazsın. Bugün gitse bile yarın mutlaka geri gelecek. Hatta belki yanında başkalarını da getirecek.
0: Peki ne yapacağız anne?
1: Ne yapacağımı ben biliyorum Norman. Hadi git dedektifi çağır buraya gelsin.
0: Anne, o usturanın elinde ne işi var?
1: Sana dedektifi buraya çağır dedim Norman.
0: Yapma anne, yapma. Bir cinayet yetmedi mi anne? Şimdi de dedektifimi... Dedektif buraya geldi anne. Ben ona aşağıda motelde beklemesini söylemiştim ama geldi herhalde.
1: Hadi aç. Aç kapıyı Norman.
0: Lütfen. Lütfen anneciğim.
1: Sana aç kapıyı dedim Norman. Hadi yürü bak. Ben de seninle geliyorum. Hadi aç kapıyı.
0: Tamam. Tamam anne.
2: Merhaba Norman. Beklemeye fazla dayanamadım ve buraya geldim. Ama...
1: Geber! Geber! Geber! Geber! İşte dedektif de geberdi.

0: Sam, dedektif aradığından bu yana 2 saat geçti. Ama hala ortada yok.
1: Haklısın Lila. Ama dedektif motel sahibi Norman Bates'in annesini sorguya çekeceğini söylemişti. Belki işi uzamış olabilir.
0: Bir sorgu bu kadar tutar mı Sam? Sakın dedektifin de başına bir iş gelmesin.
1: Bilmiyorum Lila. Biraz daha bekleyelim. Eğer dedektiften bir haber alamazsak o zaman şerife gideriz.
0: Bence hiç beklemeden şerife gidelim Sam. İçimde bir ses dedektifin de başına bir iş geldiğini söylüyor.
1: Bak Lila, 2 saat önce dedektif aradığında ona kendisini bekleyeceğimize dair söz verdim. Bu yüzden biraz daha bekleyeceğiz. Ama benim daha iyi bir fikrim var.
0: Nedir?
1: Sen buraya dedektifin gelmesini bekle. Ben de arabama atlayıp Norman Bates'in moteline gidip dedektife bakayım. Belki bir şeyler öğrenirim.
0: Peki, ama kendine dikkat et Sam.

0: Nerede ne yapıyordun?
1: Nerede olduğumu ve ne yaptığımı biliyorsun anne. Bilmiyormuş gibi numara yapma bana.
0: Her şey yolunda mı Norman?
1: Evet, merak etmene gerek yok. Dedektifin cesetini de arabasına koyup bataklığa attım.
0: Aferin sana Norman. Geride hiçbir iz bırakmadın.
1: Ama bu bir şey değiştirmeyecek anne. Çünkü er geç buraya başkaları da gelecek. Çünkü burada soruşturma devam edecek. Çünkü ortada çalınmış 40.000 dolar var. Bu yüzden bir müddet için senin Bodrum'daki meyve mahzeninde olmanı istiyorum anne. Orada kalacaksın.
0: Demek ki beni mahzene hapsedeceksin öyle mi? Hayırlı evlat. Anlaşılan artık beni hiç sevmiyorsun. Sevseydin aşağıya kapamak ister miydin?
1: Yanılıyorsun anne, yanılıyorsun. Eğer seni sevmeseydim şimdi nerede olurdun biliyor musun anne? Tımarhanede olurdun.
0: Evet haklısın ama o tımarhanede yalnız ben değil sen de olurdun oğlum.
2: İşte böyle Şerif.
3: Önce ablam Mary Crane, şimdi de dedektif Argobas kayboldular.
4: Allah Allah. Anlamadığım bir nokta var. Bu Argobas dediğiniz dedektif niye gelip bana durumu anlatmadı da kendi başına işlere kalkıştı?
3: Bunu size söyledik ya Şerif. Ortada kayıp bir para var. Dedektif polis işe karışmadan para bulunduğu takdirde mahkemelere filan düşmeden işin kapanacağını umuyordu. Onun için size gelmedi.
4: Peki bu adam hakikaten bir dedektif miymiş? Kimliğini gördünüz mü?
2: Gördük Şerif. Bayağı akıllı ve iyi bir dedektif olduğu iz sürmesinden belli. Buraya kadar gelip Mary Crane'in izini buldu. Yani Norman Bates'in motelinde kaldığını tespit etti.
4: Garip. Moteli işleten Norman Bates'i tanırım. Motelden pek ayrılmaz. Onun bir iki saatliğine bile buraya geldiğini gören olmamıştır. Bir de ben arayayım bakalım motelde bulabilecek miyim onu. Alo Norman. Merhaba, ben Sheriff Chambers. Bir şey sormak istiyorum Norman. Burada bazı kimseler var. Dedektif Argobas adında birini arıyorlar. Evet, evet. Fort Worth'lu. Texas'tan. Nasıl? Ne yaptı? Ne zamandı bu? Ne dedi? Önemi yok. Bana söyleyebilirsin. Evet, evet. Biliyorum. Peki, nereye gittiğini söyledi mi? Evet, anlıyorum. Norman, ya hepsi bu kadar. Hayır, sormak istediğim başka bir şey yok Norman. Görüşürüz, eyvallah. Anlaşılan sizin dedektif Chicago'ya gitmişe benziyor.
2: Chicago'ya mı?
4: Evet. Norman Bates, Mary Crane'in Chicago'ya gideceğini söylemiş. Bunun üzerine dedektif de oraya gitmiş.
2: Bunu Norman mı söylemiş?
4: Evet. Dedektif Norman'ın moteline gitmiş. Ve Mary Crane'in motelde kaldığını da belirlemiş. O gece Norman'la konuşurken ertesi günün Chicago'ya gideceğini söylemiş.
3: Ama bu mümkün değil Şerif. Bu insan Mary olamaz. Çünkü ablamın Chicago'da hiç tanıdığı yoktur. Ömründe bir kere bile oraya gitmemiştir.
4: Ama Norman'ın anlattığına göre ablanız o gece motelde Norman'a öyle söylemiş.
3: İnanmıyorum buna. Söyledim size, ablamın Chicago'ya gitmesi için hiçbir neden yok Şerif. O parayı çaldıktan sonra buraya Sam Lomis'le evlenmeye geliyordu. Motelde kaldığı gece bana telefon açtığında böyle söylemişti.
2: Lila doğru söylüyor Şerif. Hem ayrıca Norman Bates denen o adamın doğru söylediğine malum. Herhangi bir sebeple sana yalan söylemiş olamaz mı?
4: Bakın beni iyi dinleyin. Norman Bates'i iyi tanırım. Pek öyle şeytan fikirli yalan söyleyecek biri değildir. Ona inanmamak için ortada hiçbir sebep de yok. Bence yalan söyleyen birisi varsa o da sizin dedektif Argo Bast.

0: Anlamadım. Dedektif bize ne yalanı söyledik?
1: Bak Sam, dün dedektif Norman'ın motelinden sizi aradığında ne demişti? Eve gidip Norman'ın annesiyle konuşacağını söylemişti, öyle değil mi?
0: Evet.
1: İşte yalanı da burada. Çünkü Norman Bates'in annesi yok.
2: Ne? Annesi yok mu?
1: Yok tabii. 20 seneden beri yok. Çünkü kadın öleli tam 20 yıl oldu.
0: Aman Allah'ım. 20 yıl önce mi ölmüştü kadın?
1: Sen hatırlamazsın Sam. O zamanlar küçücük bir çocuktun. Bu moteli Joe Jondis diye bir adamla birlikte yapmışlardı. Norman'ın annesi o zaman duldu. Joe kadınla birlikte yaşıyordu. Sonra bir gece ikisi de ölü bulundu. Strachan içip intihar etmişlerdi.
0: Peki cesetleri kim bulup da haber vermişti size?
1: Norman Bates. O zamanlar Norman ufacık bir çocuktu. Hadise sinirlerini bayağı bozduğu için birkaç ay akıl hastanesinde yatması icap etmişti.
2: Şerif, Norman Bates'in annesinin öldüğünden emin misiniz?
1: Elbette eminim küçük hanım. Zira cenaze töreninde ben de vardım.

0: Hala dedektifin bize hiçbir şey söylemeden ortadan kaybolmasına bir anlam veremiyorum Sam. Ayrıca Mary'nin Chicago'ya gitmiş olduğuna da inanmıyorum.
1: Ama şerif inanıyor. Sonra kabul etmemiz gereken bir şey daha var. Dedektif bize yalan söyledi. Norman Bates'in annesiyle konuşacağını söyledi. Ama Norman Bates'in annesi öleli 20 yıl olmuş. Bu resmen yalan değil mi?
0: Hayır Sam. Dedektif bize yalan söylemedi. Eğer dedektif peşine düşmemizi istemeseydi bize telefon etmezdi. Telefonda sana tam olarak ne söyledi dedektif?
1: Yanılmıyorsam otomobille motele gittiği sırada kadının yukarıdaki evin penceresinden kendisine baktığını söyledi.
0: Madem Norman'ın annesi 20 yıl önce ölmüş, o zaman dedektifin tepedeki evde gördüğü kadın Mary Crane olamaz mı?
1: Aman Allah'ım, bu hiç aklıma gelmemişti. Evet, olabilir tabii. Norman dedektifi o kadınla görüştürmemek için annem diyerek yalan söylemiş olabilir. Dila, olabilir mi böyle bir şey ha?
0: Neden olmasın Sam? Mary'nin izi buralara kadar geliyor ve o motelde son buluyor. Ortada kaybolmuş iki kişi var. Her şey mümkün olabilir.
1: Evet, olabilir. Gel hadi gidiyoruz Dila.
0: Nereye?
1: Şerife.

0: Evet Şerif, ne yaptınız? Moteli araştırdınız mı?
1: Yalnız moteli değil, Norman'ın kaldığı evi dahi tepeden tırnağa araştırdım ama hiçbir şey bulamadım. Size söylemiştim. Boşuna gittim oraya kadar.
2: Peki dedektifin bana söylediklerinden bahsettiniz mi ona? Pencerede annesini görmüş olduğunu söylediniz mi kendisine?
1: Daha evvel de söyledim size. Cenazesinde bizzat vardım. Daha ispat mı istiyorsunuz? Ne yapayım yani? Mezarı açıp da kemiklerini mi çıkarayım? Evet Bayan Lila. Ablanız Mary Crane ortada yok. Dedektif de yok. Anlıyorsunuz değil mi? Bundan başka bir şey yapmama da imkan yok.
2: Şimdi ne yapıyoruz Lila?
0: Seni bilmem ama ben o Norman Bates denilen adamın moteline gidiyorum Sam.

0: Biliyorum. Biliyorum. Hissediyorum. Mutlaka o Mary denilen kızın yakınları buraya gelecek. Evet. Mary Crane'in yakınları buraya gelecek. Onlar da araştırma ve soruşturma yapacaklar buradan. Ah anne. Ah anne ah. Durup dururken neden öldürdün sanki o kızı, neden? Ah. Bu saatte müşteri mi geldi? Evet. İşte geldiler. Eyvah. İki kişiler. Hii. Kız Mary Crane'e benziyor. Kız kardeşi olabilir. Yanında da bir adam var. Dikkat edeyim de ağzımdan bir şey kaçırmayayım. Buyurun.
1: İyi buyurun. Akşamlar.
0: İyi akşamlar. Motelimize hoş geldiniz.
2: İki kişilik bir oda istiyoruz.
0: Ah, tabii tabii. İki kişilik odaların gecesi $10. Şu deftere isimlerinizi yazar mısınız
1: tabii,
0: lütfen?
1: Tabii ben yazayım.
0: Buyurun.
1: Bay ve Bayan Sam Wright. Evet. İşte imzaladım.
0: Teşekkür ederim. Size bir dakika. Evet. Bir numaralı odayı veriyorum.
2: Şey 14 numaralı odayı veremez misiniz?
0: 14 numaralı oda mı? Şey yani orası iyi bir oda değildir. Bir numara çok daha iyi. Buyurun.
2: Ah, fark etmez. Sadece bir gece kalacağız. Hem 14 numara bizim uğurlu sayımızdır, öyle değil mi sen?
1: Şey tabii canım öyle.
0: Ay, yani 14 numara uğurlu rakamınız peki. Madem öyle buyurun anahtarı. Buyurun. Koridorun sonundaki oda.
2: Sağ olun, biz odayı buluruz. Hadi Sam.
0: Biz yalancılar. Akılları sıra beni kandıracaklar. O kız annemin öldürdüğü Mary Crane'e çok benziyor. Mutlaka kardeşi. Ama deftere başka isim yazdılar. Evet. Bu da yetmiyormuş gibi Mary Crane'in kaldığı odayı istediler. Evet, evet, evet. Bunlar benim peşimde. Bunu anlamanın en iyi yolu 13 numaralı odaya girip ara kapıdan konuşulanları dinlemek. Ah anne, ah. Mary Crane'i neden öldürdün sanki? Kız bir gece kalıp gelecekti. Elini neden kana buladın? Başımıza bela açtın anne. Ah anne. Şimdi kulağımı şu kapıya dayar, içeride konuşulanları bir güzel duyarım. Evet.
1: Odada şüphelenecek herhangi bir şey bulamadım Lila. Sen banyoda ne yapıyorsun?
2: Araştırma yapıyorum. Belki ablamla ilgili bir şey bulurum.
0: Pis şırfıntı. Boşuna arama yapıyorsun. Çünkü hiçbir şey bulamayacaksın. Her şey bataklıkta gömülü.
2: Sen! Sen bak ne buldum.
1: Ne buldun Lila?
2: Küpe. Bir küpe. Hem de Mary'nin küpesi bu.
1: Mary'nin küpesi olduğunu nereden biliyoruz?
2: Çünkü bu küpeyi geçen yıl başında armağan olarak ben almıştım, ona tanımaz mıyım?
1: İyi ama bu neyi kanıtlar ki? Banyo yaparken düşürmüş olamaz mı?
2: Öyle olsa bile Mary düşürdüğünün farkına varmaz mı sanıyorsun sen? Küpenin biri kulağında, öbürü burada yerde.
1: Tamam tamam tamam. Peki bu ne anlama geliyor sence?
2: Bu Mary'nin saldırıya uğradığını gösteriyor bize. Evet evet, Mary saldırıya uğradı. Boğuşurken de küpenin birini düşürdü.
1: Evet evet, olabilir. Madem öyle hemen şu Norman denen adamı sorguya çekelim.
2: Boşuna, biz polis değiliz. Hiçbir şey öğrenemeyiz ondan. En iyisi birimiz Norman'ı oyalayalım. Öbürümüz de yukarıdaki eve giderek araştırma yapsın. O evde Mary ile ilgili mutlaka suç delilleri vardır sen.
1: Yok hayır, Norman'ın evine giremeyiz. Bu hem suçtur hem de çok tehlikelidir.
2: Korkuyorsan eve girer, ben araştırma yaparım sen.
1: Hayır dedim, ne sen ne de ben o eve giremeyiz.
2: Madem öyle sen beni burada bekle. Ben Şerif'e gidip durumu anlatayım ve onu alıp geleyim.
1: Gece yolculuk tehlikelidir. Ben de seninle geleyim.
2: Hayır, ikimiz birden gidersek Norman'ın şüphesini çekeriz. Ben bir bahaneyle giderim, sen de beni burada beklersin.
0: Peki. Vay şırfıntı vay. Aklı sıra benim başımı derde sokacak. Görürsünüz gününüzü.
3: Hayrola? Uykunuz mu kaçtı?
1: Yok, karımın sigarası bitti de kasabaya gidip alacak. Ben de sizinle laflayayım dedim.
3: Ya hay aksilik. Bakın ben de sigara içmiyorum. Olsaydı verirdim.
2: Önemli değil. Canım ben şimdi arabayla gidip alırım. Hoşça kal sen.
1: Güle güle canım. Arabayı hızlı sürme.
2: Merak etme.
0: Of of. Hava yine bozacağa benziyor. Hı hı.
1: Sık sık yağmur yağar mı burada?
0: Bu mevsimlerde çok yağar.
1: Ya. Motelinizde bizden başka kimse yok galiba.
0: Hı, evet, yok.
1: Tek başınıza canınız sıkılmıyor mu sizin?
0: Tek başıma değilim.
1: Ya değil misiniz? Ben burada sizden başka kimse yok zannediyordum.
0: Moteli kastediyorsanız tek başıma işletiyorum. Ama sahibi ben değilim. İkimize ait. Yani annemle bana ait demek istedim.
1: Annenizle mi? Yani anneniz de burada mı?
0: Hı hı, evet. Motelin üstünde bir ev var. Annem orada yaşar.
1: Ya.

0: İlginç, bilmiyordum.
1: Bilemezsiniz tabii. Zaten kimse bilmiyor. Annem evden dışarı çıkmaz. Kimseye görünmez. Çünkü herkes onu öldü biliyor.
0: Anlayamadım.
1: Annemi alıp eve getirdim.
0: Ne? Nasıl? Yani nereden alıp getirdiniz?
1: Mezarlıktan. Gömüldüğü mezardan yani.
0: Peki ölmemiş miydi?
1: Ölmemişti tabii. Ölemezdi ki zaten. Ölmüş olsa da bulunduğu yerden bana seslenir, kendini oradan çıkarmam için ısrar ederdi.
0: Anlıyorum. Dili bu herif, bizim de sır dili. Elbette anlıyorum. Konuşmanız benim için çok ilgi çekici.
1: Bilmem, belki sizi ilgilendirir diye düşündüm. Hem sizi hem de o genç kızı ilgilendirir diye düşündüm.
0: Ne? Anlamadım.
1: Kaldığınız odanın banyosunda bulduğunuz küpe örneğin. O genç hanım onu alıp Şerif'e götürdü. Götürsün. Bu neyi ispatlayacak ki?
0: Küpe. Küpeyi nereden biliyorsunuz?
1: Şimdi siz o genç hanımın Şerif'e gittiğini sanıyorsunuz değil mi? Ama gitmedi.
0: Gitmedi mi?
1: Gitmedi tabii. Sen korktun, olmaz dedin ama o korkmadı ve arabayı biraz ileride durdurup annemle benim kaldığım tepedeki eve gitti.
0: Allah kahretsin. Çekil önümden, Lina'nın peşinden gideceğim.
1: Sizi tutan yok. Buyurun, istediğiniz yere gidebilirsiniz. Bakın, önünüzden çekildi. Gidin.
0: Elbette gideceğim.
1: Tabii gidebilirsin.
0: Al bakalım.
1: Bazı insanlar neden kendilerini benden daha akıllı zannediyor anlamıyorum.

İşte Norman Bates'in evi burası. Sen aşağı motelde onu lava tutarken ben de içeri girip araştırma yapayım. İyi işte, kapı kilitli değilmiş. Hadi Lila, cesaret. İçerisi çok karanlık. Elektrik düğmesini yakayım. Aman Allah'ım, duvardaki şu hayvanlara bak. Hepsi de mumyalanmış. Korkunç görünüyorlar. Acaba kim mumyalamış bunları? Norman Bates mi yoksa? Burada kimse yok. İki tane kapı var. En iyisi o odalara göz atmak. Şerif Norman Bates'in annesi için 20 yıl önce öldü dediğine göre dedektifin gördüğü kadın mutlaka Mary olmalıdır. Burası yatak odası. Ama hiç kimse yok. Şimdi öbür odaya bakayım. Burası da yatak odası. Yatak çarşafı bozulduğuna göre burası Norman Bates'in odası olabilir. Ama Mary ile ilgili hiçbir şey yok burada. Aşağı inen bir merdiven var. Bodrum'a inebilir. Bir de oraya göz atayım. İşte tahmin ettiğim gibi bodruma açılan bir kapı var burada. Acaba içeri girsem? Ama ya içeride biri varsa? Hadi Lila, buraya kadar geldin. Bodruma bakmadan mı geri döneceksin?

0: Başıma, başım.
1: Uyan Sam, uyan. Ne oldu?
0: Başım. Şerif, Şerif sen misin o? Şükürler olsun.
1: Benim Sam, az önce geldim. Seni baygın vaziyette buldum. Neler oluyor burada, anlat bakalım.
0: Önce sen söyle. Burada işin ne?
1: Siz gittikten sonra aklıma Mary Crane denen kızın çaldığı o 40.000 dolar geldi. Buraya Norman'ı sorgulamaya geldiğimde parayı aramamıştım. İçim rahat etmedi. Belki paradan bir iz bulurum umuduyla geldim. İyi ki de gelmişim.
0: Dur bir dakika. Buraya gelmen için Lila haber vermedi mi sana?
1: Yok, kimse haber vermedi.
0: Aman Allah'ım.

0: O halde Lila yukarıda Norman Bates'in evinde. Bu o delinin evinde. Çabuk Şerif, çabuk çabuk benimle gel.
1: İmdat!
0: Lila bu, Lila bu, Lila'nın sesi. Şerif koş, koş Şerif, çabuk kızı kurtaralım.

0: Sus, sus, bağırma. Neden bağırıyorsun? Annemi uyandıracaksın.
1: Ama bu kadın, koltukta oturan bu kadın yaşamıyor ki, ölü. Aman Allah'ım, gözleri uyulmuş, yüzü kırış kırış, bir ölü bu.
0: Annem o benim, annem.
1: Ama ölü, yaşamayan biri.
2: Oğlumu duymadın mı? Pis şırfıntı. Sus, sus, bağırma.
1: Sen Norman Bates'sin. Annenin giysilerini giymiş, annenin sesiyle konuşuyorsun.
2: Hayır, Norman Bates benim. Aynı zamanda da annem de benim. Öldüreceğim seni şırfıntı.
0: Anne, anne, yapma, yapma. Öbürlerini öldürdüğün yetmedi mi anne?
1: Delisin sen, manyaksın, sapıksın, bırak olacağı.
2: Öldüreceğim seni.
1: Hayır, İbrahim.
3: Norman, bırak o bıçağı. Sam, yardım et de yakalayalım şunu.

0: olacak şey değil. Annesi öldükten sonra kadının mezarını açıp cesedini çıkartarak mumyalamış ve 20 yıl evde muhafaza etmiş.
1: Deli bu adam Şerif. Hem deli hem de sapık.
2: Demek ki iki karakterli bir kişiliğe sahip. Zaman zaman annesinin kişiliğine bürünüp onun gibi konuşuyor. Zaman zaman da normal bir erkek gibi hareket ediyor.
0: Doktorun söylediğine göre her şey Norman'ın çocukluk günlerinde başlamış. Annesine normal bir çocuktan çok daha fazla düşkünmüş ve haşin tabiatlı bir kadın olan annesinin tam manasıyla yumruğu altında büyümüş. Yine doktora göre Norman öteden beri annesi gibi olmak istermiş ve içinde bir başka taraf annesinin kendinden bir parça olması temayülündeymiş.
1: Yani Norman içinde iki kişilik birden taşıyormuş, öyle mi?
0: Doktora göre öyle.
3: Şerif, az önce telsizden haber aldım. Ekipler bataklığın dibinde iki tane araba bulmuşlar.
2: Mary, arabalardan biri mutlaka ablam Mary'nin arabasıdır.
3: Sanırım bayan, zira arabalardan birinin içinde sarışın bir bayan cesedi bulundu.
1: Mary Crane'in cesedi.
3: Diğer arabada da bir erkek cesedi bulundu.
0: O da mutlaka dedektifin cesedidir.
3: Sanırım öyle şef.
2: Peki ne yapacaklar ona Şerif?
0: Evet, bilmiyorum ama muhakemesi bile yapılmadan bir akıl hastanesine koyacaklardır Norman Bates'i.
1: Evet, doğrusu da bu olmalı zaten. Zavallı işlediği cinayetlerin farkında bile değil. Annem yaptı diyor. Oysa annesi de kendisi.
0: Aslında bu olay hepimize ders olmalıdır. Zira hepimiz çocuk büyütüyoruz. Evlatlarımızı erkekse erkek gibi, kızsa kız gibi büyütmeliyiz. Onları kendimize esir etmemeli, kişilik kazanmalarına izin vermeli ama kontrol altında yetiştirmeliyiz.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Mezbadan tezgaha Ankara Et noktasında.
5: Ankara Et noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et noktası İstanbul yolu Şaşmaz kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete pazarı ve Samsun yolu 1011 kavşağında.
4: Mezbadan tezgaha Ankara Et noktasında.
6: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapan SuTek 2026 Ankara Altındağ Millet Bahçesi fuar alanında kapılarını açtı. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için 23-26 Eylül tarihleri arası SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
11: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
3: Çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileri.

0: ...ileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturan 14. Uluslararası Çevre Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech Ankara, Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda kapılarını açtı. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için 23-26 Eylül tarihleri arasında CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Radyo Hedef.
4: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.
5: Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri, mala yani terk etmesi kişinin Müslümanlığın güzelliğindendir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ömür sermayesi bitip gidiyor, zamanla yarışıyoruz. Ömür süresini güzel bir Müslümanlıkla doldurmak durumundayız. Bunun için kendimizi ilgilendirmeyen şeyleri yani mala yani terk etmek gerekiyor. Konuştuklarımızdan olması da olur hangileri var, alışkanlıklarımızdan hangileri gerekli hangisi değil. Ne dünyaya ne ahirete yaramayan işlerimiz var mı? Günümüzde testler pek yaygınlaştı. Bir de mala yani testi olsa. Yani beni ilgilendirmeyen şeyler testi. Kalbimizde, dilimizde, elimizde ve hayatımızda aslında beni ilgilendirmeyen neler var testi. Her gün bu testi çözmeye çalışsak. Güzel Müslümanlığı mala yani miktarımız belirliyor bu durumda. İşlerimizde, konuşmalarımızda, davranışlarımızda hep Allah'ın razı olduğu Müslümanlık hali olması gerekiyor. Hayatı dolu dolu yaşamak böyle bir şey değil mi diye sormalıyız.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

Yapma Şakir, garibanı görme Hakir. Paran pulun vardır ama neyleyim ki gönlün fakir. Etme Şakir, yapma Şakir.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: 29. Uluslararası Bey Pazarı Festivali 25-26

0: 26-27 Eylül 2026 Beypazarı. Beypazarı 25-26-27 Eylül tarihlerinde 29. Uluslararası Beypazarı Festivali ile 3 gün boyunca kültür, sanat, müzik ve eğlenceye ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında yerli ve yabancı dans gruplarının gösterileri, farklı ülkelerin ve yörelerin kültürel zenginliklerini Beypazarı'nda buluşturacak. Festival alanında ayrıca her yaştan ziyaretçiye hitap edecek deneyim alanları oluşturulacak. Yapay zeka uygulamalarından VR deneyimlerine, dijital oyunlardan simülatörlere, fotoğraf alanlarından interaktif ekranlara ve fiziksel oyunlara kadar farklı deneyim noktaları ziyaretçilerle buluşacak. Beypazarı'nın yöresel değerlerinin yaşatılacağı yöresel ürün ve el emeği standları da festival boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Festivalin konser programında 26 Eylül Cumartesi Göksel, 27 Eylül Pazar Gazapizm sahne alacak. Müziğin, kültürün, eğlencenin ve deneyimin buluştuğu 29. Uluslararası Beypazarı Festivali'nde buluşalım.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
0: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Kainatın ve Dünyanın Hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
11: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, yeni bir İrfan Mektebi programında yine sizlerle birlikteyiz. Bizleri bir araya getiren Rabbimize hamd ederek ve selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ile sizleri selamlayarak bu haftaki programımıza başlıyoruz. Kıymetli dinleyenler, malumunuz Asay-ı Musa mecmuasını işliyoruz. Birinci Hücceti İmaniye Ayetel Kübra Risalesindeyiz. Oradaki dünya gezgininin, dünya seyyahının kainattan ve kainatın unsurlarından Allah-u Teala'nın varlık ve birlik delillerini sormasına ve kainatta Allah-u Teala'nın tekvini ayetlerinin, yarattığı ayetlerin ona cevap vermesine, Cenab-ı Hakk'ı gel bizimle tanı demelerine şahit oluyoruz. O seyyahla birlikte marifetimizi, imanımızdaki kuvveti artırıp Allah-u Teala'nın varlık ve birlik delillerini topluyoruz. Geçen hafta malumunuz yine o dünya seyyahının dünyadan, fezadan, gezegenlerden, bitkilerden, ağaçlardan ve en son hayvanatın kuş taifesinden Cenab-ı Hakk'ı tanıyıp bilmesine şahit olmuştuk. Ve onun sonunda şöyle deniyordu: bunlarla hallak ve rezzaklarına, yani yaratıcılarına ve rızıklarını veren Allah-u Teala'ya şükür ve Allah'ın vahdaniyetine, yani birliğine şehadet getirdiklerine kesin delil olan üç muazzam ve geniş hakikati, her şeyi kuşatan hakikati o dünya seyyahı onlardan müşahede etmişti. Bugün o üç hakikatle başlayacağız ve devam edeceğiz. Dünya seyyahıyla birlikte Rabbimizi tanıyarak marifetullah'a ulaşmaya, değerli dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akıbetü lilmuttakîn. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimati. Ala rasulina salavat. Evet, Cenab-ı Hakk'ın halık ve razık olduğuna ve vahdaniyetine şehadet eden kesin delillerden ama muhit, yani hep kuşatıcı, her şeyi içine alan ve muazzam, azametli, büyük üç külli delili müşahede etmişti o dünya seyyahı. Nedir o üç külli delil? Onlara bakıyoruz şimdi. Birincisi, hiçbir cihetle serseri tesadüfe ve kör kuvvete ve şuursuz tabiata havalesi mümkün olmayan öyle hadiselerdir ki bu kainatta olan hadiseler, Cenab-ı Hakk'ın tekvini ayetleri onları hiçbir şekilde bu şuursuz doğa denilen şuursuz tabiata yahut kör kuvvete, yani güçle, kuvvetle, görmeyen, bilmeyen, ilmi olmayan bir kuvvete yahut da başıboşluğu ifade eden tesadüfe havalesi mümkün olmayan, asla bunlara verilemez. Çünkü hiçten, yoktan ve hakimane, çok çeşitli hikmetlerle icat ve sanat perverane, sanatını göstererek ibda, yani hiçten yoktan yeniden yapmak, inşa etmek ve ihtiyar kerane, yani isteğini, tercihini göstererek ve ilmini işaret eden, ilmini gösteren alimane halk ve inşa var. Dolayısıyla içinde bir ihtiyarın, tercih etmenin, seçmenin bulunduğu, bir ilmin göründüğü, hiçten yoktan yaratılan ama sanatlı yapılan ve asla o sanat taklit edilemeyen bir sanat ve hikmetle icat, asla ne doğaya, tabiata, ne tesadüfe, ne kuvvete, kör kuvvete verilemez. Ancak şuurlu, ihtiyar sahibi, ilmi her şeyi kuşatan, gücü her şeye yeten, sanatı taklit edilemeyen, hiçbir şeyi taklit edilemeyen, bütün beşeriyetin ve bütün unsurların aciz kaldığı, yapılmasında aciz kaldığı o sanatlar, bütün bunların sahibi olan
birisine verilebilir. Ve 20 cihetle ilim ve hikmet ve iradesinin cilvelerini gösterir. Yapılmış her bir sanata, icat edilmiş, halk edilmiş her bir sanata baktığınızda ağaçtan çiçeğe, kuştan böceğe kadar, insandan meleğe, hayvandan şeytana kadar neye bakarsanız bakınız, cinlere kadar, dağlara, taşlara, denizlere, göklere, bulutlara, gezegenlere ve bunların her bir unsuruna, her bir ayrıntısına, teferruatına, küllisine, tamamına bakınız, muhteşem bir ilim, sonsuz bir hikmet ve o sanatkarın iradesini görürsünüz. Bir maksat, bir gaye için yapıldığı, hususen öyle tercih edildiği, ilminin göründüğü, bunların cilveleri görünür. Ve bunların cilvesini göstermekle birlikte onları ruhlandırır, ruh verir. Sebepler altında, sebepler tahtında vücuda gelen hadiselere baktığında insanlar gafletle zanneder ki sebeplerden oluyor. Bir insanı düşününüz mesela, yahut başka bir canlıyı, ruhu olan başka bir canlıyı düşününüz. Bütün sebepler bir arada olsa, ruhu onun olmadığı zaman hiçbir şey ifade eder mi? Ruhu çıkan, canı çıkmış bir insan hareket edebilir mi? Konuşabilir mi? Görebilir mi? Yürüyebilir mi? Peki bu ruh nereden geliyor? Demek ki sebepler tesiri olan şeyler değil, vasıtadır. İmtihan gereği perdedir. Asıl olan Allah-u Teala'nın irade etmesidir, ilmidir, kudretidir, sanatıdır, Esma-i Hüsna'sıdır, İsmi Azamıdır, Allah ismi şerifidir, Cenab-ı Hakk'ın kendisidir. Evet, işte onları ruhlandırarak ihya etmek, ruh verip onları hayat sahibi kılmak hakikatidir ki, zîruh dediğimiz ruh sahipleri, adedince ne kadar ruh sahibi varsa, canlı varsa yani, hepsi adedince şahitleri bulunan bir burhan-ı bahir olarak, hayat sahipleri kadar açık delilleri olan, trilyonlarca haddi hesaba gelmez, bir değil, beş değil, on değil, bin değil, milyon değil, trilyon değil, sayamazsınız Allah'ın sadece canlı hayat delillerini. Hepsi Allah'ı gösterir. Hepsi der ki bizim alim, sani, ihtiyarı bulunan, iradesi bulunan, bizi hikmetle yaratan bir Rabbimiz var. Bizden başkası yapamaz. Varsa iddia eden haydi buyursun gelsin. Bir tek örneğimizi, bir tek misalimizi değil yapmak bizim işimize karışsın. Mümkün müdür? Bütün dünyanın, bütün akıllı insanları bir araya toplansa, tüm devletlerin, en gelişmiş devletler dahil imkanlarını bir araya getirseler, dünyanın bütün madenlerini, bakınız bunlar da hazır Allah-u Teala yapmış, bitkilerini, ağaçlarını, çiçeklerini toplasalar, acaba bir tek sivrisineğin kopan kanadını yerine getirebilirler mi? Bir küçücük böceğin gözünü takıp ona gördürme hassesi verebilirler mi? Bir pirenin midesini tanzim edebilirler mi? Bir kelebeğin kanadını, o hassas kanadını öyle sanatlı, canlı yapabilirler mi? Mümkün değildir. Her birinde Allah-u Teala onları kendi kudretinin mucizesi olarak halk etmiştir. Bütün beşeriyet, bütün kainat Allah'ın dışında ne varsa onun hususunda acizdir, yapamaz. İşte bütün bu hakikatler bütün canlılar adedince, Allah'ın varlığına ve birliğine canlı, açık, parlak birer delildir. Ki Zat-ı Hayyu Kayyum ne demek değerli dinleyenler? Her şeyin varlığı onunla ayakta duran, hayat sahibi, bütün hayatları da veren Allah-u Teala. İşte Zat-ı Hayyu Kayyum'un her şeyin hayatını veren ve her şey hayatını ancak onun devam ettirmesiyle devam ettirebilen bir zatın vücubu vücuduna.

zaruri olduğuna, Allah'ın dışında hiçbir şeye bunların hamledilemeyeceğine şahitlik ederler. Ve ikinci o muazzam ve muhit hakikat şudur ki değerli dinleyenler, o hadsiz masnular, kendimiz de dahil, kendi vücudumuzun azaları, duygularımız dahil, ne görüyor ne biliyorsak, hatta görüp bilmediğimiz ne kadar şey varsa Allah'ın yarattığı hepsi, o hadsiz sanatlar, haseten canlı olanlar, birbirinden simaca farklı, farikalı. Ne kadar kuş varsa birbirinden ayrı siması vardır. Ne kadar insan varsa birbirinden siması ayrıdır. Ne kadar hayvan varsa hepsinin siması birbirinden ayrıdır. Değil siması, hatta parmak izlerine kadar, bugün bilinen bir gerçektir fennen ilmen, hepsi birbirinden ayrıdır. Cenab-ı Hak yarattığı sanatlarının her birisinin her bir cihetine kendi mührünü, taklit edilemez mührünü vurmuş. İşte bu hadsiz sanatlar, her birisi birbirinden, özellikle simaya vurgu yapılıyor burada. Simaca farikalı. Başka? Şekilleri de ayrı ve süslü. Şekilce ziynetli. Neye bakarsanız bakınız hoşunuza gider Allah'ın yarattığı. Eğer beşerin, insanlığın bulaşık eli değmemişse, kirli eli bulaşmamışsa, kainat, kainatın içindeki her şey güzeldir. İşte şekilce güzel, süslü, birbirinden sima itibariyle farklı ve miktarca mizanlı, her birinin bir ölçüsü var. Nasıl insanın kaşı ayrı bir ölçüdedir, gözleri ayrı bir ölçüde, kirpikleri farklıdır, tırnakları farklı, kemikleri farklı, boyu kilosu farklı, bütün sanatlar böyledir. Hepsinde bir miktar tayin edilmiştir, bir ölçü konulmuştur. Ve suretçe nasıldır, hepsi çok düzgün, intizamlı. Böyle bir tarzda bir temyiz, yani birbirinden farklı kılmak, ayırt etmek, bir tezyin, süslemek ve tasvirden, onlara suret vermekten öyle azametli ve kuvvetli bir hakikat görünür ki, tüm mahlukatın, özellikle canlı olanların bu suretlerinin tasvir edilmesi ayrı ayrı ve farikalı. Şekilce süslü olmaları, zinetlendirilmeleri, miktarca mizanlı olmaları, suretçe intizamlı olmaları öyle külli bir hakikati gösterir ki, buna rağmen de hepsi birbirinden ayırt ediliyor. Öyle büyük bir vahdani hakikati gösterir ki bu, kadiri külli şey, her şeye gücü yeten ve alimi külli şeyden başka, her şeyi bilenden başka hiçbir şey, bu her cihetle binlerle harikalı ve hikmetleri gösteren İhatalı efiillere sahip olamaz asla. Allah'tan başka, kadiri külli şeyden ve alimi külli şeyden, her şeye gücü yeten ve her şeyi bilenden başka hiç kimse bu kadar sanatlı, bu kadar farikalı, her cihetle harika olan hikmetler gösteren ve her tarafı kuşatmış bu hakikate, bu fiile ancak her şeyin sahibi, her şeye gücü yeten, her şeyi bilen birisi sahip olabilir. Onun haricinde sahip olamaz ve hiçbir imkan ve hiçbir ihtimal yoktur. İşte bakınız değerli dinleyenler, sadece şu hakikat dahi bütün materyalistlerin, bütün tabiat perestlerin, kainatı sebebe yükleyenlerin, tesadüfe yahut kör kuvvete yamamaya çalışanların iddialarını çürütür, kuvvetli bir delildir. Hem de azametli, muhit bir delildir. Ve üçüncü külli hakikat şudur değerli dinleyenler. Birbirinin misli ve aynı veya az farklı ve birbirine benzeyen mahsur ve mahdut yumurtalardan ve yumurtacıklardan ve nutfe denilen su katrelerinden, o hadsiz hayvanların yüz binler çeşit tarzlarda ve birer mucize-i hikmet mahiyetinde bulunan suretlerini gayet muntazam ve muvazeneli ve hatasız bir heyette açmak ve fethetmek öyle bir hakikattir ki, hayvanlar adedince senetler, deliller o hakikati tenvir ederler. Hayvanlara baktığımız zaman değerli dinleyenler, adeta birbirinin aynı olduğunu

olan ya da çok az farklı olan, ayırt edilmesi neredeyse zor olan, o derece birbirine benzeyen sınırlı yumurtalardan ya da yumurtacıklardan veyahut nutfe dediğimiz o su katrelerinden bu hadsiz canlılar, hayvanlar üretiliyor, yapılıyor, icat ediliyor, yaratılıyor aslında sürekli yeniden. Ve bunların her birisi yüz binler tarzda yaratılıyor. Hem o sınırlı birbirine benzeyen az farklı yumurtalardan, su katrelerinden yüz binler tarzda bu hayvanlar yapılıyor, canlılar, hem de birer hikmet mucizesi. Her birinde o kadar çok hikmet var ki. Bugün işte televizyonlara mütehassıslar çıkıyor, diyor ki şu bitkinin, sizin belki de sevmediğiniz, beğenmediğiniz bir bitkinin bile şöyle şöyle faydası vardır. Saymakla faydasını bitiremiyorlar. Canlılar hakeza. Onun için Üstad Hazretleri der ki, bir pirenin midesini tanzim eden Manzume-i Şemsiye'yi dahi o tanzim etmiştir. Güneş sistemini yapamayan bir pireyi yapamaz, bir pirenin midesini yapamaz. Her bir canlıya baktığınızda görmesinden işitmesine kadar, rızkından silahına kadar, elbisesinden hayat tarzına kadar mucize-i hikmettir. Öyle bir mahiyette yaratılmıştır. Bütün bunların, böyle bulunan suretleri, her birisi birbirinden farklı ve gayet hepsi de muntazam, düzenli, intizamlı, ölçülü, hatasız bir şekilde hepsini Allah-u Teala açıyor. Koyuna ayrı suret ve her bir koyuna ayrı suret veriyor. Ayrı yün veriyor, ayrı ayak veriyor, ayrı ağız göz veriyor. Her bir ineğe, keçiye, deveye, arıya, her bir sineğe, file, aslana, kaplana, aklınıza ne geliyorsa, ne kadar mahluk biliyorsanız, hatta bilmediklerinize, milyarlar tarzda, çokluk itibariyle söylüyorum, sayısını bilmiyoruz, o kadar çok, hepsinin suretlerini gayet ölçülü, gayet düzgün, intizamlı bir mahiyette Allah-u Teala yeniden yaratıyor, açıyor, fethediyor. Öyle parlak bir hakikattir ki bu değerli dinleyenler, hayvanlar adedince Allah'ın varlığına ve birliğine senetler, deliller o hakikati aydınlatır, tenvir eder diyor. İşte bu üç hakikatin ittifak etmesiyle hayvanların bütün çeşitleri, envağı bir beraber öyle bir la ilahe illa hu deyip şehadet getiriyorlar ki neyle? Hiçbir cihetle tesadüfe verilemeyecek şekilde sanatlı, hikmetli yaratılmalarıyla, ihtiyar edilmeleriyle, ilimli yapılmalarıyla, hiçten yoktan var edilmeleriyle, ruhlandırılmalarıyla, hayat verilmeleriyle, suretlerinin açılmasıyla, intizamlarıyla, hikmetleriyle, birbirinden farklı ve düzgün yaratılmalarıyla ve hakeza bütün bu üç hakikat, hepsini topladığınızda yeryüzünde ne kadar hayvan varsa hepsinin çeşitleri ve sayısını bilmediğimiz kadar adetleriyle hepsi birden ne diyorlar? La ilahe illahu. Ondan başka ilah yoktur. Bizi yapan odur. Bizi yaratan odur. Sizi de yaratan, kainatı da yaratan odur. Allah'tan başka ilah yoktur diyorlar. La ilahe illahu deyip öyle şehadet getiriyorlar ki güya zemin, yeryüzü büyük bir insan gibi, büyük bir insan büyüklüğünde, yeryüzü büyüklüğünde, yani la ilahe illahu, yeryüzü büyüklüğünde bir insan düşünün, o kuvvetle adeta o hayvanların hepsi la ilahe illahu diyor. Semavat ehline, meleklere işittiriyorlar. Melekler orada zikrediyor, etmiyor mu? Ediyor şüphesiz, sürekli la ilahe illahu diyorlar. Allah'tan başka ilah yoktur. İşte bütün hayvanat da kendi lisanıyla, adeta yeryüzünde, yeryüzü büyüklüğünde bir insanın külli lisanıyla, onlar da yerden göğe doğru, biz de şehadet ediyoruz, Allah'tan başka ilah yoktur diyorlar. Ve semavat ehline işittiriyorlar. Mahiyetinde adeta böyle gördü o dünya seyyahı. Ve tam ders aldı. Birinci makamın 7. mertebesinde bu mezkur hakikatleri ifade manasıyla Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahul vacibul vücudillezî
delle ala vücubu

vücudihi fi vahdetihi ittifaku cemi'i envai'l hayvanati ve tuyuril hamidati şahidati bi kelimati havvasiha ve kuvvaiha ve kuvvaha ve hassiyatiha ve letaifihal mevzunatil manzumatil fasihati ve bi kelimati cihazatiha ve cevahiriha ve azaiha ve alihatihal mükemmelatil baliga beliga bi şehadeti azameti ihatati hakikatil icadi ve sun'i vel ibdai bil iradeti ve hakikati temyizi ve tezzini bil kasti ve hakikati takdiri ve tasviri bil hikmeti ma kat'iyyeti delaleti hakikati fethi cemi suverihal muntazamatil mütehalifetil mütenevviati gayril mahsureti min beyzati ve kataratin mütemâthiletin müteşabihetin mahsuretin mahdude denilmiştir. Manasını sizlere arz ediyorum değerli dinleyenler. Şimdi bu Arapça kısmın anlattığımız bu hakikatin, kainatın, ağaçların, hayvanların ve bu üç külli hakikatin Allah-u Teala'ya adeta zemin yüzü büyüklüğünde La ilahe illa hu şehadetlerini ve anlattığımızın Arapça bir özetini yapıyor. Mealen sizlere arz edeyim. Şöyle deniliyor kıymetli dinleyenler. Allah'tan başka bir ilah, hiçbir ilah yoktur. Ve o varlığı zaruri olan vacibül vücut ki birbirinin misli ve birbirinin benzeri sınırlı ve hudutlu sayıda yumurta ve damlalardan muntazam, muhtelif, çeşitli ve sınırsız suretlerinin hepsinin açılışındaki hakikatin kat'i delaletiyle beraber iradeli icad ve sanatlı yaratma ve emsalsiz yaratma hakikatinin ve kasti ayırt etme ve süsleme hakikatinin ve hikmetle takdir ve suret verme hakikatinin kuşatmasındaki azametin şehadetiyle ölçülü ve muntazam duyu organlarının ve kuvvetlerinin ve hissiyatlarının ve latifelerinin fasih kelimeleriyle ve mükemmel cihazlarının ve organlarının ve uzuvlarının ve aletlerinin belagatlı kelimeleriyle hamd eden ve şehadet eden bütün hayvan ve kuş çeşitlerinin ittifakı onun birliğindeki vücudunun zaruriliğine delalet eder denilmiş değerli dinleyenler. Hayvanlardan ve kuşlardan da Allah-u Teala'nın varlık birlik delillerini öğrenen, zevk eden, marifetine marifet katan, imanını kuvvetlendiren o dünya seyyahı, o mütefekkir yolcu, marifeti ilahiyenin hadsiz mertebelerinde. Artık Cenab-ı Hakk'ı tanıdı, bildi, şimdi Allah-u Teala'nın yapmış olduğu sanatlarla ve onların şehadetleriyle imanındaki kuvvetlenmenin, derecesinin ziyadeleşmesinin zevkini tadıyor. Marifetullah, Allah'ı marifetleriyle, işleriyle bilmektir. Tahkiki imana sahip olmaktır. Takliden, duyduğuyla değil, bizatihi ilmen bilerek, tahkik ederek, araştırarak, Cenab-ı Hakk'ın işlerinden Allah'a deliller çıkararak Cenab-ı Hakk'ı tanımak demektir değerli dinleyenler. Özet olarak işte o mütefekkir yolcu marifetullah'ın, Allah'ın marifetinin hadsiz mertebelerinde ve nihayetsiz ezvakında. Evet, bir insanın imanında dereceler artarsa, marifetullah'a ulaşırsa değerli dinleyenler, o insan kalben zevk almaya başlar, aklen zevk almaya başlar iman hakikatlerinden. İşte onun için diyor, marifeti ilahiyenin hadsiz mertebesi varmış. Bakın bu da önemli. İman ettiniz, imanı billah, Allah'a imanınız var. Bir mertebedir. Marifetullah, hadsiz mertebeleri var. Orada imanın hadsiz zevklerini elde edersiniz. Sonra muhabbetullah, Cenab-ı Hakk'ı böyle marifetleriyle, işleriyle tanıdıkça, sanatlarıyla, işte hayvanlardan, kuşlardan, ağaçlardan, denizlerden, dağlardan, her birisi Allah'ın delilidir. Oralardan tanıyıp zevk ettikçe, tanıdığınız zatı, Cenab-ı Hakk'ı sevmeye başlarsınız. Muhabbetullah doğar.
muhabbetullah'ta ziyadeleştikçe lezzeti ruhaniye alırsınız. Hani insanların mutluluğu aramaları var ya hepimizin, burada aslında. Dünya ve ahiret saadeti imanda ve İslam'dadır. İşte o yolcuda değerli dinleyenler, ilahi marifetin sahibi oldukça, o mertebelerde gezdikçe, nihayetsiz zevkler ve nurlara kavuştukça daha ileri gitmek için insanlar alemine, bakınız dağlardan, denizlerden, gezegenlerden, kuşlardan, ağaçlardan, hayvanlardan insanlar alemine geliyoruz. İnsanlar alemine ve beşer dünyasına girmek isterken, başta enbiyalar, insanlar alemine girecek, orayı zevk edecek, görecek. Ama kim var insanlar aleminde en başta? İnsanlar aleminin güneşleri, yıldızları hükmünde olan enbiyalar. Aleyhissalatu ve teslimat. Onu içeriye davet ettiler. Peygamberler dediler ki o yolcuya, gel bize de bak, bizi de gör, bizi de tanı. Aradığını bizimle bilip bulabilirsin. Marifetullah mertebelerinde bizimle gez. Çünkü onlar insanlığın güneşleri, aylarıdır. İmamları, rehberleridir, muallimleridir. Cenab-ı Hak hepsinden razı olsun. Selam onların üzerine olsun. İşte o peygamberler onu davet ettiler. Gel insanlık alemini de gör dediler. O da girdi en evvel. Geçmiş zamanın menziline baktı. İnsanlık alemine girdi ve geçmiş zamana gitti önce. Gördü ki orada nevi beşer dediğimiz insanoğlunun, insan türünün en nuranisi ve en mükemmeli olan umum peygamberler. İnsanlık alemine bir baktı, başa kadar gitti yaratılış menzilinde. Geçmiş zaman menziline baktı. Bu insanlık aleminde en nurlu, en mükemmel olanlar peygamberlerin tamamıdır. Aleyhissalatu ve teslimat. Bu insanlığın en mükemmeli olan, en parlağı, en nurlusu olan peygamberler bil icma, hepsi icma ederek, topluca, ittifak halinde, beraberce La ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur deyip zikrediyorlar. Bütün peygamberlere baktı ki hepsi de Allah'tan başka ilah yoktur deyip zikrediyorlar. Ve parlak ve musaddak olan hadsiz mucizatlarının kuvvetiyle bu peygamberler hepsi beraber La ilahe illahu derken baktı ki bunların mucizeleri var, bütün peygamberlerin. Ve parlak ve tasdik edilmiş mucizeler bunlar. Yalanlanamayan mucizeler, kabul edilen, doğrulanmış mucizeler. O mucizelerin kuvvetiyle tevhidi iddia ediyorlar. Bunu da gördü. Hepsi de mucizelerle diyorlar ki evet Allah vardır, işte delili. Allah kendi gücüyle, bize verdiği güçle, bize verdiği izinle biz sizlerin yapamadığı şeyleri yapıyoruz. Ölüleri diriltiyoruz, hastaları iyi ediyoruz. Ağaçlar yerinden çıkıp fahri aleme aleyhissalatü vesselama şehadet getiriyor. Hayvanlar onları tasdik ediyor. Dağlar, taşlar, ağaçlar onları tasdik ediyor. Bütün bu mucizelerin kuvvetiyle baktı ki onlar da la ilahe illahu diyorlar. Allah'tan başka ilah yoktur. Tevhid hakikatini haykırıyorlar. Ve insanları, beşeri o peygamberler hayvaniyet mertebesinden, iman etmeyen hayvaniyet mertebesinden daha aşağıdır. Ama peygamberler ne yapmışlar? Hayvaniyet mertebesinden insanları imanla melekiyet derecesine çıkarmak için onları imanı billaha, Allah'a imana geliniz, Allah'a iman ediniz. Buna davet etmişler. Böylece hayvaniyetten çıkın, melekler gibi olun. İmanı billaha davet ile ders veriyorlar. Bunu gördü. O da o nurani medresede diz çöküp derse oturdu, gördü ki. Peygamberlere baktı. Hepsinin hep birlikte Allah'ı zikrettiğini, tevhid hakikatini zikrettiklerini ve bunların doğru sözlü insanlar olduklarını, hepsinin mucizelere sahip olduklarını, insanlığın en parlağı, en nuranisi olduklarını gördü, mucizelerini gördü, o mucizeleriyle Allah'a olan delaletlerini, yani delil olmalarını gördü. Böylece insanları hayvaniyetten imanla birlikte melekiyet mertebesine çıkardıklarını gördü.
ve onların medresesine oturdu. Yani düşününüz ki ne kadar güzel bir manzara değil mi değerli dinleyenler? Tefekkür budur. İşte bir saat tefekkür 1000 sene nafile

İbadetten hayırlıdır, üstündür, sırrı burada. Düşününüz ki bütün peygamberlerle bir aradasınız, Adem Aleyhisselam'la birlikte. Bütün inanmış insanlar orada. Hep birlikte diz çöküp Allah'a zikrediyorsunuz. Nasıl bir manzaradır? Cenab-ı Hak bunu hepimize inşallah ahirette, cennette yaşatsın. Bütün peygamberlerle birlikte oturup, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o halkanın serzakir olup, Allah-u Teala'yı zikredelim inşallah. Nasip olsun hepimize. İşte o nurani medresede diz çöktü o yolcu. Onların dersine oturdu. Ve bakınız ne gördü. Evet, o mütefekkir dünya yolcusu kainatın sahibini ve halikini, yaratıcısını kainat unsurlarından sorup tanıdıktan sonra iman mertebelerinde gezmeye, marifetullah'a ulaşmaya ve onun sonsuz zevklerinden zevk etmeye başladı. Daha da merak etti marifetullah'ta ilerlemek için. Dedi ki bu kadar aleme baktım, canlı cansız alemine, hayvan alemine, kuş alemine en son ve bir de insanlık alemine bakayım. Ve hayalen insanlık alemine girdi. Gördü ki orada beşeriyetin en parlağı, en nuranisi olan peygamberler aleyhissalatü ve teslimat hepsi birlikte mucizelerine istinad ederek La ilahe illahu, Allah'tan başka ilah yoktur deyip bunu izah ve ispat ediyorlar. İnsanları hayvaniyetten çıkarıp iman vasıtasıyla melekiyet derecesine getiriyorlar. O da onların bu davet meclisine, bu medresesine merak edip girdi, diz çöküp oturdu. Ve orada gördü ki meşahiri insaniyenin, insanların, meşhurlarının en yüksekleri ve namdarları olan o üstadları. İnsanların en meşhuru kimdir? Peygamberler. En namlıları kimdir? Peygamberlerdir hiç şüphesiz. Onlar insanların üstadlarıdır. Onların her birisinin, Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar hepsinin elinde birer mucize gördü. Kim vermiş o mucizeyi? Halık-ı kainat, kainatın yaratıcısı tarafından verilmiş nişane-i tasdik olarak onların peygamber olduğunu gösteren, Allah'ın var ve bir olduğunu gösteren, peygamberliğin hak olduğunu peygamberliğin hak olduğunu gösteren mucizeler bulunduğundan onları gördü. Her birinin ihbarı ile, her birisi de haber vermiş ki Allah'tan başka ilah yoktur. Her birinin haberiyle beşerden bir taife-i azime, her bir peygamber gelmiş, beşere bunu ilan etmiş. İman etmeyi onlara, iman etmeye davet etmiş. Tevhid hakikatinden bahsetmiş. Ve insanlık taifesinden büyük kitleler ve ümmetler onları tasdik edip imana gelmişler. Böyle olduğunu gördüğünden o 100.000 ciddi ve doğru zatların, 124.000 peygamber geldiği rivayet edilir değerli dinleyenler. İşte bu 124.000 ciddi ve doğru zatların icma ve ittifakla hepsi de tevhid hakikatini hem anlatmış hem Allah'ın kendilerine nişane-i tasdik olarak verdiği mucizelerle ispat etmişler. İşte o 100.000 ciddi ve doğru zatların icma ve ittifakla hep birlikte söyledikleri, hükmettikleri ve tasdik ettikleri bir hakikatin, yani tevhid hakikatinin ne kadar kuvvetli, kat'i olduğunu kıyas edebildi. Ya 124.000 peygamber, hepsi de büyük bir nuranilikle, doğrulukla, ellerinde nişane-i tasdik olan mucizelerle ve hiçbirisi o yoldan, o çizgiden asla sapmadan bir tek hakikate dikkat çekmişler. Tevhid hakikatine bir şey söylemişler. La ilahe illahu, ondan başka hiçbir ilah yoktur demişler. Ve beşeriyetten mühim ümmet onları tasdik etmiş. Bunun işte ne kadar kuvvetli, ne kadar doğru, ne kadar kesin bir hakikat olduğunu o yolcu o mecliste gördü ve kıyas edebildi. Ve bu kuvvetten, bu kadar muhbir-i sadıkların, doğru sözlü haber vericiler demektir muhbir-i sadık, peygamberlerdir bunların en başta masadaki. İşte
işte muhbir-i sadıkların hadsiz mucizeleriyle

imza ve ispat ettikleri. Allah'a imandan bahsetmişler, tevhidden bahsetmişler. İnsanlara demişler ki, geliniz cehennem karanlıklarından cennet nurlarına çıkınız. Delil demiş insanlar, delil. Delil mucizelerimiz demişler, Allah bize bunu ihsan etti. İşte mucizeleriyle imza ve ispat ettikleri bir hakikati, o tevhid hakikatini inkar eden ehli dalalet. Mühim bir taife, büyük bir ümmet bu peygamberlere iman etmişler, bunu gördü yolcu. Ama bazıları da var ki bu kadar mucizelerle desteklenen, bu kadar doğru sözlü insanları inkar edenler var. O cehennem zulümatında kalmak isteyenler var. İşte böyle büyük bir hakikati inkar eden ehli dalalet ne derece hadsiz bir hata ediyor ve ne derece bir cinayet ettiklerini ve ne kadar hadsiz bir azaba müstehak olduklarını anladı. Biz hayvaniyet mertebesinden daha da aşağı olmak istiyoruz. Biz melekiyet mertebesine çıkmak istemiyoruz. Biz Allah'ı, kitabı, peygamberleri tanımıyoruz. Biz cenneti arzulamıyoruz, biz cehennemi istiyoruz diyen taife ne kadar zarar ettiklerini ve o azaba ne kadar müstahak olduklarını, nasıl hadsiz cinayetlere girdiklerini o yolcu, o mütefekkir yolcu anladı ve onları tasdik edip iman getirenler, başka bir taife de peygamberler, evet sizin söylediğiniz haktır ve gerçektir, siz Allah'ın doğru sözlü kullarısınız, peygamberlerisiniz, mucizelerinizle de bunu bize ispat ettiniz, bizi hayvaniyetten melekiyet mertebesine çıkarmak istiyorsunuz ya, evet kabul ediyoruz dediler. Müslüman oldular. İşte onları tasdik edip iman getirenler ne kadar haklı ve hakikatli olduklarını bildi o yolcu. İman kutsiyetinin büyük bir mertebesi daha ona göründü. Şimdi o mertebeye bakalım. Evet, enbiyayı aleyhissalatü ve teslimatı Cenab-ı Hak tarafından fiilen tasdik hükmünde olan hadsiz mucizatlarından ve hakkaniyetlerini gösteren muarızlarına gelen semavi pek çok tokatlarından madde madde sayıyor, bakınız. Peygamberleri ne verilmiş onlara? Davalarını ispat için mucizeler verilmiş. Fiilen tasdik etmiş Allah-u Teala. Mesela Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Bismillah deyip bir parmağıyla kameri iki parça etmesi, şakk kamer mucizesi, parmaklarından su akması, ağaçların, hayvanların onu tanıyıp ona selam vermesi, şahit olması, Musa aleyhisselamın asası, İsa aleyhisselamın hastalara şifa vermesi Allah'ın izniyle. Her bir peygamberin elinde böyle mucizeler var. Mucizeleriyle, hadsiz mucizeler. Başka? Onların hakkaniyetini bir de şu gösteriyor ki, peygamberlerin karşısında ve onların getirdikleri hakikatin karşısında kim olmuşsa semavi tokatlar yemişler. Semavi tokatlardan işte Ad kavmi, Semud kavmi, Firavun, Nemrut, Peygamber Efendimizle uğraşanlar, her birisi semavi tokatlar yemişler. Musibetlere maruz kalmışlar. Başka? Ve hak olduklarına delalet eden, yani delil olan şahsi kemalatlarından, bütün peygamberler insaniyetin en üstünüdür, en parlağıdır, en nuranisidir, en doğru sözlüsüdür. Adeta güneşleridir insanlığı. Şahsi kemalatlar öyle yüksek, ahlakça, sözce, hayat itibariyle, insaniyetçe, merhametçe, şefkatçe aklınıza ne geliyorsa, cömertlikte, cesurlukta, kahramanlıkta, her hususta, sabırda, şefkatte en üstünü, en mükemmel insanlar, peygamberler. Hayatlarına baktığımız zaman bunu görüyoruz. Bunu gördü o mütefekkir yolcu. Ve dördüncü olarak, hakikatli talimatlarından her birisi kendilerine tabi olan, onlarla birlikte la ilahe illa hu diyen ümmetlerini öyle eğitmişler ki onlar da beşeriyetin en üstün insanları olmuşlar. Kainatın eşrefi mahlukatı olmuşlar. Melekleri geçmişler adeta. Ve doğru olduklarına şehadet eden kuvvet-i imanlarından, getirdikleri hakikatlere
Allah'a imanlarından dolayı en fazla kendileri riayet etmişler. İmanda en kuvvetli onlar olmuşlar. Öyle ki bütün dünya bir tarafa olsa, bir peygamber tek başına kalsa asla imanlarında bir sapma göremezsiniz. Kuvvetlice bütün insanlık yanındaymış gibi, bütün kainat ona destek veriyormuşçasına imanlarında fevkalade kuvvetleri vardı. Çünkü onların kuvveti Allah'tandı. Öyle iman etmişlerdi. İşte kuvvetli bir imanları vardı. Asla o imanlarında bir sarsıntı göremezsiniz. Ve tam ciddiyetlerinden ve davalarına öyle ciddi sarılmışlar ki çarmıha gerilmişler. Öldürülmüşler, kovulmuşlar, yurtlarından çıkarılmışlar, sürgün edilmişler, açlığa mahkum edilmişler. Ama ciddiyetlerini, davalarındaki ciddiyetlerini asla bozmamışlar. Başka fedakarlıklarından, hepsi son derece farklı zaruret içerisinde, dünya geçse ellerine, zengin de yaşasalar sonsuz derecede bir cömertlikle fedakarlıkta bulunmuşlar. Harp varsa en önde peygamberler gitmiş. Allah yolunda, iman yolunda, tevhid yolunda hep ümmetlerinin önünde olmuşlar. Her türlü fedakarlığı yapmışlar. Ve ellerinde bulunan kutsi kitaplardan ve suhuflardan bir de mucizelerle birlikte fedakarlıkları, imanlarındaki kuvvetleri ve ciddiyetleriyle hasımlarına gelen tokatlardan başka kitapları var, sayfeleri var peygamberlerin. İşte İncil, Zebur, Tevrat, Kur'an ve diğer peygamberlere inen suhuflar ve onların yolları doğru ve hak olduğuna şehadet eden 9. delil olarak yolları doğru ve hak olduğuna şahitlik eden etbaalarıyla, yani onlara tabi olan, onları kabul edenlerle hakikate, kemalata, nura vasıl olan hadsiz tilmizlerinden, hadsiz talebeleri var. Hepsi de nura, hakikate kavuşmuş. Mesela evliya zatları düşününüz. Bütün müminleri düşünebilirsiniz aslında. Hepsi dahildir ama bunlar içinden öyleleri çıkmış ki Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi, sahabeler gibi, tabi'in gibi, tebe-i tabi'in gibi, Üstad Bediüzzaman gibi hazretler, Eyme-i Müştehidin gibi, Hacı Bayram-ı Veli gibi zatlar, Şah-ı Nakşibend gibi, Buhari gibi, Müslim gibi, Allah cümlesinden razı olsun. Radıyallahu anhum ecmain. Böyle talebeleri var bu peygamberlerin. Bu tilmizlerinden başka onların o pek ciddi muhbirlerin, yani o doğru sözlü ciddi haber verici peygamberlerin meselelerde, müsbet meselelerde icmaları, hepsi de müsbet meselelerde ittifak etmişler, icma etmişler. İttifakları ve tevatürleri ve ispatta tevafukları, her biri de davasını ispatta aynı noktaya parmak basmışlar. Aynı yerde bulunmuşlar. Ve tesanütleri, dayanışmaları ve uyumları, tetabukatları öyle bir hüccet ve öyle bir kuvvettir ki. Şimdi peygamberlerle ilgili sayılan bu 9 delil öyle büyük bir kuvvet ve hüccet ve delildir ki dünyada hiçbir kuvvet bunun karşısına çıkamaz. Hiçbir kuvvet. Ve hiçbir şüphe ve tereddüt bırakmaz. Ve imanın erkanında, imanın şartlarında, rükünlerinde umum enbiyayı aleyhisselamı tasdik dahi dahil olması ve o tasdikin, yani imanın şartları içinde ne var? Peygamberlere de iman, değil mi? Âmentü billahi ve melâiketihi ve rusulihi. Onun peygamberlerine, elçilerine. İşte imanın şartları içinde umum peygamberleri dahil etmek olması ve o tasdikin büyük bir kuvvet menbaı olduğunu o yolcu anladı. Ve onların derslerinden çok feyiz-i imani aldı. Çok imani feyizler aldı. İşte bu yolcunun mezkur dersini ifade manasında, şu aldığı dersi peygamberle ilgili anlatmak manasında 1. makamın 8. mertebesinde La ilahe illallahü lezî delle alâ vücûbü vücûdihi
fi vahdetihi icma'u cemil enbiya'i ve kuvveti mucizatihimül bahiratil musaddaka denilmiş. Bunun manası da, değerli dinleyenler, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O Allah ki bütün peygamberlerin tasdik edici ve tasdik edilmiş parlak mucizelerinin kuvvetiyle icma'ı, onun birliğindeki vücudunun zaruriliğine delalet eder denilmiş. Sonra imanın kuvvetinden ulvi bir zevki hakikat alan, artık imanın öyle kuvvetlendi ki yüce bir zevk almaya başladı o yolcu. Evet, şu dersi değerli dinleyenler, bu Ayet-el Kübra Risalesini bu şekilde mütalaa eden her bir sizin gibi mütefekkir yolcu, dünya yolcusuyuz hepimiz, inanın imandaki bu lezzetleri hissedecektir. İşte imanın kuvvetinden ulvi bir zevk hakikat alan o seyyah-ı talip arıyor, talip, talep edici, soruyor, Rabbini arıyor, Rabbini buluyor, sonra marifetullahı talep ediyor. Oradan zevk alıyor ve bu zevkin devamını istiyor, o imanın zevkin. İşte o seyyah-ı talip, Enbiya aleyhisselamın meclisinden gelirken, ulemanın, alimlerin yani, ilmel yakin suretinde, ilimle bilmek suretinde, kat'i ve kuvvetli delillerle, kesin ve kuvvetli delillerle, enbiyaların davalarını ispat eden ve asfiya ve sıddıkin denilen mütebahhir müştehit muhakkikler, İslam'ın o üstün alimleri, derin alimleri, takva sahibi alimleri, onu dershanelerine çağırdılar. Peygamberler Meclisi'nde o dersi aldı. Onlara, onların niye imanın şartları içine girdiğini gördü. İmandaki zevkini artırdı. Oradan La ilahe illahu hakikatini bir daha tekrarladı ve o meclisten çıktı. Gelirken alimler, asfiyalar, kutuplar, o mutabahhir, müştehit muhakkikler onu dediler ki bizim dershanemize de gel. Oraya çağırdılar. O da girdi, gördü ki o alimler meclisinde bakalım neler gördü o yolcu değerli dinleyenler. Biz de onunla birlikte o alimler, müştehitler meclisinde bulunalım. Cenab-ı Hakk'ı bir de oradan görelim inşallah. Kıymetli dinleyenler, Peygamberler Meclisi'nde onları 9 delil ile, Allah'a olan şahitlikleriyle dinleyip onlarla birlikte Allah'ın varlık ve birliğine şahit olup zikrettikten sonra o istekli yolcu, imanın kuvvetinden gelen o zevkleri almaya devam etmek istedi. Enbiya aleyhisselamın meclisinden çıktı gelirken, İslamiyet'in derin alimleri, denizler gibi geniş ilme sahip, kesin bilgi sahibi, muhakkik alimleri, müştehitleri onu dershanelerine çağırdılar. O da girdi, gördü ki haydi hep birlikte Hulefai Raşidi'nin, sahabe-i kiramın, tabiinin, tebe-i tabiinin, müştehitlerin, büyük zatların ilim, irfan meclisine, zikir meclisine girelim değerli dinleyenler. O yolcuyla birlikte. Bakalım oradan ne zevkler göreceğiz, ne ilimler elde edeceğiz. Gördü ki binler dahi ve yüz binlerle mudakkik ve yüksek ehli tahkik, araştırıcı, ince ince tetkik eden binlerle, hepsi de zeki, deha derecesinde zeki, dahi olan yüz binlerle müdakkik ve yüksek alim, kıl kadar bir şüphe bırakmayan tetkikat-ı amikalarıyla, ince, derin, titizlikle yapmış oldukları ve kıl kadar dahi şüphe bırakmayan araştırmalarıyla, incelemeleriyle, başta vücubu vücut ve vahdet olarak, Allah'ın varlığı ve birliği olarak, varlığının mutlak olması lazım geldiği hususu olarak müsbet mesail-i imaniyeyi ispat ederler. Evet, istidatları, meslekleri muhtelif olduğu halde o alimlerin, o büyük zatların, o şeyhlerin, o asfiyanın, o muhakkikinin
her birisinin mesleği, kabiliyeti, meşrebi farklı farklı olduğu halde usul ve erkan-ı iman

İmaniyede, erkan-ı imaniyenin yani iman rükünlerinin asıllarında onların müttefikan ittifak etmeleri, iman hakikatlerini ayrı ayrı mesleklerine, meşreplerine, kabiliyetlerine rağmen aynı şekilde ittifakla konuşmaları ve her birisinin kuvvetli ve yakini bürhanlarıyla yani kesin bilgileriyle istinadları, bu bilgilerini bir yere dayandırmaları öyle bir delildir ki, öyle bir hüccettir ki onların mecmuu kadar yani tamamı kadar bir zekavet ve dirayet sahibi, bütün o alimler kadar zeki ve bir beceriklilik sahibi olmak ve bürhanlarının delillerinin umumu kadar bir bürhan bulmak mümkün ise karşılarına ancak öyle çıkılabilir. Hayır, sizin dediğiniz doğru değil demek için bütün o muhakkik alimlerin, asfiyaların, o büyük Allah dostlarının karşısına, onların tamamı çünkü aynı şeye parmak basıp aynı şeyi söylüyorlar, aynı delili getiriyorlar. Bütün o müçtehitlerin karşısına hepsinin zekası kadar büyük kuvvette bir zeka ve onların dirayeti kadar, eserleri kadar, fikirleri kadar, içtihatları kadar bir içtihatla, bir fikirle, öyle bir kuvvetle, öyle bir zekayla, öyle bir dirayetle çıkılabilir. Eğer mümkünse onların karşısına ancak öyle çıkılabilir ki mümkün değildir. Yoksa o münkirler yalnız cehalet ve ecehliyet ve inkar ve ispat olunmayan menfi meselelerde, o inkar edenler cahilliklerinden, bilgisizliklerinden ya da ecehliyet dediğimiz cahilliğin en ileri seviyesinden ve inkar ve ispat olunmayan menfi meselelerde inat etmek ve göz kapamak suretiyle karşılarına çıkabilirler. Ancak cahilliğiyle çıkar. Ancak gözünü kapatır hakikate, güneş yoktur diye güneşin karşısına öyle çıkabilir. Ancak inatla bu iş yoktur diyebilir. İşte şimdi profesör kılıklı, alim kılıklı, ilahiyatçı, tarihçi, her neyse gazeteci kılıklı insanlar çıkıyorlar. O zatların bir tekinin bile, o büyük Allah dostlarının, müştehitlerin, asfiyanın, muhakkikinin bir tekinin bile dirayetine, zekavetine, takvasına sahip olmadığı halde, ilmine sahip olmadığı halde ancak cahilliğiyle, o kisve altında, profesör kisvesi altında cahilliğini ortaya koyarak, o güneşe karşı gözünü yumarak onları tenkit ediyorlar yahut da onların söyledikleri hakikatlere bu böyle değildir demek cüretini gösteriyorlar. Aslında kendi cahilliğini, kendi tabiri caizse eblehliğini gösteriyor. İnadını, inkardaki inadını gösteriyor. Eskiden bunu açıktan yaparlardı. Şimdi münafıkane İslamiyet'e darbe vurmak için işte hadislere mevzu diyerek, yalan uydurma diyerek Buhari'ye, Müslüm'e ve diğer hadis alimlerine dil uzatıyorlar. Müçtehitlere dil uzatıyorlar. İslam büyüklerine dil uzatıyorlar. Neyle çıkılabilirmiş bunların karşısına? Var mı onlar kadar dirayetiniz, beceriniz, zekanız, takvanız, ilminiz, hayat tarzınız İslamiyet onlar kadar münasip ve muvafık mı? Onların tamamı kadar böyle bir şeyiniz varsa ki biri kadar bile yok, ancak öyle çıkabilirsiniz. Yoksa hangi yafta ve kimlik altında çıkarsanız çıkınız, ne söylerseniz söyleyiniz ancak cahilliğinizden eğer muhalefet ediyorsanız, ancak o güneşlere karşı münafıklık ya da inkar karanlığında olmak, göz yummakla çıkabilirsiniz o güneşlere. Sadece o güneş gibi parlak İslam alimlerine gözünüzü kapatıyorsunuz. İşte ne diyor? Burası önemli değerli dinleyenler ve bu zamanda en çok Müslümanları tehlikeye atan bu tip insanlar var. Yoksa diyor o münkürler yalnız cehalet ve eçeliyet, yani bilgisizlik ve daha da cahillik, kör cahillik ve inkarla ve ispat olunmayan menfi meselelerde inat ederek ya da göz kapayarak onların karşısına öyle çıkabilirler. Gözünü kapayansa yalnız kendine gündüzü gece yapar. Onların tenkitleri o büyük zatlara, o hadis alimlerine, o büyük zatlara, Allah dostlarına, o alimlere, o müçtehitlere bir zarar vermez. Kendilerine zarar verir. İş ki Müslümanlar müteyakkız olup onların sözlerine kanmasınlar, imanlarında şüpheye düşmesinler. Evet değerli dinleyenler, burayı da bu kısmı da daha doğrusu bilvesiyle
bir ikaz vesilesi.

kabul ettiğim için söylüyorum. Yoksa dünya seyyahı iman mertebelerinde zevk etmeye ve onların karşısına kimsenin çıkamayacağına buradan o yolculuğuyla bize ışık tutuyor. Biz de aynı yolculuğu yapıyoruz. Bu seyyah, bu muhteşem ve geniş dershanede, o alimler, muhakkikler dershanesinde, bu muhterem ve mütebahhir ilmi denizler gibi olan o muhterem üstadların neşrettikleri nurlar, zeminin yarısını 1000 seneden ziyade ışıklandırdığını gördü, bildi. 1000 yıldır, evet 1400 yıldır. Peygamber Efendimiz'den aldıkları dersle o alimler yeryüzünün yarısını iman nuruyla aydınlatıyorlar. İnsanları nura, ışığa kavuşturuyorlar. Böyle bir kuvve-i maneviyeyi buldu ki, evet benim peygamberlerle birlikte işte böyle alim, sadık, evliya, Allah dostu, insanlığın yıldızları hükmünde iman ettiğim davada arkadaşlarım var, hocalarım, üstadlarım, şeyhlerim var diyerek öyle bir manevi kuvvet buldu ki, bütün ehli inkar toplansa, bütün kafirler, münkirler, münafıklar bir araya gelse, onu kıl kadar şaşırtmaz ve sarsmaz. Evet, mümin böyle olmalıdır. Bu dersi alıyoruz buradan değerli dinleyenler. Mümin, profesör kılıklı bir şeytanın çıkıp sünnete, hadise, ayete dil uzatmasından imanı sarsılmamalı, kalbine şüphe dahi gelmemeli. Onlara şahetil vücuh, o çirkin yüzlere deyip yüzlerine tükürmeli belki. Çünkü müminin başta Allahu Teala, Cenab-ı Hakk'ın kitapları, en başta da Kur'an-ı Kerim, peygamberleri, en başta da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve onun yolundan giden evliyalar, asfiyalar, muhakkik zatlar, müştehitler, hepsi onun desteği, ona kuvvet veriyor. Dolayısıyla imanında kıl kadar bir sarsılma ve şaşırtma olmamalıdır. İşte bu yolcunun bu dershaneden, bu alimler meclisinden aldığı derse kısa bir işaret olarak 1. makamın 9. mertebesinde Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahüllezî delle alâ vücûbu vücûdihi fî vahdetihi ittifâku cemîl asfiyâi bi kuvveti berâhînihümüz zâhiratil mütehakkikatil müttefikah denilmiş. Onun da mealini sizlere arz edeyim değerli dinleyenler. İşte bu peygamberlerden sonra alimlerin Allah'ın varlık ve birliğine delilleri de iman hakikatlerine delil olmaları da Arapça olarak böyle ifade edilmiş. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O Allah ki bütün peygamberlerin tasdik edici ve tasdik edilmiş parlak mucizelerinin kuvvetiyle icmağı onun birliğindeki vücudunun zaruriliğine delalet eder demişti bir önceki Arapça kısımda, yani 1. makamın 8. kısmında. Burada da az önce okuduğum 9. kısımda Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O Allah ki bütün asfiyanın muhakkik ve ittifaklı parlak delillerinin kuvvetiyle ittifakı onun birliğindeki vücudunun zaruriliğine delalet eder. Bütün o alimler, o asfiyalar da, o muhakkikin zatlar da, üstadları olan peygamberler gibi her birisi ayrı ayrı meslekte, meşrepte, zekada ayrı ayrı yolda olmakla birlikte, ayrı ayrı yoldan gitmekle birlikte tamamı ittifakla, hep birlikte parlak delillerle, kuvvetli bir ittifakla Allah'ın varlık ve birliğinin zaruri olduğuna şehadet edip Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur diyorlar değerli dinleyenler. Evet, sonra imanın daha ziyade kuvvetlenmesinde ve inkişafında ve ilmel yakin derecesinde, aynel yakin mertebesinde terakkisindeki envarı ve ezvakı görmeye çok müştak olan o mütefekkir yolcu, o alimler medresesinden gelirken hadsiz küçük tekyeler ve zaviyeler telahukuyla
tavsiye eden

0: Gayet feyizli ve nurani ve sahra genişliğinde bir tekkede, bir hangâhta, bir zikirhanede, bir irşadgâhta ve Cadde-i Kübra-i Muhammedi aleyhissalatü vesselamın ve Mirac-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselamın gölgesinde hakikate çalışan ve hakka erişen ve aynel yakin yetişen binlerle ve milyonlarla kutsi mürşitler onu dergaha çağırdılar. O da girdi, gördü ki. Evet, o alimler meclisinde de iman hakikatlerini ve Allah'ın varlık ve birlik delillerini zevk ettikten, bildikten, anladıktan sonra o yolcu, alimler, asfiyalar, muhakkikinler medresesinden gelirken başka bir yere daha uğradı. O da tekkeler, medreseler, zaviyeler dediğimiz, hangahlar, dergahlar dediğimiz çok geniş bir alana yayılmış, sahra genişliğinde adeta feyizli, nurlu, Peygamber Efendimizin o geniş caddesinden ve miracında, yani onun gölgesinde hakikate çalışan, hakka erişen, ilme dayalı kesin bilgiyle yetişen binlerle, milyonlarla kutsi mürşitlerin, irşad edicilerin onu dergaha çağırdıklarını gördü. Bize de gel, tekkemize, dergahımıza. O da imanın o zevkinde inkişaf etmek, imanın kuvvetlenmesine çalışmak, daha ziyade kuvvetli imanını artırmak, ilmel yakin, yani ilme dayalı kesin bilgiden görmeye dayalı kalbende o hakikatleri, nasıl ki Peygamber Efendimiz Miraç'ta bütün peygamberleri gördü, cenneti, cehennemi, bütün ahiret aleminin hallerini müşahede ettiyse, o tekkelerde, dergahlarda, o mürşitlerin eğitiminde Allah dostlarının yanında ders alanlarla birlikte onları görmek istedi. Ve oraların şeyhleri, mürşitleri onu dergahlarına, tekkelerine, hangahlarına, zikirhanelerine davet ettiler. O da girdi oraya, gördü ki bakalım oradan neler görecek, ne gibi iman hakikatlerinin zevkine erişecek değerli dinleyenler. Onu da inşallah önümüzdeki programda sizlere arz etme imkanını buluruz. Bu hafta programımızın süresi doldu değerli dinleyenler. Hepimizi bu dünya seyyahı gibi kainattaki her bir delilden sarsılmaz bir iman elde eden ve bunu başkalarına da inşallah anlatan, aksettiren kullardan kılması dileğiyle Cenab-ı Hakk'a niyaz ederek bu haftaki programımızı tamamlıyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapan SuTek 2026 Ankara Altındağ Millet Bahçesi fuar alanında kapılarını açtı. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için 23-26 Eylül tarihleri arası SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizler.
11: Radyo Hedef FM 91.8.
13: Kim bir müminin dünya sıkıntılarından birini giderirse Allah da onun kıyamet sıkıntılarından birini giderir. Kim bir fakir rahatlatırsa Allah da onun dünya ve ahirette rahatlatır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da onun dünya ve ahiret ayıbını örter. Kişi kardeşine yardım ettiği sürece Allah da ona yardım eder, diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İyilik yapınca boşa gider mi? Evet, mümkün. Eğer haşa, sümme haşa Allah azze ve celle olmasaydı ve eğer hayat sadece dünya hayatından ibaret olmuş olsaydı. Dünya hayatını, ahiret hayatı takip eder. Dünya hayatında iman ve imandan kaynaklanan salih işlerin sonu cennettir. Allah yolunda maldan ve candan verilenler Allah'a verilmiştir. Allah hiçbir şeyi zayi etmez. Peki karşılıklar sadece ahirette mi elde ediliyor? Aziz Allah ahiret sıkıntılarının yanında o kişinin dünya sıkıntılarını da gideriyor. İlkin manevi huzur ve iç bütünlük. Dışarıdaki dünya yangın yeri bile olsa kişinin içerisinde bir mutluluk ve huzur. Mümin kardeşine yardım edene Allah da yardım eder. Mümin kardeşine yardımın bir türü de o kardeşin eksiklerini afişe etmemektir. Şahsiyetine saygı duymaktır. Başkalarına zararı olmayan kötülüklerini başkalarına haber etmeden güzellikle giderme yolunu denemektir.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Nufeyl bin Amr ed-Devsi. Nufeyl bin Amr ed-Devsi, cahiliyede Devs kabilesinin efendisi, beğenilen Arap eşrafından ve sayılı şahsiyet sahiplerinden birisiydi. Tenceresi ocaktan hiç inmez, kapısı gelene her zaman açıktı. Açları doyurur, kendisine sığınan kimseyi korur ve yardım isteyene yardımını esirgemezdi. Aynı zamanda o, zeki ve yetenekli bir edebiyatçıydı. İnce, hassas ve duygulu, sözün tatlısını ve acısını hatta büyü etkisi yapanını iyi bilen bir şairdi. Tufeil, Mekke'ye gitmek üzere Tihame'den ayrılmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Kureyş kafirleri arasındaki mücadele devam etmekteydi. Herkes taraftar kazanmak istiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise insanları Rabbine davet ediyor, onların kurtuluşa ulaşmasını istiyordu. Kureyş müşrikleri onun davetine türlü silahlarla karşı koymakta ve halkı ondan her türlü bahaneyle döndürmekteydiler. Tufeil hiç hazırlığı yokken bu savaşın içine girmiş ve bu kavgaya başlamış oldu. O, Mekke'ye bu gayeyle gelmemişti. Bundan önce Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Kureyş aklının ucundan bile geçmemişti. Tufeil şöyle anlatıyor. Mekke'ye geldim, Kureyş'in ileri gelenleri beni görür görmez yanıma geldiler. Beni en iyi şekilde karşılayıp en güzel evde misafir ettiler. Bundan sonra Kureyş'in ileri gelenleri ve büyükleri benimle görüşmek için bir araya gelip dediler ki, Tufeil, sen bizim şehrimize geldin. Şu peygamber olduğunu iddia eden adam bizim işimizi bozuyor. Bizi parça parça edip topluluğumuzu dağıtıyor. Ancak bizim başımıza gelenin senin ve kavminin başına da gelmesinden korkuyoruz. Bu adamla konuşma ve ondan bir şey dinleme. Onun sözleri büyü gibidir. Oğulla babayı, kardeşleri ve hanımla kocayı birbirinden ayırır. Tufeil anlatmaya devam ediyor. Bana ona ait tuhaf haberleri anlatıp beni ve kavmimi onun tuhaf hareketlerine karşı uyarıyorlardı. Nihayet asla ona yaklaşmamaya, onunla konuşmamaya, hatta ondan hiçbir şeyi dinlememeye karar verdim. Ertesi gün Kabe'yi tavaf etmek, her zaman ziyaretine gidip saygı gösterdiğimiz putlardan uğur dilemek üzere mescide gittiğimde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini duymamak için kulaklarıma pamuk tıkadım. Fakat Kabe'ye girdiğimde onun ayakta bizim namazımızdan başka bir namaz kıldığını, bizim ibadetimizden başka bir ibadet yaptığını gördüm. Onun görünüşü beni etkiledi, ibadeti beni coşturdu. Ona yaklaşmakta olduğumu fark ettim. İstemediğim halde kendimi onun yanında buldum. Allah nasip etti, bazı sözlerini duydum. Bunlar çok güzel sözlerdi. Kendi kendime dedim ki, yazıklar olsun sana. Sen şiir yazan, aklı başında birisin. Sen güzeli çirkinden ayırabilen birisisin. Niçin bu adamın söylediklerini dinlemiyorsun? Onun söylediği güzelse kabul et. Eğer çirkinse kabul etme. Tufeil devam ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine dönünceye kadar orada kaldım. Onu takip ettim. Evine girince ben de girdim ve dedim ki, ey Muhammed, kavmin bana senin hakkında şöyle şöyle dedi. Vallahi onlar seni bana korkunç gösterdiler. O kadar ki senin sözünü işitmemek için kulaklarımı pamukla tıkadım.
Fakat Allah'tan olacak, senden bir şeyler

duydum ve onları güzel buldum. Dinini bana öğret. O da bana İslam'ı anlattı, Kur'an'dan İhlas ve Felak surelerini okudu. Vallahi ben bundan daha güzel bir söz duymamış ve onun dininden daha doğru ve adilini görmemiştim. Hemen elimi ona uzattım. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi olduğuna şehadet getirdim ve Müslüman oldum. Bir müddet Mekke'de kaldım. O süre içinde İslam'ın emirlerini öğrendim ve biraz Kur'an ezberledim. Kavmimin yanına dönmeye karar verdiğimde dedim ki, ''Ey Allah'ın Resulü, ben kavmim içinde sözü dinlenen birisiyim. Kavmime dönüp onları İslam'a davet edeceğim. Davetimde benimle onlara karşı tesirimi artıracak bir keramet vermesi için Allah'a dua et.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Ya Rabbi, ona bir keramet ihsan et dedi. Kavmime gitmek üzere yola çıktım. Yüksek bir yerdeyken alnımda kandile benzer bir ışık belirdi. Şöyle dua ettim. Allah'ım, bu ışık alnımdan başka bir yerde olsun. Halkımın onların dininden ayrıldığım için bunu alnımda meydana gelen bir hastalık zannedeceklerinden korkuyorum. Bunun üzerine ışık yer değiştirip kırbacımın ucuna geldi. Ben tepeden inerken halk kırbacımdaki bu ışığı asılı kandil gibi görüyorlardı. Tepeden indiğimde yaşlı babam yanıma geldi, ona benden uzak dur. Baba, ben artık senden değilim, sen de benden değilsin dedim. Niçin oğlum dedi. Ben de Müslüman oldum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinine girdim deyince, bunun üzerine babam, yavrum senin dinin benim de dinimdir dedi. Ben de öyleyse git, yıkan, elbiselerini temizle, sonra gel de bana öğretilenleri sana öğreteyim dedim. Gidip yıkandı, elbiselerini temizledi. Geldi, kendisine İslam'ı anlattım, o da Müslüman oldu. Daha sonra yanıma hanımım geldi. Dedim ki, yaklaşma bana artık, ben senden değilim, sen de benden değilsin. Niçin kurban olayım söyle dedi. Ben de, İslam bizi ayırdı, ben Müslüman oldum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinine girdim dedim. Oysa senin dinin benim de dinimdir dedi. Bunun üzerine git dedim. Gidip temizlendi ve geldi. Ona da İslam'ı anlattım, Müslüman oldu. Devslileri de İslam'a davet ettim. Ebu Hureyre dışında hepsi İslam'a girmede ağır davrandı. Aralarında İslam'a en erken giren Ebu Hureyre oldu. Tufeil anlatmaya devam ediyor. Ebu Hureyre ile Mekke'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki, Tufeil, geride ne var ne yok. Ben de, hakkı göremeyen kalpler ve aşırı bir küfür var. Devse günahkarlık ve isyankarlık üstün geldi dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp abdest aldı, namaz kıldı ve ellerini semaya kaldırdı. Ebu Hureyre demiştir ki, onu bu halde görünce kavmime beddua edeceğinden ve onların helak olacaklarından korkup, vah kavmime dedim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım devsi doğru yola ilet. Allah'ım devsi doğru yola ilet. Allah'ım devsi doğru yola ilet diye dua etti. Sonra Tufeil'e dönüp dedi ki, şimdi kavmine dön, onlara yumuşak davran ve onları İslam'a davet et buyurdular. Yine Tufeil anlatıyor, Devslileri devamlı İslam'a davet ettim. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etti. Bedir,

Hud ve Hendek savaşları oldu. Devs'ten İslam'a giren ve iyi Müslüman olan 80 aileyle birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Bizden memnun oldu. Diğer Müslümanlarla birlikte bizi de Hayber ganimetlerine ortak etti. Biz dedik ki, ya Resulallah, yapacağın her savaşta bize sağ cenahı ver. Daha sonra Mekke fethedilinceye kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle devamlı bir arada olduk. Bir gün ona dedim ki, ey Allah'ın Resulü, beni Amr bin Hameme'nin putu Zülkefeyn'i yakmaya gönder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana izin verdi. Arkadaşlarımdan bir grupla putun yanına gittim. Putu yakmak istediğimde Zülkefeyn'e bir zarar gelirse başıma bir kötülük geleceğine ve bana bir yıldırım çarpacağına inanan kadın, erkek ve çocuklar orada toplandılar. Onların gözü önünde bir de şiir okuyarak putu ateşe verdim. Ateş putu yakarak ortadan kaldırınca onunla birlikte Devs kabilesindeki şirk kalıntılarını da ortadan kaldırmış olduk. Böylece halkın tamamı Müslüman oldu. Bundan sonra Tufeil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar ondan ayrılmadı. Hazreti Ebubekir halife olunca Tufeil kendisini, kılıcını ve oğlunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesinin hizmetine adadı. Dinden dönenlerle yapılan savaşlar başlayınca Tufeil, oğlu Amr'la birlikte Müseylemetül Kezzab'la savaşmak için Müslüman askerlerinin öncü birlikleri arasında yola çıktı. Yemame yolundayken bir rüya gördü. Arkadaşlarına dedi ki, ben bir rüya gördüm, onu bana yorumlayın. Ne gördün dediler. O da, başımın tıraş edildiğini, ağzımdan bir kuşun çıktığını, bir kadının beni karnına soktuğunu ve oğlum Amr'ın beni çok arzu ettiğini, aramıza bir engel girip benimle birlikte oraya giremediğini gördüm dedi. Hayır olsun dediler. O da, vallahi ben bu rüyayı şöyle yorumladım diye ilave etti. Başımın tıraş edilmesi, başımın kesilmesi demektir. Ağzımdan çıkan kuşsa ruhumdur. Beni karnına sokan kadınsa benim için kazılan yerdir ki ben oraya gömüleceğim ve ben şehit edileceğimi umuyorum. Oğlumun beni arzu etmesi ise benim kavuşacağım şehitliği arzu etmesi manasına gelmektedir. Fakat o Allah izin verirse bundan sonrakinde şehitliğe kavuşacaktır. Yemame Savaşı'nda büyük sahabi Tufeil üstün bir kahramanlık gösterdi ve savaş alanında şehit düştü. Oğlu Amr ise dövüşmeye devam etti. Aldığı yaralar onu güçsüz bıraktı ve bir de sağ kolu kesildi. Yemame toprağında babasını ve kolunu bırakarak Medine'ye döndü.

0: Tufeyl'in oğlu Amr bir defasında Hazreti Ömer'in huzuruna girmişti. Halifenin yanında başkaları da oturuyordu. O ara Hazreti Ömer'e yemek getirildi. Hazreti Ömer oradakilerin hepsini yemeğe buyur etti. Amr bir kenara çekilip sofraya gelmedi. Hazreti Ömer "Neyin var senin?" diye sordu. O sustu. Bunun üzerine halife "Belki de sen kolundan utandığın için yemeğe gelmiyorsun." dedi. Amr "Evet öyle müminlerin emiri." dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer cevaben "Vallahi sen kesik kolunla bu sofraya katılmadıkça ben bu yemeğin tadına bakmam." dedi. Ve şöyle devam etti. "Bu topluluğun içinde bir parçası cennette olan senden başka kimse yok." Bu sözüyle onun kolunu kastediyordu. Babasından ayrıldığından beri Amr'a şehitlik rüyası görünüyordu. Yermük Savaşı çıktığında Amr diğer savaşçılarla birlikte hemen koşup geldi, sürekli dövüştü, en sonunda babasının arzu ettiği şehitliğe kavuştu. O hem şehittir hem de şehit babasıdır. Allah Tufeyl bin Amr ed-Devsi'ye rahmet etsin.
1: Rahmetini umarak günahkar bir dille Allah Azze ve Celle, "Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni.

0: Seher Yeri. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturan 14. Uluslararası Çevre Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech Ankara, Altındağ Millet Bahçesi fuar alanında kapılarını açtı. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için 23-26 Eylül tarihleri arasında CityTech 2026'da buluşalım. www.cititechankara.com.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
10: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
12: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.
15: Zamanın ötesine geçen bir çağrı. İnsanlığın en karanlık gecesine doğan bir güneş. Asr-ı saadet, sadakatin, merhametin, adaletin ve kardeşliğin zirveye ulaştığı o mübarek iklim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun izinden giden aziz ashabının örnek hayatları, gönüllere dokunan kıssaları ve çağları aşan rehberliğiyle evlerinize konuk oluyor. İsmail Karagöl'ün sunumuyla Asr-ı Saadet iklimi, Asr-ı Saadet'in bereketini ve huzurunu günümüz dünyasına taşımaya devam ediyor. Gönlünüzü o mübarek zamanın feyziyle tazelemek için siz de davetlisiniz. Asr-ı Saadet İklimi İsmail Karagöl'ün sunumuyla her perşembe saat 21.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
14: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, ebediyen payidar olmalı, sonsuza kadar devam etmeli. Şüphesiz sonsuza kadar devam edecek ve ebediyen payidar olacak olan Allah-u Teala'nın dini ve onun yüce esaslarıdır. Dinin ulaştırdığı güzellikler, faziletler ve olgunluklardır. Dinin payidar olması için inandım diyen herkesin, mal ve canıyla gayret göstermesi Allah'ın farz-ı ayn olarak emridir. Bir insan Allah ve Resulünü gale almaz, emirlerini sanki yokmuş farz ederek ebediyen payidar olması, güya sonsuza kadar devam etmesi için başka şeyler ortaya atarak onlar için gayret eder, nutuk çeker, yazı yazar, başkalarını bu düşünceye sevk ederse o müşriktir. İstediği şey onun putudur. Yaşarken putuyla beraber olan, ölünce de putuyla ölecek ve cehennemin korkunç alevleri arasında putuyla haşrolacaktır. Müşrikler için Allah'ın bildirdiği akıbet budur. Asrımızda insanlar İslam'dan uzaklaştıkları oranda rezilleşmişlerdir. Küfür ateşi her tarafı alev alev sarmıştır. İnsanlar taşlardan, leşlerden medet umar hale gelmişlerdir. Tevhid akidesinin gözlerden kaçırılmaya çalışılması, yapılan menfi propagandalar, güzelin ve doğrunun önüne set olmuştur. Bunun için beşer ve metodunun doğru veya yanlışlığı düşünülmeden, ebediyen payidar olması ve sonsuza kadar devamı için çalışılmaktadır. Bu ne çirkin bir gayrettir. İnsan için yolundan gidilecek ve ebediyen payidar olması, sonsuza kadar devamına gayret edilecek tek şey, tevhid akidesi ve onun yüce esaslarıdır. Bu gayreti gösterenlerin çalışmaları karşılığında cennet ve cennette cemalullahı görmek vardır. Aksi hal şirktir. Müşriklerin akıbeti ebedi cehennemde kalmaktır. Dünya kafirin, ahiret Müslümanındır. Yukarıdaki söz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifidir. Bu söz kesinlikle hiçbir zaman dünyaya itibar etmemek manasına gelmez. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalış, hemen ölüverecekmiş gibi ahireti de unutma direktifi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemindir. Dünyanın bütün imkanlarına sahip olmak, ancak eldeki bu imkanların emrine girmeyip sahip olunanları emri altında tutmak dinimizin emirleri cümlesindendir. Malın emrine girilirse, o mal

sahibini mahveder. Emrinde tutarsa sahibini ihya eder. Demek ki dünya ve dünyalıklar, insanın kalbine girerse ateş, elde bulundurulursa cenneti kazanma vesilesi olur. Çünkü kalbe giren mal, insanı açgözlü yapar. Allah'ın rızasını unutturur. Sahip olunanın biti vereceği zehabını telkin eder. Elde tutulan malla, daima Allah'ın rızasını kazanma yolunda, onun şeriatının gönüllerde taht kurması doğrultusunda kullanılır. İdeal olanı da budur. Başlık yaptığımız hadis-i şerifin manası şudur. Kafirin ahiretteki azabına göre, onun dünyası kafirin cenneti gibidir. Müslüman içinse dünya, Müslümanın ahirette göreceği nimetlerle mukayese bile edilemeyecek derecede basittir, azdır. Bu mana çok düşünülmelidir. Konuyu bir misalle biraz daha açalım. Bağdat kadılarından biri, atına binmiş, ihtişamla sokakları kontrol ederken, demircilikle uğraşan bir Yahudi, üzeri kir pas içinde kadı efendinin atının geminden tutmuş ve kadıya demiş ki, ''Sizin peygamberinizin bir sözü var. Dünya kafirin cenneti, ahiret de Müslümanın cenneti. Bu söz bak doğru değil. Sen Müslümansın, rahat bir hayat yaşıyorsun. Cennette gibisin. Bense bir Yahudiyim. Sizin inancınıza göre kafirim. Bak, üzerim, başım hep kir pas içinde. Akşama kadar burada cehennemi bir hayat yaşıyorum.'' Kadı efendi gülmüş ve demiş ki, ''İyi ya işte, bu hadis-i şerif son derece yerinde. Doğruluğunda hiç şüphe yok. Bu senin anladığın manada da değil. Bu hadis-i şerifin manası şu. Şu benim hayatım ahiretteki nimetlerin yanında mukayese bile edilemez. Ahiretteki yaşantının yanında bu yaşantı bir hiç. Senin ahirette göreceğin azabın yanında şu yaşantın var ya en rahatı. Sanki bir cennet gibi. Bu söz işte bu manada söylenmiştir. Bu izahtan sonra akla şöyle bir soru gelebilir. Bakarsınız salih insanların çekmediği cefa kalmıyor. Bunun yanında günahkarlar ve kafirler refah içinde hayat geçiriyorlar. Bunun hikmeti nedir acaba? Bunu İmam-ı Gazali Hazretleri'nin İhyasında naklettiği bir olayla izaha çalışalım. Dördüncü kat semada iki melek buluştu. Biri diğerine, ''Nereden geliyorsun?'' diye sordu. O da, ''Falan Yahudinin canı balık istemiş, onun rızkında yoktu. Başka taraftan ona rızık olacak şekilde balık sevk etmeye gittim, oradan geliyorum. Sen nereden geliyorsun?'' ''Ben de falan abidin gönlü zeytinyağlı yemek istedi. Onun yağ şişesini kırmakla emrolundum.'' dedi. Bu iki olayda dış görünüşe göre Yahudi'ye rahatlık, mümine ise üzüntü vardı. Ancak bunların iç yüzünü bilirsek hangisinin daha karlı çıkacağını daha iyi anlamış oluruz. Cebrail aleyhisselam bu olayın iç yüzünü anlattı meleklere. Dedi ki, ''Bu vazifeleriniz acayip değildir. Yahudi bir iyilik etmişti. O iyiliğin mükafatı ahirete kalmasın diye ona dünyada canı istediği balık yedirildi. Adalet-i ilahi budur. Mümine de ceza görmesi gereken bir günahı vardı. Allahu Teala da onun günahsız olarak ahirete gelmesini istedi. Canının istediği o yemeği yiyemeyecek ve bu onun günahına kefaret olacaktır. Bakarsınız salih insanların çekmediği cefa kalmaz. Bunun yanında günahkarlar ve kafirler refah içinde hayat geçirirler. Bunun hikmeti anlaşılınca acayip olmadığı görülür. Hasılı, dünya kafirin, ahiret Müslümanındır ifadesi, hiçbir zaman dünyaya itibar etmemek manasına gelmez. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalış, hemen ölecekmiş gibi de ahireti unutma direktifi doğrultusunda düşünülmelidir. Müslümanlar yanlış anlayışlardan kurtulup aslına rücu hamlesine girişmek zorundadır. Asr-ı Saadet ve dört halife devirlerine örnek alarak yüce dinimize sarılmalı, sonradan dinimize sokulan hurafelerden yaşantımızı mutlaka arındırmalıyız ve kendimizi bütün yabancı iş ve düşünüşlerden ayıklamalıyız. Allah'ın rızasını kazanmanın yolu da budur. Bazıları diyorlar ki, hayat yalnız bu dünyadadır. Bu söz ancak müşriklerin ağzından çıkar.
Mümin, mümin olduğu halde böyle

0: Suresinin 24. ayetinde buyruluyor ki, ve dediler ki, hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız ve bizi ancak zaman helak eder. Bu hususta onların bir bilgisi de yoktur. Başka değil, onlar sadece zannederler. Câsiye suresinin müteakip 25 ve 26. ayetlerinde devamla buyruluyor ki, ayetlerimiz onlara açıkça okunduğu zaman, doğru sözlüyseniz babalarınızı getirin bakalım demekten başka hüccetleri yoktur. De ki, Allah diriltir sizi, sonra öldürür. Sonra şüphe götürmeyen kıyamet gününde sizi toplar. Ne var ki insanların çoğu bilmezler. Hayat yalnız bu dünyadadır diyenlerin ve böyle inananların bu halleri bilgiye istinad etmeyen ve meselelerin gerçek yönünü kavramayı hedef almayan basit bir tahmindir. Böyleleri hayat ve ölüm hadiselerinin ötesindeki sırrı görememektedirler. İnsanın iradesinin dışında bir iradenin, günlerin geçişinin ötesinde başka sebeplerin bulunduğunu haykıran esrarı fark edememektedirler. İnsanlar, yeryüzünde imtihan vermek üzere yaşamaktadırlar. Allah-u Teala'nın takdir ettiği süre gelince canlılar ölecektir. İnsanlardan herkes dünyada yaptıklarına göre hesaba çekilecektir. Öldükten sonra kimse tekrar dünyaya dönmeyecektir. Çünkü belirli bir gün gelmeden önce hayata dönmelerini gerektiren bir hikmet ve zaruret yoktur. Efendim, öbür dünyadan gelen mi var diyerek, ahirete inanmayanlar böyle istiyor diye, ölenler yeniden hayata dönemezler. İnsanların istekleri için büyük kanunlar değişmez. Hasılı, müşrikler ahireti inkar ederek, hayat yalnız bu dünyadadır derler. Bu sözlerinin hiçbir dayanağı yoktur. Bunlar basit kimselerdir. Ahirette ebedi cehennem hayatına maruz kalacaklardır. Her mümin bu dünyanın bir imtihan yeri olduğuna, ebedi ahiret hayatında burada yaşadığımız hayattan hesaba çekileceğimize, neticesi cennet ve cehennem olan bir yaşantının devam edeceğine iman eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tebliği budur. Amenna ve saddakna.
1: Eser, Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Ölümler ve bir doğum vaadi. Hicretin sevinç dolu bu 8. yılının başlarında aynı zamanda bazı üzüntüler de yaşanıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinde meydana gelen ölümlerden ilki kızı Zeynep'in ölümüydü. Babası ölürken Zeynep'in yanındaydı. Damadına ve torununa teselli dolu sözler söyledi. Daha sonra Sevde ve Ümmü Seleme ile birlikte Ümmü Eymen'e cesedi gömülmeye hazır hale getirmelerini söyledi. Ölüye gusül abdesti aldırdıktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içine giydiği bir elbiseyi çıkardı ve onlara cesedi bu kumaşa sarmalarını söyledi. Daha sonra cenaze namazını kıldırdı ve mezarın başında dua etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çocuk doğuran tek karısı Hatice idi. Medineliler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de de bir çocuğunun doğmasını istiyorlardı. Şu anda yaşayan eşleri arasında sadece ikisinin,

0: Seleme ve Ümmü Habibe kendisinden önceki kocalarından çocukları olmuştu. Her yeni evlilikte Medineliler bir çocuk doğması ümidiyle sevince kapılıyorlar, fakat bir müddet sonra tüm sevinçleri yok oluyordu. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hatice'den sonra evlendiği hiçbir kadından çocuğu olmamıştı. Fakat kızının ölümünden kısa bir süre sonra onun tekrar baba olacağı ortaya çıktı. Kıpti cariyesi Mariye bir çocuk bekliyordu. Medineliler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onu çok sevdiğini bildikleri ve onu sevindirmek istedikleri için zaten Mariye'ye çok iyi davranıyorlardı. Bu haberi duymalarıyla ona besledikleri sevgi ve ilgi iki katına çıktı. Umre'den döndükten yaklaşık 3 ay sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Suriye sınırındaki kabilelere barışçıl amaçlarla 15 elçi gönderdi. Fakat onların dostça selamlarına ok yağmuru ile cevap verildi. Dövüşmek zorunda kalan elçilerin biri hariç hepsi öldürüldü. Bir tek ölümle sonuçlanan fakat daha büyük politik öneme sahip olan bir olay daha meydana geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha önceden Dihye el-Kelbi'yi Kayseri'ye yazdığı ve cevap alamadığı mektupla birlikte Basra valisine göndermişti. Gassanlı bir kabile başkanı Basra'ya gönderilen ikinci elçinin yolunu kesmiş ve elçiyi öldürmüştü. Çoğunlukla Hristiyan olan Gassanlıların Kayseri'nin elçisinden yardım isteme riskine rağmen bu tür bir hareket cezasız bırakılamazdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3000 kişilik bir ordu topladı ve Zeyd radıyallahu anh'ın kumandasında Gassanlılara gönderdi. Eğer Zeyd radıyallahu anh öldürülürse yerine Cafer, o öldürülürse Abdullah ibni Revaha geçecekti. Üçü de öldürülürse ordu kumandanını kendi seçecekti. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'e beyaz bir sancak verdi ve diğer arkadaşlarıyla birlikte orduyu Uhud'un kuzeyindeki iki tepe arasındaki Veda geçidine kadar yolcu etti. Abdullah'ın yanında velayeti altında olan yetim bir çocuk vardı. Onu Semer'in arkasına bindirmişti. Yol boyunca çocuk Abdullah'ın ordu geri döndüğünde Suriye sınırları içinde kalma isteğini ifade eden mısralar okuduğunu duydu. Bu mısraları duyunca ağladım dedi çocuk. Benim ağladığımı görünce kamçısının ucu ile bana dokundu ve zavallı arkadaşım niye üzülüyorsun? Eğer Allah bana şehitlik nasip eder ben de bu dünyadan, meşakkatlerinden, dertlerinden, acılarından ve olaylarından kurtulursam sen Semer'in üstünde rahat olarak geri döneceksin dedi. Bundan sonra geceleyin yapılan bir molada 2 rekat namaz kıldı ve arkasından uzun süre dua etti. Daha sonra beni çağırdı. Ben buradayım, emrindeyim dedim. O inşallah bu şehadettir dedi. Ordu Suriye sınırına geldiğinde sadece tüm kuzey kabilelerinin değil Kayseri'nin temsilcisinin de birleşip kendilerine karşı savaşacağını duydular. Hep birlikte ordunun 100.000 kişi kadar olduğu söyleniyordu. Tabii ki bunda abartma payı da vardı. Bununla birlikte Zeyd radıyallahu anh bir savaş konseyi toplamaya karar verdi. Adamların çoğu bu durumun hemen Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bildirilmesi gerektiği kanaatindeydiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya onlara geri dönme emri verir ya da yardımcı kuvvet gönderirdi. Fakat Abdullah radıyallahu anh bu fikre karşı çıktı. Konuşmasını Uhud'dan önce söylenen ve gelecekte birçok savaştan önce söylenecek olan karşı konulamayacak bir cümleyle bitirdi. Önümüzde iki iyi şeyden biri var. Ya zafer ya şehitlik. Cennet bahçelerindeki kardeşlerimize katılıp onlara arkadaşlık etmek. O halde haydi ileri. Abdullah'ın bu sözleri etkili oldu ve ordu kuzeye doğru ilerlemeye devam etti. Şimdi uzun ve derin yatağından doğu sınırında yükselen tepelerle ayrılmış olan Ölü Deniz'in güney ucundan çok uzakta değillerdi. Birkaç saatlik yürüyüşten sonra düşmanı gördüler. Bizans kuvvetleriyle birleşmiş olan Arap ordusunun gerçek sayısı ne olursa olsun, Müslümanlar ilk bakışta onların kendilerinden kat kat fazla olduğunu fark ettiler. Sayıca bu kadar dengesiz bir savaş deneyimleri yoktu ve hiçbiri şimdiye kadar imparatorluğun süvarilerinde gördükleri kadar zengin savaş aletleriyle karşılaşmamıştı. Bizans süvarileri ortada, Arap kuvvetleri ise iki yanında yer alıyordu. Bedir'de akan kal tepelerinden inen Kureyş ordusunun şimdi gördükleri orduyla karşılaştırıldığında çok az silah ve zırhı vardı. Bunun yanı sıra düşman ordusu onların gelişini bekliyordu ve lejyonlar savaş konumunda onları karşılamaya hazır bekliyorlardı. Arazinin eğimi kendi aleyhlerine olduğu için hemen karşı karşıya gelmekten kaçınan Zeyd radıyallahu anh güneye, Mute'ye doğru çekilme emri verdi. Orada arazi bakımından avantajlı olacaklardı ve savaş düzenine girme fırsatları olacaktı. Sayıca çok fazla olduklarının farkında olan düşman ordusu, Müslüman ordusunu Mute'ye kadar izledi. Düşman ordusu yaklaştığında onların beklediği gibi geri kaçmak yerine Zeyd radıyallahu anh saldırı emri verdi. O anda Peygamber aleyhissalatü vesselam için Medine ile Mute arasındaki uzaklık yok olmuştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyaz sancağı ile Zeyd'in orduyu nasıl düşmana doğru ilerlettiğini görüyordu. Onun yere düşene kadar birçok ölümcül yara aldığını, arkasından sancağı Cafer radıyallahu anh'ın alıp onun da şehit olana kadar savaştığını gördü. Daha sonra sancağı Abdullah aldı. Onun yönettiği saldırı düşmanın ölüm saçması ve kendisinin de şehadetiyle sonuçlandı. Adamları düzensiz bir şekilde geri çekildiler. Ensardan biri olan Sabit İbni Erkam radıyallahu anh sancağı aldı ve Müslümanlar tekrar düzene girdiler. Bunun üzerine Sabit sancağı Halid'e vermek istedi. Fakat Halid radıyallahu anh bu şerefe Sabit radıyallahu anh'ın daha çok hakkı olduğunu söyleyerek kabul etmedi. Sabit, "Al şunu, ben sadece sana vermek için onu yerden almıştım," dedi. Bunun üzerine Halid kumandayı aldı ve safları birbirine yaklaştırdı. Düşman o kadar düzenli yaklaşıyordu ki Müslümanlara düzenli bir saldırı yapmak için arada belli bir mesafe bırakıyordu. Saldırı karşı tarafın zaferiyle sonuçlandı. Fakat bu başardan hiçbir şey elde edemediler. Müslümanlardan ise 3 lider dışında sadece 5 kişi şehit olmuştu. Bu nedenle bu bir bakıma Halid radıyallahu anh için bir zaferdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaşta Zeyd radıyallahu anh, Cafer radıyallahu anh ve Abdullah radıyallahu anh'ın arka arkaya şehadetini anlattıktan sonra daha sonra Allah'ın kılıçlarından biri sancağı aldı ve Allah onlar için yolu açtı dedi. Yani Müslümanları güvene kavuşturan yolu açtı demek istiyordu. Bugünden sonra Halid'e Allah'ın kılıcı adı verildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaşı anlatırken gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Namaz vakti geldiğinde namazı kıldırdı ve her zaman yaptığının aksine topluluğa yüzünü dönmeden mescitten ayrıldı. Akşam ve yatsı namazlarında da aynen böyle yaptı. O sırada Cafer'in evine gitmiş ve "Ey Esma, bana Cafer'in çocuklarını getir," demişti. Yüzündeki ifadeden şüphelenen Esma radıyallahu anha çocukları getirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları öptü ve gözleri tekrar yaşlarla doldu. Esma radıyallahu anha, "Ey Allah'ın Resulü, ey bana anamdan ve babamdan daha sevgili olan, seni ağlatan ne? Yoksa Cafer ve arkadaşlarından haber mi aldın?" dedi. "Evet," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine döndü ve birkaç gün süresince Cafer'in ailesine yemek hazırlanmasını emretti. Acıları onları kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar meşgul ediyor dedi. Ümmü Eymen, Üsame ve Zeyd'in ailesinden diğerleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evindeydiler. Onlara daha önceden Zeyd'in ölüm haberini vermişti. Eve dönerken Zeyd radıyallahu anh'ın küçük kızının sokakta ağladığını gördü. Çocuk onu görünce koştu ve kollarına atıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şimdi kendini tutamayarak ağlıyordu. Çocuğu göğsüne bastırdığında tüm vücudu hıçkırıklarla sarsılıyordu. Sa'd ibn-i Ubade radıyallahu anh o sırada oradan geçiyordu. Kendi kendine teselli edecek bir şeyler araştırarak, "Ey Allah'ın Resulü, bu da ne?" diye mırıldandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu maşukunu arzulamayı seven biri cevabını verdi. O gece Peygamber aleyhissalatü vesselam rüyasında cenneti gördü. Zeyd, Cafer ve savaşta şehit olanların hepsi cennetteydiler. Cafer'i melekler gibi uçarken gördü. Şafakta mescide gitti, ashab onun üzüntüsünün hafiflediğini fark ettiler. Namazdan sonra her zaman yaptığı gibi topluluğa döndü. Daha sonra Esma'ya gitti ve rüyasını anlattı. Esma radıyallahu anh teselli olmuştu. Halid radıyallahu anh ve adamları Medine'ye döndüğünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mukavvas'ın kendisine hediye ettiği beyaz katırı Düldül'ü istedi. Cafer'in en büyük oğlunu bu katıra bindirerek karşılamaya gitti. Medineli kadın ve erkekler yollara dökülmüştü. Ordu yanlarından geçerken onlara alaylı sözler söylediler ve kum attılar. Kaçaklar diye bağırdılar. Allah yolunda savaştan kaçtınız mı? Hayır dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar kaçak değil fakat inşallah tekrar savaşa gitmek için geri dönenler. Mute'deki geri çekilme, kuzeydeki Arap kabilelerine yeni İslam devletine karşı koyma cesareti verdi. Bundan bir ay sonra Beli ve Kuda kabilelerinin güneye yürümek amacıyla Suriye sınırında toplandıkları haberi geldi. Fakat bu kez Kayser'in orduları yardıma gelmemiş görünüyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Amr radıyallahu anh'ı 300 kişiyle birlikte gerektiğinde savaşmak, mümkün olduğunda da müttefik kazanmak üzere gönderdi. Amr'ın kumandan olarak seçilmesinin nedeni bu kabilelerden biriyle Amr'ın akrabalık bağının olmasıydı. Amr'ın annesi Beli kabilesinden bir kadındı. Gece yolculuk yaparak ve gizli yerlerde kamplar kurarak çok dikkati çekmekten korundu ve 10 gün içinde Suriye sınırına ulaştı. O yıl kış erken gelmişti. Bu kadar kuzeyde yaşamaya alışık olmayan Mekkeli ve Medineliler son kamplarını kurar kurmaz hemen yakacak aramaya başladılar. Fakat Amr küçücük bir ateş yakmayı bile yasakladı. Karşı gelenler şu sözlerle susturuldu. Siz beni dinleyip itaat etmekle emrolundunuz, o halde öyle yapın. Düşmanın beklediklerinden daha fazla sayıda toplandığını fark edince, şimdilik yerel yardımların da gelmeyeceğini ümit ettiği için hemen Cüheyneli bir adamı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den yardımcı kuvvet istemesi için gönderdi. Ebu Ubeyde radıyallahu anh derhal 200 kişilik ek kuvvetle geldi. En yakın sahabelerden biri olduğu ve daha önceki bütün savaşlarda rol aldığı için Ebu Ubeyde radıyallahu anh kendisinin yetkili olmasını istiyordu. Fakat Amr radıyallahu anh yeni gelenlerin sadece yardımcı kuvvet olduğunu ve kendisinin genel kumandan olması gerektiğini vurguladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde'ye iki kuvvet arasında tam bir birlik olmasına ve ayrılık olmamasına dikkat etmesini tembih etmişti. Bu yüzden Ebu Ubeyde radıyallahu anh isteğinden vazgeçti ve Amr'a "Eğer sen bana itaat etmeyeceksen Allah'a andolsun ben sana itaat edeceğim." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri duyduğunda Ebu Ubeyde'ye rahmet diledi. Amr 500 kişilik ordusunu Suriye sınırından geçirip ilerlediğinde düşman dağıldı. Sadece kısa süren karşılıklı bir ok yağmuru oldu. Geri kalanı oturanların kaçtığı boş kamp yerleriyle karşılaşmaktan ibaretti. Düşman kabileler orada olmadığı için dost unsurlar, kişiler ve gruplar ortaya çıktılar. Bu nedenle Amr radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Suriye sınırında İslam'ın etkisini tekrar kurduğunu belirten bir mektup gönderdi. Bu etki artık Medine vahasının her tarafındaki kabilelere yayılıyordu. Nedenler sadece manevi değildi. Artık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tehlikeli, hesaba gelmez bir düşman ve güçlü, güvenilir ve cömert bir müttefik olarak tanınıyordu. Onunla karşılaştırıldığında diğer müttefikler daha az çekici ve daha zararlıydı. Bazı durumlarda politik ve dini dürtüler birbirinden ayrılmayacak denli bir bütün teşkil ediyorlardı. Fakat yavaş yavaş ilerleyen, yine de güçlü ve etkili olan, politikadan ve müminlerin İslam mesajını yaymak için yaptıkları açık girişimlerden bağımsız bir faktör vardı. Bu da yeni dini uygulayanları karakterize eden belirgin bir huzurdu. Allah'ın birliğini gösteren Kur'an, aynı zamanda bir rahmet ve cennet kitabıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğretileriyle birlikte onun ayetlerinin okunması, müminleri kapasiteleri dahilinde bazı şartları yerine getirdiklerinde kolayca ebedi saadete kavuşabileceklerinden emin kılıyordu. Ortaya çıkan huzur bir iman kriteriydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyordu: "Şartlar ne olursa olsun, inanan için hepsi iyidir."
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken,

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Kur'an-ı Kerim tilavet.

Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
6: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar. İyiye güzele, isyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef, FM 91.8.
7: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, İnsanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 18. Cüz. Okuyan İshak Danış.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 18. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapan SuTek 2026 Ankara Altındağ Millet Bahçesi fuar alanında kapılarını açtı. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için 23-26 Eylül tarihleri arası SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız.

0: haber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturan 14. Uluslararası Çevre Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech Ankara, Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda kapılarını açtı. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için 23-26 Eylül tarihleri arasında CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Ehl-i Beyt Mektebi. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmaîn. Aziz kardeşler, elhamdülillah güzel bir aya, güzel günlere bismillah dedik. Sizinle geçmiş derslerde bir mesele üzerinde ittifak etmiştik. Allah'ın gelen her günü güzeldir. Her günü bereketlidir. Ama bazı aylar, bazı günler vardır ki onlara farklı bir değer yüklenir. Farklı bir mana bize çağrıştırdığı için farklı bir muameleye tabi tutulur. İçinde bulunduğumuz şu günler ve şu ayda öyledir. Malumunuz Hicri takvimin 3. ayı olan Rebiül Evvel ayına girdik. Rabbim hayırlara vesile kılsın, hayırlar getirsin inşallah, hakkımızda hayırların gelmesine inşallah vesileler olsun, gelen günleri geçenlerden daha hayırlı kılsın inşallah. Rebiül Evvel ayına geçmiş derslerden hatırlayacaksınız, geçen senelerde, önceki senelerde ara ara üzerinde duruyoruz. Zamanın kıymetini bilme adına ikinci Ramazan diye bir ifade kullanmıştık. İnşallah haddimizi aşmamışızdır ve isabet kaydetmişizdir. Böyle bir ifadeyi bize kullandıran şey ise şu olmuştu. Ramazan Kur'an'ın nazil olmasından dolayı değer kazanmış 11 aya sultan olmuştu. Rebiül Evvel ayı da aleyhissalatü vesselam Efendimizin doğum ayı, doğum günleriydi. Hal böyle olunca satırlardaki Kur'an'ın naziline sebep olan, nazilinin zemini olan ay Ramazan, hayatın içerisinde olan, Kur'an'ı natık olan, konuşan Kur'an olan, Kur'anul hay olan, yaşayan Kur'an olan aleyhissalatü vesselam Efendimizin doğum ayı da ikinci Ramazan. Dolayısıyla biz bu günleri, bu ayları böyle anlamalı ve böyle ihya etmenin yollarını aramalıyız hep beraber inşallah. Beyhaki'de geçen bir hadiste aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle bir ifade kullanır. Der ki, benim akikamı dedem Abdülmuttalip kesmiş. Ben de her yıl Kur'an'ın akikasını kesiyorum. Yani o da kendi doğumuyla Kur'an'ın doğumunu adeta birbirlerine kavuşturarak böyle bir ifade kullanıyor. Ben doğmuşum, benim doğum sevincimi ve doğum kurbanımı dedem Abdülmuttalip kesmiş. Aradan 40 yıl geçmiş, Kur'an doğmuş, nübüvvet tacı Efendimiz aleyhissalatü vesselamın başına konmuş. Bu sefer aleyhissalatü vesselam Efendimiz de o günü ihya etme adına, şükrünü eda etme adına böyle bir şey yapmış. Dolayısıyla buradan da yola çıkarak şu günleri ikinci Ramazan diye ifade etmemizin hiçbir mahsuru olmasa gerek. Peki biz nasıl ihya edeceğiz? Elbette ki ihya bizim anladığımız manada, kültürümüzde, İslam'ın sahih kültüründe bize nasıl öğretilmişse öyle olmalıdır. Şimdi biz Rebiül Evvel ayının 12. gününe ve gecesine kavuştuğumuz anda aslında o güne denk gelen 3 olayı ihya etmek durumunda kalırız. Bunlardan biz sadece bir tanesini biliriz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin doğum günü. Pazartesi günü gecesi de değildir aslında. Amine validemizin yanında olan Abdurrahman İbni Avf'ın annesi Şifa validemiz ki aleyhissalatü vesselam Efendimizin ebesidir. Onun bize aktardığına göre Efendimiz güneşle birlikte doğmuştur. Yani güneşin doğduğu anda o da bir güneş olarak ki bunu Kur'an söylüyor zaten. Siracen Münir olarak varlığı aydınlatmak üzere annesinden doğdu. 12. günde olan ilk olaylardan bir tanesi bu. İkincisi, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz İslam medeniyetinin temellerini atacağı Mescid-i Nebevi'ye vardığı gün, Mescid-i Nebevi'nin arsasına vardığı gün de 12 Rebiül Evvel'di ve bir cuma günüydü. Hatırlayın, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz 27 Safer'de yola koyulmuş, 8 Rabiül Evvel'de Kuba köyüne varmıştı ki günlerden pazartesiydi. 4 gün kalmıştı Kuba'da, orada Mescid-i Nebevi inşa edilmişti. 5. gün sabahın erken saatlerinde binlerce ensar ve muhacirle beraber kendisine belirlenen yer olan Neccar oğulları mahallesine doğru yürüdüğü zaman da tarihler 12 Rebiül Evvel'di. Dolayısıyla 12 Rebiül Evvel Efendimizin doğum günü olduğu gibi İslam medeniyetinin merkezi olan Medine'nin de doğum günüdür. İslam medeniyetinin merkezi olan Mescid-i Nebevi'nin inşasının başlayacağı günün de yıl dönümüdür. Bunu da unutmamak lazım. Bu da aklımızda bir yerde durması lazım. Üçüncü olayı biz hiç aklımıza getirmiyoruz, unutmuşuz. Bunun da bir sebebi var. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefat tarihi de 12 Rebiül Evvel'dir. Miladi olarak 7 Haziran 632, Hicri olarak ise 12 Rebiül Evvel yine bir pazartesi günü, hicretin 11. yılıydı. Ama İslam'da kim olursa olsun, bakın bu çok önemli bir hadisedir ve önemli bir meseledir. Kim olursa olsun, kadının kocasının arkasından tutacağı yaz hariç 3 günden fazla yaz helal olmadığı için Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin vefat günlerini dahi biz vefat devriyesi olarak kutlamamışız ya da o günleri gündemimize bu meseleyle almamışız. Dolayısıyla 12 Rebiül Evvel onun vefatının sene-i devriyesi olmasına rağmen doğumu bizim gündemimizde olmuş ama vefatı gündemimizde olmamıştır. Bu da önemli bir noktadır. Bu da zihnimizin bir köşesinde durmak zorundadır. Dolayısıyla biz 12 Rebiül Evvel geldiğimizde Allah hepimizi o güne vardırsın. O gün ve o günün gecesinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin doğumunu ve İslam medeniyetinin doğumunu inşallah ihya etmeye çalışacağız. Nasıl ihya edeceğiz? Gündüzünü oruçla, gecesini namazla, duayla, onun üzerine çokça salavatla inşallah ihya edeceğiz. Ama ben bir kardeşiniz olarak, hocalık bir tarafta dursun, zaten ben hiç hoca olarak görmedim kendimi, siz de görmeyin. Bir kardeşiniz olarak bir şey isteyeceğim sizden. Madem biz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin doğum gününe geldik, doğum günlerinin içerisindeyiz, hepinizin evinde vardır, olmayanlar birer tane edinsin, İmam Nevevi'nin 40 hadisi var. Efendimizi en çok memnun edecek bir işi yapacağız. Ne yapacağız? 40 hadis demek 20 gün demektir. Günde 2 tane okursak. 2 tanesini o hadislerin ailenin bütün evinin fertleriyle, anne, baba, çoluk, çocuk, kimse artık evde, ailenin bütün fertleriyle her akşam 2 hadis okuyarak o 40 hadisi Rebiül Evvel ayının sonuna kadar bitireceğiz. Söz veriyor musunuz bana? Güçlü bir söz verin ki söz aldığımı bileyim. Söz veriyor musunuz bana? Peki. Allah sözünüzden sizi geri koymasın. İnşallah o hadisleri siz okuyun ya da çocuğunuz okusun ya da hanımınız okusun. Kim okursa okusun, tesiri Aleyhisselatü Vesselam okumuş gibi olsun inşallah. Sanki peygamber evinizde konuşuyormuş gibi olsun. Söz onundur, o konuşursa çok farklı konuşur. İnşallah yüreklerimiz, akıllarımız ondan duyuyormuş gibi duysun o sözleri. Aynen sahabenin duyduğu gibi. Allah hepimize bunu nasip eylesin. Dostlar, bugün mecazi anlamda Ehl-i Beyt'in ikinci meselesini konuşacaktık. Geçen ders hatırlarsanız dedik ki mecazi anlamda da Ehl-i Beyt mümkündür. Bunun da üç farklı alanı var. Aleyhissalatü vesselamın evlatlıkları, Efendimizin azatlıkları ve yine Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hizmetlileri. Üç sınıfa da üç tane isimden örnek vermiştik. O isimleri de şunun için seçmiştik. Direkt aleyhissalatü vesselam Efendimizin kutlu lisanından o isimler Ehl-i Beyt olarak isimlendirilmiş. Öyle taltif görmüştü. Zeyd bin Harise ki Efendimizin evlatlığıydı. Zeyd bin Muhammed diye anılmıştı yıllar yılı. Efendimiz ona o Mute'de şehit olduktan sonra onun ailesine bunlar benim Ehl-i Beytimden arta kalanlar demiş. Üsame'yi ve Ümmü Eymen validemizi Ehl-i Beyt olarak isimlendirmişti. Biz onun azatlıkları içerisinde onlarca isimden Sevban İbni Bücdü'de ki aslen Yemenli bir köleydi Sevban, onun Ehl-i Beyt olarak isimlendirildiği için onu anlamaya çalışmıştık. En son hizmetlilerde de Vasile İbni El-Eska isimli çok fazla o güne kadar tanımadığımız ama o ders vesilesiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la yakınlığını biraz daha iyi anladığımız Vasile İbni Eska'nın üzerinden de hizmetlilerine nasıl böyle bir ödül verildiğini anlamış olduk. Bugün yine mecazi anlamda Ehl-i Beyt üst başlığında aleyhissalatü vesselam Efendimizin ne evlatlığı, ne azatlığı, ne de hizmetlisi olmamasına rağmen Efendimiz tarafından Ehl-i Beyt olarak seçilen, direkt seçilen, dolaylı olarak var bizim hadis kitaplarımızın içerisinde bazı isimler. Ama direkt seçilen iki ismi anlamaya çalışacağız. O iki ismin kimler olduğunu biliyorsunuz. Ancak öncesinde bir noktaya dikkatlerinizi çekeceğim. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın böyle bir seçimi yapmaya hakkı var mı? Yani insanları böyle bu manadaki o insanlar sahabiler biliyorsunuz onun ilk muhatapları onların içerisinden böyle bir seçimi yapmaya hakkı var mı? Allah ona bu hakkı veriyor mu ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle bir iş yapmış olsun, böyle bir inisiyatif kullanmış olsun? Biz sadece bu seçim için de değil, özel olarak Efendimizin istihdam ettiği, özel olarak lakaplar verdiği, özel olarak bazı ifadeleri şahısları için kullandıkları sahabilere dikkat ettiğimiz zaman bu işin bizatihi Allah tarafından aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e yaptırıldığını görürsünüz. Zaten Allah'ın tasarrufu olmazsa Efendimiz bunu yapabilir mi? Böyle bir hakkı var mıdır? Mesela birini cennetle müjdeliyor. Allah ona o bilgiyi vermezse, o şahsın akıbetine dair bilgileri bir beşer olarak peygamber aleyhissalatü vesselam peygamber olmasına rağmen Allah bildirmediği takdirde bilmeyeceğine göre böyle bir hakkı olabilir mi peygamber efendimizin? Dolayısıyla efendimizin mübarek lisanından bu manada çıkan ve biraz da gaybe ait olan o meseleler ve o ifadeler doğrudan Allah tarafından peygambere söyletilmiştir. Buranın bir kere altını doğru bir biçimde çizmemiz lazım. Seçim meselesinde biz peygamberlerin seçimine baktığımız zaman Rabbimizin peygamberleri belli ölçüler dairesinde seçtiğini görürüz. O ölçülerin ne olduğunun hepsine de biz beşer olarak vakıf olamayabiliriz. Şimdi peygamberleri görüyoruz mesela gençlik yıllarında, çocukluk yıllarında vardıkları bir kıvam var, bir kulluk kıvamı var. Allah o kıvamdan dolayı nübüvvet ve risalet tacını o peygamberin başına geçiriyor. Ama öyle peygamberler var ki çocuklukları peygamberlikle başlamış İsa aleyhisselam gibi. Doğar doğmaz konuşan birinden bahsediyoruz. Annesinden başlayan hatta ve hatta onun dedesinden yani İmran'ın ailesinden başlayan bir seçim süreci var. Belki İmran'ın ailesinin yaptığı bir iyilik, o adak böyle bir seçime sebep olabilir ama üçüncü nesilden birinden
2: seçilen peygamberden bahsediyoruz. Dolayısıyla o seçim illetini her yönüyle bizim anlamamız mümkün değil. Bu manada biz peygamberlere ısmarlama insanlar desek bunda da sıkıntı yok. Onlar Allah tarafından seçilmiş insanlar. Allah tarafından bu iş için özel olarak yaratılmış insanlardır. Adem aleyhisselamdan son peygamber aleyhissalatü vesselam efendimize kadar da bu durum böyledir. Bakın bu durumu İbni Abbas, tercümanul Kur'an'dır biliyorsunuz, aleyhissalatü vesselam efendimizin de amcasının oğludur. İbni Abbas Ahmet bin Hanbel'de geçen bir hadiste bize şöyle beyan eder. Allah kıyamete kadar yaratılacak bütün beşerin kalbine baktı. En hayırlı kalp olarak Muhammed'in aleyhissalatü vesselam kalbini gördü ve onu kendi için seçti. Onu alemlere risaletin ve nübüvvetin mesajlarını duyurması adına son peygamber olarak seçti. Sonra Efendimiz'den sonra kıyamete kadar gelecek olan bütün insanların kalbine baktı. O insanlar içerisinde en hayırlı olanları da ona ashab olarak seçti. Dolayısıyla peygamber aleyhissalatü vesselama sahabi olanlar da böyledir. Onun için onlar arzın, semanın arza birer armağanıdır. Bu söz boşuna söylenmiş bir söz değil. Onlar o temiz kalplerinin neticesinde Efendimiz aleyhissalatü vesselama arkadaş oldular, dost oldular. Risaletin mesajını omuzlayarak nesillerden nesillere aktarma adına kilit bir rol oynadılar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendi elinin altındaki o sahabeye bakarken o sahabeyi belli bir biçimde nübüvvet potasında yetiştirirken kimin kabiliyeti, mizacı hangi noktadaysa Efendimiz aleyhissalatü vesselam da o sahabeyi o noktada adeta istihdam etti, seçti. O seçim için çok şey söylenir ama asıl meselemiz zaten o değil. Sadece o seçimin mahiyetini, nasıl olduğunu anlamamız için Tirmizi'de geçen bir hadis aktaracağım size. Efendimiz adını anacağım şimdiki 3-5 sahabinin istihdamına dair bize bir söz söylüyor. Ümmetimin fertleri arasında en merhametlisi Ebu Bekir'dir. Ne yaptı? Merhametin adresini gösterdi. Allah'ın emri hususunda

0: titiz olanı Ömer'dir. Hazreti Ömer'in özelliğine dair bir vurgu. Aslında biz buradan anlıyoruz ilk günde ona Faruk lakabının verilmesinin sebebini. En hayalı olan Osman'dır. Davalarda en isabetli hüküm veren Ali'dir. Helal ve haramı fıkıhtan bahsediyor. Bakın, helal ve haramı en iyi bilen Muaz İbni Cebel'dir. Feraiz nedir? Miras hukuku. Feraiz ilmini en iyi bilen Zeyd bin Sabit'tir. Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyan Übey İbni Kab'dır. Bu başkasının tasnifi değil. Tirmizi'de aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir tasnifi. Ümmetin emini Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tır. Her ümmetin bir emini vardır. Benim ümmetimin emini ise odur. Doğru sözlülük bakımından Ebu Zer'den daha iyisini ne yer ne gök görmemiştir. Yer ehli de onun gibi bir doğru sözlüsünü, gök ehli de onun gibi bir doğru sözlüsünü ne barındırmıştır ne gölgelemiştir. Vera bakımından İsa'ya en çok benzeyen de odur. Hatırlayın Hazreti Ebu Zer'i anlamaya çalıştığımız dersi. Başlığımız neydi? İslam'ın Mesih'iydi. Eğer aleyhissalatü vesselam Efendimiz vera noktasında onu Mesih olan İsa'ya benzetmişse Ebu Zer'in en güzel yönü budur. Siz bakmayın bugün Ebu Zer'i başkaları başka şekilde insanlara takdim ediyor. Aslında Hazreti Ebu Zer'in öne çıkan en güzel hususiyeti onun verasıdır. Hazreti İsa'ya bu manada benzemesidir. Efendimizin sözü de böyledir. Şimdi bakın, bu sözden de biz anlıyoruz ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz seçiyor sahabeyi. Her birine bir özellik, her birine bir hususiyet, her birine bir ayrıcalık. Öyle ki kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlara o işin en ideal halinin neresi olduğunu merak ediyor musunuz? Mesela sadakat, en zirve hali ne olur diye merak edip onun bir beşerin üzerinde nasıl tezahür ettiğini görmek istiyor musunuz? Bakın Hazreti Ebubekir'e. Bu budur. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin seçimi ve istihdamının neticesi budur. Dolayısıyla her ahlak-ı hamidiyenin bir sahabi üzerinde zirveleştiğine, o sahabinin o ahlak-ı hamidiyede, o güzel ahlaki vasıfta abidevi bir hale geldiğine şahit oluyoruz. Bize düşen de bu bilginin arkasında olup neyi kimden daha iyi öğreneceğimizin farkına varmaktır. Şimdi bu bilgilerin hepsini bir ön bilgi olarak kabul edin. Bugünkü konumuz ney? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ehli beyt olarak seçtikleri. Bu da öyle sıradan bir şey değil. Bakın bugün adlarını bildiğimiz 10 bin sahabi var. Biliyorsunuz adet çok fazladır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i veda haccında dinleyenlerin sayısı 60 binden başlar, 124 bine kadar çıkarılır. Farklı farklı rakamlar. Ancak biz bugün o 60 bini ya da 124 bini kabul edelim. Onlardan sadece 10 bin tanesinin ismini biliyoruz. 10 bin tanesinin içerisinden isimlerini biliyoruz. Ancak 5 bin tanesinin hayatına dair bilgilere vakıfız. İsmini bildiğimiz her sahabinin hayatı hakkında bilgi yok ki elimizde. Bazıları sadece şöyle geçer. Mesela İbni Hacer'in El İsabesi'nde ismi söylenir. Onun Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla sohbeti vardır. Sohbeti vardır demek ne demektir? Mümin olarak Efendimizle görüşmüştür. Bu kadar. Ne hayatını biliyoruz, ne hadiseyi biliyoruz, ne rivayet biliyoruz, ne iman etme durumunu biliyoruz, ne imandan sonraki hayatını biliyoruz. 10 bin sahabinin içerisinde hepsinin bu manada bir bilgisine vakıf değiliz. Ancak bu 10 binin 5 bin tanesini hayatlarına dair bilgilerle biliyoruz. 5 binden 1000 tanesinin hayatını çok iyi biliyoruz. Ben 1000 tanenin üzerinden konuşayım. 1000 tane hayatlarını çok iyi bildiğimiz o sahabilerden aleyhissalatü vesselam Efendimizin benim ehli beytimdensin dediği doğrudan iki isim vardır, başka yok. Sadece iki isim. Biri İranlı Selman-ı Farisi, biri Yemenli Cerir İbni Abdullah. Başka birine bu ifadenin aleyhissalatü vesselam Efendimiz tarafından verildiğini bilmiyoruz, okumuyoruz, böyle bir olaya şahit olmuyoruz.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
10: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
14: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
12: Zorunlu yayın.
15: Radyo Hedef. Burak.

0: Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Semihsin sen, işitirsin. Suskunluğum ve dilsizliğim bile katında dua olur.
3: Ya Semih.
2: Cılız sözlerimde, ince fısıltılarımda, senin işitmenin göğünde çağlayan olur, çığ olur, çok olur, çoğalır.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
4: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
5: Hal böyle olunca bu seçim meselesi daha da önem kazanıyor. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz sevdiği her sahabi gel benim ehli beytimdensin dememiştir. Bunu Hazreti Ebu Bekir'e bile dememiş, Ömer'e dememiş, Osman'a dememiş. Ta İran'dan gelen ve Arapçayı da o günlerde çok iyi bilmeyen Selman'a söylemiş, Farslı Selman'a söylemiş. Hicretin 10. yılında Müslüman olmak için gelen ve Efendimizle birlikteliği bir yılı bile geçmemiş olan Cerir İbni Abdullah'a söylemiş. Burada önemi bilelim ki bugün neyi öğreneceğimizin tam anlamıyla farkına varalım. Peki öyleyse gelin bu iki ismi bir anlamaya çalışalım. Hayatlarına müracaat ettiğimiz zaman biz aslında anlayacağız. Neden aleyhissalatü vesselam Efendimiz 10 bin sahabinin içerisinden bu iki ismi seçtiğini. Selman-ı Farisi hepiniz çok iyi biliyorsunuz bu yiğit insanı, bu yiğit hakikat savaşçısını. Öyle bir hayat yaşamıştır ki o hayatını daha sonra tarih yazanlar 150 yıla sıkıştıramazlar. 220 yıla da sıkıştıramazlar. Onun için bazı kaynaklarda, hatta bazı Türkçe kitaplarda Selman-ı Farisi'nin hayatını okuduğunuz zaman 150 yıl yaşadı, 220 yıl yaşadı gibi ifadeleri görürseniz garipsemeyin. Bunu kullanıyorlar bazıları ama bu doğru değil. Zehebi'nin İbni Ebi Hatim'den bize naklettiği yaşı daha doğrudur. O diyor ki Selman Hicaz'a geldiğinde 40 yaşındaydı, vefat ettiğinde 80 yaşındaydı. Bu kadardır. Onun ömrü Hicaz'a geldiğinde 40 yaşında, vefat ettiğinde 80 yaşındaydı. Ama yaşadığı hayat İslam'dan önce dikkat buyurun hakikat adına verdiği mücadele inanın çok farklı bir mücadeledir. Yıllar süren sayfa sayfa hayatının her anında çok farklı mesajlar veren, çok farklı şeyler söyleyen bir hayatın sahibidir İranlı Selman. Ve onun hayat hikayesi öyle sonradan oluşturulmuş bir şey de değil. Bir hadistir biliyor musunuz? Efendimiz aleyhissalatü vesselama anlatıyor Selman hakikat adına verdiği o mücadeleyi ve aleyhissalatü vesselamın huzurunda onlarca sahabe tarafından da dinlendiği için Efendimiz'i de gözyaşlarına boğan o mücadelesi, o hayatı ilk kaynaklardan bize ulaşan bir hale dönüşüyor. Şimdi o hikayeyi kendi dilinden ben size aktarmaya çalışacağım. Ama öncesine bir gidelim. Öncesine dedimse o hikayenin öncesine değil, Medine'nin o ilk günlerine götüreceğim sizi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kuba'ya gelmiş. Müslümanlarda büyük bir sevinç var. O bölgenin Yahudilerinde de büyük bir endişe var. Ne olacağına dair. Selman da o günler Kurayza oğulları mahallesinde bir Yahudinin kölesidir. Selman-ı Farisi ağacın tepesinde hurmalarla uğraşırken efendisinin dostu olan bir Yahudi girer o bahçeye ve gelen peygamberle ilgili bilgileri aktarır. Selman kendi söylüyor. O diyor anlatınca efendime gelen peygamberle ilgili bilgileri benim elim ayağım birbirine dolaştı. Az daha düşecektim ağaçtan. Son anda tuttum kendimi. O gitti. Anında indim efendimin yanına. Soru sormaya başladım. Ama efendim öyle bir kinlenmişti, öyle bir sinirlenmişti ki bana hiçbir cevap vermeden beni yanından kovdu. Bir fırsatını buldum, bir tas hurma aldım. Kuba'da aleyhissalatü vesselamın huzuruna gittim. Daha Müslüman değil. O hurmaları uzattım diyor peygambere. Ey Muhammed dedim, bunlar sadaka hurmalarıdır, sana getirdim. Efendimiz dedi ki ben sadaka hurması yemem. Ama istersen arkadaşlarıma sen onları hediye edebilirsin, dağıtabilirsin. Alacağını almış. Aslında onun aklında biraz sonra detaylarını size vereceğim 3 soru var. O hakikat mücadelesini verirken onu yetiştiren rahiplerden gelecek son peygamberin vasıflarına dair 3 şey öğrenmiş. Bir tanesi şu. O asla sadaka yemez, zekat malı yemez, ona haramdır. Ehli beyte de haramdır değil mi? Neden ehli beyte haramdır? Neden aleyhissalatü vesselama haramdır? Bir dahaki hafta değil, bir sonraki haftaki dersimizin konusudur. Detaylarını o derste söyleyeceğim size. Ama bilmemiz lazım şimdi. Ehli beyte de, Efendimiz'e de sadaka, zekat malı haramdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e sadaka diye ikram edildiği için yememiştir. Selman-ı Farisi o gelecek son elçinin vasıflarına dair ilk bilgisi bu. İkincisi, o hediyeleri geri çevirmez. Hediye verdiğiniz zaman onu kabul eder. Üçüncüsü, onun sırtında nübüvvet mührü vardır. O mührün ne olduğuna dair de vasıflarına ait bazı bilgiler var. 3 bilgiyi almış Selman. 3 bilgiyi aldığı için ilkinden tecrübe ediyor. Kuba'da Efendimizle daha o ilk görüşmesinde sadaka hurması getiriyor Efendimiz'e. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ben sadaka yemem deyince evet birincisi tamam. Birinci cevabını aldı. Aradan bir müddet geçiyor. Belki bir yıl, belki 6 ay, tam bilemiyoruz tarihini. Yine bir tas hurmayla Efendimizin huzurunda, bu sefer Mescid-i Nebevi'de, artık mescid inşa edilmiş, Ensar Muhacir kardeşliği ilan edilmiş ama Selman-ı Farisi halen o kutlu halkanın içerisinde değil. Elinde bir tas hurma Efendimizin huzurunda, ya Resulallah diyor. Bunlar hediye. Efendimiz bir tane alıyor, tadıyor, teşekkür ediyor. Sonra o tası alıyor Selman'ın elinden, arkadaşlarına Efendimiz kendisi ikram ediyor. Sadaka değil, hediye ya, muamele böyle. Kalktığı zaman ayağı, gömleği açılıyor, sırtındaki nübüvvet mührüne benzer o izi de görüyor Selman. Onu da görünce 3 sorusunun da cevabını alıyor. O anda Efendimizin sırtına bir öpücük konduruyor ve ağlamaya başlıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz tutuyor ellerinden. Ne oldu diyor sana. O tutturuyor yanına. Selman başlıyor anlatmaya. Hakikat mücadelesini anlatıyor. Nereden nereye, nereden nereye? 3-4 sayfa anlatıyor.

anlatılır bizim kaynaklarımızda o mücadele. Ben özetleyeceğim şimdi size. Ya Resulallah diyor, ben İranlıyım. İran'ın Cay kasabasından Berzum Şah'ın oğluyum. Asıl ismim Mabıh. Zaten ona o gün Selman ismini verecek. Bileniniz var mıydı Selman-ı Farisi'nin ismini? Unutmuşuz ismini. Selman olmuş. İslam'ın oğlu olmuş o. Öyle bir hayat yaşamış, öyle bir mücadele vermiş ki ilk gün İslam'ın oğlu olmuş. Babam Mecusi'ydi. O kasabanın da saygın bir adamı olduğu için ben 10-12 yaşına gelince beni ateşgede ilan etti. Ateşgede ateşin çocuğu demek. Mecusilerde biliyorsunuz ateşperestliktir zaten onların dini, öyle de isimlendirilir. Kutsal bir ateş vardır, o ateş yakılır. Selman'a da babası o görevi vermiş. Her zaman o ateşi yakacak, o ateşi söndürmemek için gayret sarf edecek. Ben bu işi yaparken her gün o ateşi yakmaya giderken de sorguluyordum. Bu din Allah'ın gönderdiği bir din olamaz. Kendi yaktığımız ateş, ellerimizle yaptığımız şeye din diye kutsallık atfediyoruz. Bu değildir Allah'ın dini diye sorguluyorum. Bir müddet geçtikten sonra kasabamızda bir avuç Hristiyan vardı. Gidip gelirken onlara gittim. Onlardan Hristiyanlık adına bazı bilgiler aldım. Onlar da fazla bilmiyordular ama bazı şeyler öğrendim. Onların dini bizim dinimizden bana daha uygun geldi. Hakikate daha yakın geldi. Onlarla gidiş gelişimi çoğalttıktan sonra babam anladı ki benim onlara karşı bir meylim var, beni hapsetti. Günlerce beni bir odanın içerisinde kimseyle görüştürmedi. Yaşı kaç o günler? 15-16, o kadar. Selman 15-16 yaşında bu işin bedelini ödemeye başlıyor. Bakın dostlar, peygambere ehli beyt olmanın nasıl bir bedelin arkasından geldiğini anlayacağız. 10 bin sahabinin içerisinden neden Selman'ın cevabı buradadır. Bir müddet sonra yolunu buldum, kaçtım diyor odadan. Vardım o Hristiyanların yanına. Onlar da fazla bir şey bilmedikleri için, sizin dininizin merkezi neresi? Bana bu din hakkında daha fazla bilgi verecek kiminiz var? Onu bana söyleyin dedim. İçlerinden biri Suriye'nin Şam şehrini gösterdi. Orada bir kilise var. O kilisede bir rahip var. O rahip bizim dinimizin şu an en üstündeki adamdır. En bilgili, en alim olanı odur. Onun yanına gidersen bilgi alırsın. Anlaşıyor oradan bir kervanla, onlara katılıyor. İran'dan Şam'a gidiyor. O kiliseyi buluyor. O rahibi buluyor. O rahibin yanında talebe oluyor. Şimdi kendimizi yerine koyup bir şey anlamaya çalışacağız. Rahibin yanında talebe olmaya başlayınca bir de bakıyor ki rahip sahtekarın teki. İnsanlardan bir şeyler topluyor Allah için, Allah adına, kendi şahsına zimmetliyor. Kendi şahsına kullanıyor. Dinle, zühtle alakası yok. Olsaydık ne yapardık? Mesela birini gözümüzde çok büyütüyoruz. Yanına yaklaştığımız zaman onun öyle olmadığını anlıyoruz. Dinden, imandan da soğuyoruz. Ama Selman onu yapmıyor. Onun şahıslarla işi yok. Bakın çok önemli bir şey söylüyor bize. Şahıslara takılma diye bir derdi yok. O direkt hakikate kitlenmiş. Adamın öyle olduğunu görünce de hakikat savaşını bitirmiyor Selman. Sabrediyor, o adam ölüp gidiyor. Yerine başka bir rahip geliyor. O rahip iyi birisi. Yıllar yılı onun yanında ondan talim adına bir şeyler alıyor. O rahip hastalanıp yatağa düşünce, artık öleceğini anlayınca Selman soruyor. Sen ölünce ben nereye gideyim? O rahip diyor ki Musul'a git. Orada da bizim itikadımıza uygun bir rahip bulacaksın, onun yanında kalırsın. Şam'dan Musul'a geliyor o rahip ölünce. Yıllarca Musul'da kalıyor. O rahip de öleceği anda aynı soruyu ona da soruyor. O rahip onu Nusaybin'e gönderiyor.
Nasibin, Mardin'in Nusaybin ilçesine. Bakın Selman demek ne demek?

Ailesi de oraya geliyor. O rahibin yanında da kalıyor. Tarihi rivayetler biraz daha ayrıntı verirler. Ben özet geçiyorum size. Mesela Nasib'inde, Nusayb'inde kaldığı süre hakkında bilgimiz çok net yok. Ama Afyon'da, Amburiye'de tam 12 sene kalıyor Selman-ı Farisi. 12 yılın sonunda Amburiye'deki rahip de hastalanıp yatağa düşünce ona da aynı soruyu soruyor. Orada o rahibin söylediği söz şu: "Vallahi diyor, yeryüzünde bizim itikadımızda olan başka birini bilmiyorum. Ama biz kitaplarımızdan gelecek son peygamberin ayak izlerinin, ayak seslerinin duyulduğunu hissediyoruz. Oluşan bazı alametler gelecek son peygamberi bize müjdeliyor. Eğer beni dinlersen, yol bulabilirsen onun geleceği coğrafyaya git," diyor. Selman-ı Farisi hakikate aşık biri, hemen o coğrafyayı soruyor. Direkt Yesrib demiyor ama şöyle bir vasıflarına ait bilgiler veriyor o rahip. Onun neşet edeceği coğrafya iki yanardağın arasıdır. İki harre, iki yanardağın ortasında bir vadidir. Taşlığı çoktur, hurması boldur. Oraya gidersen bekle son peygamberi, o coğrafyada neşet edecek. Selman-ı Farisi, Amuriye'deki rahip de vefat edince Beni Kelp kabilesinden bir Arap tüccarla anlaşıyor. Onun kervanına dahil oluyor ve onunla beraber Hicaz'a gidiyor. Bakın, bunları anlatıyor kendisi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashab da orada gözyaşları içerisinde dinliyorlar. Hatta bazı rivayetlerde şöyle bir ayrıntı da var. Efendimiz zorlandı biraz anlamakta onun Arapçasını. Çünkü kendi Farsçı, rahat konuşamıyordu Arapçayı. Farsça bilen bir sahabiyi çağırttı. O tercüme etti Farsçadan Arapçaya. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle dinledi. Bazı tarihi rivayetlerde bu ayrıntı da var. Anlatıyor Selman. Geldik diyor Vadi-i Kura'ya. Vadi-i Kura Medaine-i Salih denen bölgedir. Yani Tebuk gazvesinin geçtiği yerlere yakın bir bölgedir. Salih peygamber de orada yaşamıştır. Baktım vasıflara uyuyor. Sevindim, bura mı diye. O anda beni götürmekle anlaştığımız tüccar, Beni Kelpli o tüccar bir anda beni esir aldı. Bütün malımı, mülkümü elimden aldı ve beni bir köle olarak sattı orada. Ve beni Kurayza oğullarının akrabası olan birisi aldı. Birkaç sene de Vadiül Kura'da kalıyor. Ama diyor hiç üzülmedim ya Resulallah, anlatıyor ya, hiç üzülmedim. Sana yaklaştığımı anladım ya, ora olmasa bile senin geleceğin coğrafya orası çok yakındı, onu anladım ya, hiç üzülmedim. Bir müddet geçiyor. Beni Kurayza oğullarından biri geliyor Yesrib'den. O günkü adı Yesrib. Amca çocuklarından olan o tüccar, o Yahudi, Beni Kurayza oğullarından olan o tüccara satıyor ve o tüccar da alıp Medine'ye getiriyor, Yesrib'e. Daha Efendimiz yok ama Medine'ye gelir gelmez o günkü adıyla Yesrib'e, orasının kendisine orayı resmeden Amuriye'deki rahibin anlattığı vasıflara uyduğunu anlıyor ve bekliyor gelecek son peygamberin gelişini. Efendimiz geliyor, o rahipten öğrendiği o üç meseleyi de Efendimizin üzerinde görünce Aleyhissalatü vesselam Efendimizin son peygamber olduğunu anlıyor. İşte ya Resulallah, hayatımın başından geçenler, hayatımda geçirdiğim şeyler bunlar, diyor. Efendimiz gözyaşları içerisinde. Ashab öyle orada sarılıyor Selman'a ve Selman orada imanını ikrar ediyor. O günler, nübüvvetin, hicretin ikinci yılı ya da üçüncü yılı, tam bilemiyoruz. Selman-ı Farisi halen köle iken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a imanını orada ikrar ediyor. 2 yıl sonradır, yani hicretin beşinci yılı, Efendimiz ashabı da bu meseleye ortak ederek Selman-ı Farisi'nin azatlık bedelini topluyor. O Kurayza oğullarından Yahudi'ye ödeniyor ve Selman hürriyetine kavuşuyor. Ve o hadisenin arkasından Selman'ı biz
Hicretin 5.

1. yılında Hendek gazvesinin öncesinde görüyoruz. Ehli beytten olma müjdesi de o hadisededir zaten. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz 12 bin kişilik o büyük ahsap ordusunun geldiğini haber alınca ashabla istişare ediyor. Bu orduya karşı nasıl mücadele edelim diye herkes bir fikir söylüyor. Selman da bir fikir söylüyor. Ya Resulallah diyor, biz İranlılar sayıca bizden daha fazla olan düşman askerleriyle savaşmak zorunda kalsak mevzilerimizin önüne hendekler kazar, öyle karşılardık orduyu. Efendimiz ilk kez bu fikri duyunca bölgenin de çok yakinen bilmediği bu fikrin düşmanı da aldatacağını bildiğinden dolayı kabul ediyor. Ve Selman'ın bu fikrinden dolayı 3000 kişidir o günkü Müslümanlar. İki harre arası, iki dağın arası ki Medine'nin geçiş yoludur orası. Tam 5,5 kilometredir orası. Keşke dursaydı da görseydik şimdi Medine'de ne kadarlık bir alanın kazıldığını. Ama o durmadı. Başka imkanlar inşallah olur, yine görme imkanımız hasıl olur. Allah o imkanları bizlere nasip eylesin. İki dağ arası 5,5 kilometre. Ne kadar genişliği? 4,5 metre. Derinlik ne kadar? 9 metre. Bu kadar alan ki biri atlı, o atıyla karşıya atlayamasın. O kadar geniş kazılmasının sebebi bu. 20 gün boyunca o hendekleri 3000 yiğit kazacak. Efendimiz de onların içerisinde. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz o 3000 askerini 30'arlı gruplara ayırıyor. Her grup kendisine ayrılan bölgeyi kazacak. Ayırıyor, sen falanca, filanca sen, böyle ayrımı yapıyor. Muhacir ensar, herkes Selman'ı kapmanın peşinde. Niçin? Selman fikrin sahibi ya, çok büyük ihtimalle o çukur kazmada da tecrübesi var. Her sahabi istiyor ki Selman onun yanında olsun, Selman'dan bu manada nasiplensinler. Ya Resulallah Selman bizden diyor muhacirler. Ensar ya Resulallah bizden diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne sizden ne onlardan diyor. Selman minne ehli beyti. Selman bizdendir, bizim ehli beytimizdendir. Selman'a verilmiş en büyük müjdedir bu. Neler duydum, neler gördüm diyor. Vallahi bu sözü hiç unutmadım. Unutulacak bir söz müdür bu? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den başka şeyler de duyuyor. Bir gün geliyor Efendimiz ona Selman-ı Muhammedi diyor. Bir gün geliyor ona Selman-ül Hayr diyor. Daha sonraki nesiller ona Selman-ı Pak diyecek, Ehli Beyt'ten olduğu için. Ne söylenmişse söylenmiş, ne duymuşsa duymuş, hepsinden daha öncedir, daha önceliklidir Ehli Beyt'ten olmak. Ve Selman bunu hayatı boyunca unutmuyor. İşte Selman-ı Farisi'nin Ehli Beyt'ten sayılma meselesi böyle. Peki gelin Cerir bin Abdullah'a. O da Yemenli Beceli kabilesindendir. Onun da farklı bir hali var. Şimdi Cerir bin Abdullah'ın Selman-ı Farisi'nden bir farkı daha var. Cerir bin Abdullah bizim topraklarımızda metfundur. Antep'in sakinidir. Allah nasip ederse Antep'te biz onu daha detaylı anlamaya çalışacağız. Böyle de bir yakınlığı var bize. Antep'in manevi fatihi olduğu için bu toprakların iman tohumlarını eken çiftçilerden biri olduğu için bizim biraz daha fazla tanımamız lazım Cerir bin Abdullah'ı. Ben fazla detaya girmeden biraz hayatına dair bilgiler vereceğim size. Ondan sonra onun Ehli Beyt olma müjdesini paylaşacağım inşallah sizlerle. Bu zatın doğumuna dair bir bilgi yok elimizde. Kaç yılında doğmuş böyle bir bilgi yok. Gençlik yılları, çocukluk yılları, bunlara ait de bir bilgi yok. Sadece kendisinin anlattığı hicretin 8. ya da 9. yılında Yemen'deyken bir Yahudi tüccarla bir münasebet kurup ondan Tevrat'a ait bilgiler aldığını, onun arkasından da gelecek son Nebi'ye dair bazı
bilgiler aldığını paylaşıyor bizimle. Bütün bildiklerimiz bu kadar. O Yahudi tüccarla oturup bu meseleleri konuşurken gelecek son peygambere ait bazı bilgileri alınca yüreğine bu şey düşer. Nasıl edeyim de ben o peygambere yetişeyim? Aslında Efendimiz aleyhissalatü vesselam gelmiş. Hicretin 8. 9. yılından bahsediyoruz. Ama ilk kez Yahudi'den aldığı için o Yahudi Medine'de böyle bir peygamber çıktığını söylemiyor ona. Yüreğine bu aşk düşünce Yemen'de sormaya başlıyor. Bir iki Müslüman görüyor. O yıllar Yemen'e şahsi olarak İslam girmiştir bazılarının eliyle. Müslümanları orada görünce o son peygambere ve son dine ait bilgiler alıyor. Bildiğimiz bir hakikat var ki Medine'ye Cerir İbni Abdullah Müslüman olarak geldi. Yani Medine'de Müslüman olmadı. O 2-3 Müslümanla Yemen'de görüştükleri Müslümanlardan aldı bilgileri. O bilgilerle geldi. İman etmişti zaten. Biat etmek için aleyhissalatü vesselamın huzuruna geldi. O bölgede Becile kabilesi bilinen bir kabiledir. Efendimizin de aklındadır oraya İslam'ın girmesi. Efendimiz aleyhissalatü vesselama o bilgi gelir. Gelir ki Cerir İbni Abdullah Müslüman olma adına bir gayret içerisine girmiş ve 150 adamıyla beraber yakın bir zamanda Medine'ye gelecek Müslüman olacak. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun yolunu gözlerken haber gelir. Cerir İbni Abdullah Medine'ye yakın bir bölgede, arkasında 150 tane adam var, gelip Müslüman olacak. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mescid-i Nebevi'de bir cumadır ve aylardan Ramazan'dır, insanlara bir şeyler anlatıyor. Efendimiz sözün bir yerinde şunu söylüyor. Birazdan diyor şu kapıdan Yemen ehlinden bir adam girecek. O adam kavminin en hayırlısıdır. Buradan sonraki cümleye dikkat edin. Onun yüzünde meleğin alameti vardır. Melekleşerek gezenlerdendir. Ona baktığınız zaman onda meleğin alametini görürsünüz. Tabii böyle bir müjdeyi duyunca sahabi kim gelecek diye merak ediyorlar. Beklerlerken Cerir İbni Abdullah ve 150 tane kendi kavminden olan adam giriyor Medine'ye. Cerir İbni Abdullah bakıyor kendi haline, üstü başı yolculuktan dolayı toz toprak içerisinde. Dışarıya çıkıyor Medine'nin, yeniden üstünü değiştiriyor. En güzel elbiselerini giyiyor ve Mescid-i Nebevi'den içeriye giriyor. Mescid-i Nebevi'den içeriye girerken bütün bakışlar, şimdi Efendimiz'i minberde konuşuyor olarak tahayyül edin zihninizde, bir anda kafalar hep o kapıya bakıyor ve Efendimiz'in müjde verdiği o zatın üzerinde bakışlar toplanıyor. Cerir bin Abdullah ne olduğunu bilmediği için öyle bir utandım ki diyor, hem girdim içeriye insanlar öyle bir baktılar bana, hem de Efendimiz ayakta sohbet ederken o halin olmasına vesile olduğum için yerin dibine girdim. Kıpkırmızı kesildim, hemen bir yere oturdum. Oturdum diyor oraya, ama sahabe parmakla işaret ederek beni gösteriyorlar birbirlerine. Artık dayanamadım, yanımdaki birine döndüm, dedim ki niye insanlar beni işaret ediyor? O yanımdaki zat dedi ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz senin için böyle böyle dedi. Büyük bir müjde onun için. O anda Efendimiz bitiriyor hutbesini. Mescidin içerisinde insanlar dağılıyor. Cerir bin Abdullah Efendimiz'e doğru, Efendimiz de Cerir bin Abdullah'a doğru yürürken birbirlerini görüyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sen Cerir'sin değil mi deyip onunla tanışıyor. Ne için geldiğini soruyor. Ya Resulallah biat etmeye geldim diyor. Biat etmeye geldim deyince Efendimiz aleyhissalatü vesselam elini uzatıyor. Cerir bin Abdullah elini koyuyor Efendimizin elinin üstüne. Biat şartlarını söylüyor.
Allah'tan başka ilah olmadığına, benim onun Resulü olduğuna iman edeceksin. Namazı dosdoğru kılacaksın, zekatı vereceksin. Hangi şart ve durumda olursa olsun emri bil marufu, nehyi anil münkeri yerine getireceksin. Başındaki Habeşli bir köle dahi olsa ona itaat edeceksin. Bu şartlara biat ediyor musun? Ediyorum ya Resulallah diyor. Efendimiz biliyorsunuz o biat şartları farklı farklıdır. Ama o gün Cerir bin Abdullah'tan aldığı biat bu. Biatı ettikten sonra da artık Cerir bin Abdullah'ın yeri Efendimizin yanıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz çok sever Cerir bin Abdullah'ı. Çok kısadır onun yanında, bir yıllık bir zamandır. Ama ne kadar sevdiğini Cerir bin Abdullah'ın şu sözünden de anlıyoruz. Vallahi diyor, ne zaman Efendimizle görüşmek istesem Efendimiz beni kabul eder. Ne zaman beni görse yüzüme güler. Ne zaman ben evine gitsem onunla görüşmek istesem direkt çıkar benimle görüşür. Bu hali bile aleyhissalatü vesselamın onu ne kadar sevdiğinin en büyük işaretidir. Cerir bin Abdullah'ı nasıl sevdiğine dair bir rivayet daha aktarayım size. Bir halka oluşturmuş sahabi Mescid-i Nebevi'nin bir köşesinde, bir hasırın üzerinde, şöyle bir halka düşünün, Efendimiz de bir tarafta. O anda Cerir bin Abdullah içeriye giriyor. Sahabe Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o sohbetine kilitlendiği için geleni görmüyorlar. Cerir bin Abdullah'ın gelişi fark edilmiyor. O anda aleyhissalatü vesselam Efendimiz çıkarıyor cübbesini, Cerir bin Abdullah'a uzatıyor. Ey Cerir diyor, bunun üstüne otur. Cerir bin Abdullah o cübbeyi katlıyor, öpüyor, Efendimiz'e geri veriyor. Ya Resulallah, Allah seni kat kat ikramlandırsın, ben nasıl otururum senin cübbenin üzerine deyip oraya bir kenara oturuyor. Efendimizin orada söylediği bir söz. Sahabeye dönüyor. Size bir kavmin efendisi geldiğinde ona ikram edin. Ne demiş oldu aleyhissalatü vesselam? Cerir bin Abdullah'ı kavmin efendisi olarak gösterdik. Öyle zaten. İkram edilmesi gerektiğini, yani ihtiram gösterilmesi gerektiğini de göstermiş oldu. Dolayısıyla bu sözün üzerinden de biz anlıyoruz aslında Efendimizin dünyasında Cerir bin Abdullah'ın nerede durduğunu. Zaten Ehl-i Beyt meselesinde daha iyi anlayacağız. Biraz sıcak mı oldu içerisi? Arkadaşlar bak biraz ya yumuşamaya başladılar. Daha benim işim çok, beni zora sokmayın. En iyisi bitirelim bugünkü dersimizi. Şimdi Cerir bin Abdullah konusunda çok şey söylenir de ben onun iki tane rivayet ettiği hadisi aktaracağım size dostlar. Şu bilgiyi yeniden sizlerin nazarınıza vererek, sahabenin rivayet ettiği hadisler bir yönüyle şahsiyetlerinin anahtarlarıdır da. Bunu defaatle size vurguladığım için ayrıntılarına girmeyeceğim. Sadece bu bilgiyi sizler de zihninizde tekrardan hatırlamış olun. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den tam 100 hadis rivayet ediyor Cerir İbni Abdullah. 100 hadis. Ben o iki, o 100 tane hadisten iki tanesini sadece size rivayet edeceğim. İki tane hadisin sebebi vurutları meselenin mesajını anlamamıza da katkı sağlayacak. Buradan daha iyi anlayacağız. Hem Cerir bin Abdullah'ın şahsiyetinin anahtarlarını, hem de bu hadislerin bize vermek istediği mesajları. Birinci hadis şu. Diyor ki Cerir bin Abdullah, bu onlarca kaynakta geçer, kaynaklarını vermeyeyim, araştıran bulsun artık. Beni Mudar kabilesinden üstleri yırtık, bakıldıkları zaman her hallerinden fakir oldukları anlaşılan bir grup Mescid-i Nebevi'ye girdi. Efendimiz o fakir kabileyi görünce bir anda morali bozuldu, yüzüne bir tebessüm çöktü. Hiçbir şey söylemedi bize. Anında Bilal'e emretti. Topla dedi sahabeyi Mescid-i Nebevi'ye. Bilal geldi topladı bizi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hutbeye çıktı.
böyle bir meseleye şahit olmanın onun yüreğindeki ızdırabı söyledi. Bir kavmin içerisinde giyecek elbiseleri olmayan

olmayan insanlar varsa eğer, o kavim içerisinde hali vakti yerinde olanlar o insanları gözetmelidirler dedi. O gözetmeye ait bazı şeyler söyledi. Söyledikten sonra da aleyhissalatü vesselam Efendimiz etrafında onu dinleyen sahabiye infakın öneminden bahsetti. Her Müslüman evinde ne varsa elbise, dinar, dirhem tek tek söylüyor. Bununla ihtiyacı olan kardeşlerine infak etmelidirler. Cerir bin Abdullah diyor ki Efendimiz daha sözünü bitirmeden bir tane ensar kalktı, koşa koşa gitti. Kim olduğunu bilmiyoruz. Belki araştırsak buluruz. Belki de Ebu Talha'dır, bilemiyoruz. Onun böyle özellikleri var çünkü. Koşa koşa eve gitti. Ne varsa evde artık, ne bulduysa topladı, kucağında geldi. Hatta Cerir bin Abdullah onun halini resmederken diyor ki o kadar getirmişti ki zor taşıyordu. Artık düşecekti, altında kalacak diye biz endişelendik. O taşıdıklarını getirdi, Efendimizin önüne bıraktı. Ya Resulallah dedi, bunlar benim sadakamdır, infakımdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz çok memnun oldu, kabul ettim dedi. Cerir bin Abdullah diyor ki o ensar bunu yaptıktan sonra baktık ki tek tek insanlar koşmaya başladılar eve. Mescitten kaçan gidiyor, evinde ne varsa getiriyor. Ne varsa getiriyor. Getiren Efendimizin önüne koyuyor. Aleyhissalatü vesselamın önü şöyle bir dağdan tepe olmuştu o eşyalarla. Onlar birikince Efendimiz ayağa kalktı ve şu hadisi orada söyledi. Her kim İslam'da iyi bir çığır açarsa, onun açtığı çığırdan her kim daha sonra amel ederse, amel edenlerden hiçbir şey eksilmeden o ilk çığır açanın hesap defterine de o şeylerden hasenat yazılır. Hadisi anladınız değil mi? Hadisin ikinci cümlesi de var. Her kim İslam'da Müslümanların içerisinde kötü bir çığır açarsa ve başkaları da onunla amel ederse, kötü amel edenlerden de hiçbir şey eksilmeden o kötülüğe vesile olanın defterine de yazılır. Efendimizin söylediği söz bu. Neye öncüyüz, ona iyi bakmamız lazım. Daha da ötesi, hayırlarda öncü olmamız lazım. Aslında söylenen bu. Öyle bir iş yapın ki sizi taklit etsin insanlar. Yaptığınız o iş başkalarına teşvik olsun, başkalarını harekete geçirsin. Başkaları değil, siz başkalarını geçirin. Başkaları sizi geçirse verdiğinizin karşılığını alacaksınız. Ama siz başkalarını geçirseniz onların verdiklerinin de karşılığını alacaksınız. Allah aşkına bu ne güzel bir ticarettir. Allah bize gerçek ticareti öğretsin. Yol bu. Bu yolu öğretsin ki bizleri de sahabi gibi inşallah akıllı tüccarlardan etsin. İşte Cerir bin Abdullah'ın rivayet ettiği hadislerden biri bu. İkincisi çok daha farklı bir rivayet. Çok dikkatli dinliyorsunuz görüyorum ama biraz daha dikkat istiyorum sizden. Yine Cerir bin Abdullah'ın bizzat şahit olup aktardığı bir rivayet. Efendimizle beraberdik diyor. Yanımızda Ammar bin Yasir var, Huzeyfe İbni Yeman var, ben varım. Bir grup Müslüman Medine'nin dışına çıkmışız. Baktık ki uzaklardan devenin üstünden biri geliyor. Biz de develerin üstündeyiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kurban olalım tevazusuna. Tevazusuna bakın. Diyor ki orada sahabiye, bakın şu gelen yolcu sizinle buluşmaya geliyor. Sizinle dediği kim? O Efendimizle buluşmaya geliyor. Ama benle buluşmaya geliyor demiyor. Sahabiyi katıyor bu işin içerisine ve bu işte de tevazunun usulünü ve uslubunu öğretiyor. Cerir bin Abdullah diyor ki o yolcu geldi, bize yaklaştı, selam verdi, Efendimiz selamını aldı. Nereden geliyorsun dedi o zata.
O daha tanımıyor Efendimiz'i. Evimden, aşiretimden, çocuklarımın yanından geliyorum dedi. Nereye gidiyorsun dedi. Resulullah'a gidiyorum. Ona gideceğim, biat edeceğim dedi. Demek ki ya iman etmiş o anda ya da imana yürüyor. Artık tam şeyini bilemiyoruz ama imana doğru yolculuğun başında olduğu biraz sonra anlaşılacak. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki aradığın karşında. Adam bir anda tekbir getirdi. Onu arıyor, Efendimiz karşısında bir anda tekbir getiriyor. Sonra diyor ki ya Resulallah uzat elini sana biat edeyim. Efendimiz uzatıyor elini. Cerir bin Abdullah'a biraz önce söylediğim sözün birkaç farklı cümlesi. Mesela oradaki biatta Habeşli bir adam bile olsa ona itaat edeceksin cümlesi yok. İmanın ve İslam'ın şartlarını söylüyor ve orada biat ediyor. Cerir bin Abdullah diyor ki adam biat etti. Daha sözü bitmeden adamın devesinin ayağı bir çukura takıldı. Devesi düştü. Adam da sert bir şekilde yere düştü. Biz indik aşağıya develerden. Baktık ki adam kanlar içerisinde. Bir de baktık ki adam ölmüş. Ya Resulallah adam ölmüş dedik. Efendimiz bize bakmıyor. Efendimizin yüzü başka tarafta. Biraz sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz döndü bize. Gözlerinden yaş boşalıyor. Adam açmış. Günlerdir yoldaymış. İman etmiş. Şimdi melekler tepsilerin üstünde adama meyve veriyorlar. Hatta bazı hadislerde şu vardır. Melekler elleriyle meyveleri o adamın ağzına koyuyorlar. Sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz orada En'am suresinin 82. ayetini okuyor. İman edenler bununla birlikte imanlarına haksızlık bulaştırmayanlar, zulüm yapmayanlar yani şirk bulaştırmayanlar işte ancak onlardır korkudan emin olanlar. Ancak onlardır doğru yolu bulanlar. Bunu dedi. Sonra dedi ki az yaşadı, çok şey kazandı. İmanıyla cenneti bu kadardı. Az yaşadı, çok şey kazandı. Yıllar yılı yaşamak mı, iman yolunda ölmek mi? Allah hüsnü hatimeyi hepimize nasip eylesin. Cerir bin Abdullah öyle büyük bir müjde verdi ki bize bir anlasak bu müjdeyi halimiz bambaşka olur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde aktarılır. Onlarca kaynak da oradan alır bu rivayeti. Sebebi vurudunu bunu bilmiyoruz. Belki biraz araştırsak bulabiliriz. Ama ben ancak bu kadar araştırabildim. Bu bakabildiğim kaynaklarda neden Efendimizin bu sözü söylediğini bulamadım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün Cerir bin Abdullah'ı alıyor karşısına ve diyor ki ey Cerir sen benim ehli beytimdensin. Direkt ona da bu müjdeyi veriyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir rivayet bu. Ve bu rivayetin üzerinden, bu müjdenin üzerinden Cerir bin Abdullah hayatının en güzel anının olduğunu söylüyor. Efendimiz'den sonraki hayatı tam 41 yıldır. Hicri 51 yılında vefat edecek. 41 yıl daha yaşayacak Medine'ye geldikten sonra onlarca sefere katılacak. Şam'ın bütün fetihlerine, Irak'a, İran'a, nerelere, Horasan fethine, hicretin 50'li yıllarına yakın 47-48 yıllarında Gaziantep'in o günkü adıyla Karkısiye ilçesine gelecek. Bugünkü adı Karkamış. Oraya gelip yerleşecek ve orada vefat edecek. Kabri şu anda bilinmiyor ama onlarca kaynağımızın bize verdiği bir bilgidir. Bu bilgi orada vefat ettiği yönündedir. İnşallah sizlerin vesilesiyle o kabir de bulunur da bu topraklarımızdaki bu manevi insanlardan manevi tohumu eken bu bereketli tohumun sahibi olan o isimlerden daha fazla nasiplenmek bizlere de nasip olur inşallah. Enes bin Malik'le aralarında geçen bir şey var. Cerir bin Abdullah'ın

Bir yola çıkıyorlar bir sefere. Yolda bir ara Enes bin Malik'ten yıllarca büyük olmasına rağmen yaşça ona hizmet etmek istiyor. Enes bin Malik ise bırakmıyor. Yolun bir yerinde Celil bin Abdullah diyor ki Enes diyor bırak sana hizmet edeyim. Vallahi benim yeminim vardı. Yıllar önce ben Ensar'ın Efendimiz'e olan hizmetini gördüğüm zaman demiştim ki kendi kendime eğer bir gün ben de Ensar'la öyle bir durumda kalsam Ensar'a hizmet edeceğim. Bırak o yeminim yerine gelsin. Bunu deyince Enes bin Malik bırakıyor. Artık Enes bin Malik'in hizmetini o yol boyunca yapıyor. Cerir bin Abdullah demek işte bu demek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den hem 100 hadis rivayet edecek bize, hem İslam'ın büyük bir komutanı olacak, hem bu topraklarda vefat edecek, hem de onun kutlu lisanından Ehli Beyt olma şerefine nail olacak. Peki dostlar, geçen dersi de bir hatırlayalım. Zeyd bin Harise, Sevban İbni Bücdüt, Vasile İbni El-Eska, 3 isim geçen dersin konusuydu. Onlar Ehli Beyt'ten sayılmışlardı. Neden Ehli Beyt'ten sayıldılar sorusuna cevap bulurken demiştik ki bunun tek bir karşılığı var. Muhabbettir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e duydukları o derin muhabbetten dolayı onlar böyle bir ödülün karşılığını almışlardı. Bu üç isimin yanında bugün işlediğimiz iki isim için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani Selman-ı Farisi için de Cerir bin Abdullah için de aynı şey söylenebilir. Onlar da gerçekten muhabbetle bu ödülü, bu büyük iltifata mazhar oldular. Ancak hayatlarını işlerken üç tane özellik sizin de dikkatinizi çekmesi lazımdı. Muhakkak çekmiştir. Şimdi söyleyince siz anlayacaksınız. Bu üç özellikten dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselamın ehli beytinden oldular. Bugünkü dersimizin konusu olan iki sahabi. Nedir bu üç özellik? Bir, kavmini, kabileni, dinine feda et ki Hazreti Peygamber seni ehlinden saysın. Selman'ın yaptığı buydu aslında. O hiçbir zaman kavmine, kabilesine takılmadı. Dinine feda etti. Bu kabilesini, dini, kavmini inkar etmesi anlamında değildir. Buradaki mesaj şu: hiçbir zaman kabile öncelikli bir hayatı olmadı. Hiçbir zaman kendi ailesinin öncelikli bir hayatı olmadı. Böyle bir hayat yaşamadı. Onları dininin arkasından gördüğü için peygamberin ehli beytinden oldu. Birinci mesaj bu. İkincisi, güzelliğini, cemalini imanın hizmetine ver ki Hazreti Peygamber seni ehlinden saysın. Cerir bin Abdullah çok güzel biridir. Meleğin alameti vardı demişti değil mi Efendimiz ona? Bakın Hazreti Ömer de bir söz söylemişti. O sözü ben yeni gördüm Cerir bin Abdullah için. Gördüğüm için de ben o sözü şimdiye kadar Hazreti Osman için kullanıyordum. Bundan sonra onu Hazreti Osman için kullanmayacağım. O sözümü geri aldım. Çünkü Hazreti Ömer eğer o sözü Cerir bin Abdullah için kullanmışsa onun sözü bizden daha isabetlidir. Ne diyor biliyor musunuz Hazreti Ömer Cerir bin Abdullah'a? O ümmetimin Yusuf'udur. Ümmetimizin Yusuf'udur. Cerir bin Abdullah için Hazreti Ömer'in kullandığı bu. Ben şimdiye kadar Hazreti Osman için diyordum ümmetin Yusuf'u. O sözü geri aldım. Cerir bin Abdullah için bunu söylüyor. Gerçekten çok güzel, çok yakışıklı biri. Hele bir de güzel elbiseler giyince daha farklı olur hali. Mescid-i Nebevi'ye girdiği zaman bakışlar onun üzerindedir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de onu bu haliyle takdir etmiştir. Onun o cemaline bir de ahlak güzelliği eklenince hali bambaşka olmuştur. Ama ne yaptı Cerir bin Abdullah? O cemali, o güzelliği risaletin davasına, imanın hizmetine feda etti. Böylece de Allah Resulü'nün ehli beytinden oldu. Üçüncüsü, hayatını, ömrünü hakikatin yoluna harca ki Hazreti Peygamber seni ehlinden saysın.

0: biraz da Selma'nın hakikat mücadelesidir aslında ona bu ödülü kazandıran. Aslında bu üç cümleden bizim dünyamıza mesajlar var. İnşallah sizler de bizler de almış oluruz. Eğer alırsak belki onun kutlu lisanından duymayız ama ondan duyanların yolunda oluruz inşallah. Allah hepimizi öyle kılsın. Onun yolunda olanlar, onun yolunda mücadele edenlerden eylesin. Şimdi dostlar, bir dahaki ders için bir bilgi vereceğim size, biraz da sizlerin düşünmeniz için sizlere imkan vereceğim. Biliyorsunuz bir dahaki dersimiz nasipse 4 Şubat olacak. Mevlid gecesinden bir gün sonra oluyor. Ve biz inşallah 4 Şubat'ki dersimizde bir özel ders yapacağız. Ehli Beyt derslerimizi belki tamamlayacak ama bu silsilenin derslerinden bir ders olmayacak. Sadece o derste biz Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir ömür kendisinin yaptığı, bir ömür yapmak için teşvik ettiği önemli bir sünnetini işleyeceğiz. Bir dahaki dersimizin konusu o. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir ömür yaptığı, bir ömür de yaptırdığı bir sünnet. Acaba bu ne ola? Hele bir düşünün bakalım neler gelecek aklınıza. Efendimizin sünneti deyince acaba bu aklımızın neresinden bize bazı mesajlar verecek, aklımıza gelecek? Biraz düşünelim, zihni bir çaba verelim. Bir dahaki hafta da inşallah o sünnetin anlaşılması adına buralarda buluşalım. Allah bizleri buluştursun inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfuruke ve etubu ileyk ve ahiru davane en elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: rüya gören gelsin Ferro. Taliplerin sarrafıya rüya gören gelsin Ferro.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Sutek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapan Sutek 2026, Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda kapılarını açtı. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için 23-26 Eylül tarihleri arası Sutek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi

0: sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ablacığım, babamın Uhud'da şehit olduğunu söylüyorlar.
2: Evet Ümameciğim.
1: Şehit olanlar şehit oldukları yere defnedilirmiş. Doğru mu?
2: Evet, doğru.
1: Peki Uhud gideceğimiz yere yakın mı?
2: Evet canım, Medine'ye çok yakın.
1: Babamı ziyaret edebilir miyim peki?
2: Tabii Ümame, neden olmasın? Hareme girip de Müslümanların halini görünce deliye dönmüş. Çünkü güçsüz insanların güçlüler tarafından ezilmesine oldum olası tahammül edemezmiş.
1: Biliyorum.
2: İşte böyle. Orada insanları kışkırtan Ebu Cehil'in üstüne yürümüş. Ebu Cehil saldırgan bir adamdı. Kimseden korkusu da yoktu. Ama Hamza'nın üstüne doğru geldiğini görünce neredeyse küçük dilini yutmuş. Hiç sesini çıkaramamış. Bir kadın olan biteni babana anlatmış meğer. Peygamberimize hakaretler ettiğinden haberdarmış. Yüzü gözü kan içinde kalan Müslümanları görmesi bardağı taşıran son damla olmuş. Ümame'nin bir isteği var.
3: Hayırdır, neymiş? Elimizden gelen bir şeyse yaparız.
2: Amcamın kabrini ziyaret etmek istiyor.
3: Tabii, gideriz Ümame.
0: 121. Bölüm.
4: Müslümanlar umrelerini yapmış, Medine'ye dönmüşlerdi. Bir gün Resulullah kapısının önünde yükselen tartışma seslerini duyarak evinden çıktı. Üstelik anlaşmazlık yaşayanlar Hazreti Ali, Hazreti Cafer ve Hazreti Zeyd'di. Normalde sakin tabiatlı olan bu üç sahabinin şiddetle tartışıyor olması herkesi şaşırtmıştı.

0: istediklerini söylüyorlar. Anlaşmazlığa düştük.
1: Peygamberimiz Hazreti Ali ve Hazreti Cafer'i de dinlemek istedi. Bu sefer Hazreti Ali söz aldı.
2: Ya Resulallah, Ümame'yi Mekke'de gördüğümde sana gelip onu Medine'ye getirelim, kafirlerin arasında bırakmayalım demiştim, hatırlar mısın? Amcam Hamza'nın emanetine sahip çıkmak benim hakkım değil mi? Hem Ümame'nin Fatıma'yı, Fatıma'nın da Ümame'yi ne kadar sevdiğini bilirsin. Müsaade et, onu bizim evimizde büyütelim.
3: Ya Resulallah, Hamza benim de amcamdır. Üstelik eşim Esma Ümame'nin teyzesi olur. Bir kız çocuğunun teyzesinin terbiyesinde yetişmesi daha uygun olmaz mı? Yıllardır hasret kaldığım aileme, amcam Hamza'ya bu kadar vefa gösteremeyecek miyim?
1: Peygamberimiz onları tek tek dinledi. Sonra Zeyd'e, sen benim dostumsun, bu kızın da dostusun. Ali'ye, sen benim kardeşim ve dostumsun. Cafer'e ise, sen de hem bedenen hem de ahlaken bana benziyorsun diye ayrı ayrı iltifat ederek gönüllerini aldı. Hepsi Ümame'nin kendisine verileceğini ümit ediyordu. Peygamberimiz sonunda Hazreti Cafer'in eşi Esma binti Ümeys'i kastederek teyze anne konumundadır dedi ve Ümame'nin Cafer'in yanında kalmasına karar verdi. Böylece şehitlerin efendisi Hazreti Hamza'nın kızı Ümame, Hazreti Cafer ve Hazreti Esma'nın himayesinde büyüdü. Peygamberimizin kızı Hazreti Zeynep, Hazreti Hatice hayattayken teyzesinin oğlu Ebul As'la evlenmişti. Hemen Müslüman olan Hazreti Zeynep'in aksine Ebul As dinini değiştirmemişti. Kureyş müşriklerinin tüm baskılarına rağmen eşinden ayrılmayan Ebul As, Bedir Savaşı'nda Müslümanların karşısında yer almış, hatta esir düşmüştü. Peygamberimizin affıyla Mekke'ye dönen Ebul As, müşrik erkeklerle mümin kadınların evli kalmasını yasaklayan ayet nazil olunca, çok sevdiği eşi Zeynep'i zorluk çıkarmadan Medine'ye göndermiş, bu tutumu Peygamberimizin hoşuna gitmişti. Hudeybiye Barış Anlaşması henüz imzalanmamıştı. Müslümanlarla müşrikler arasında amansız bir savaş yaşanıyordu.
4: Şam'dan gelen bir ticaret kervanını ele geçirdik. Kervanın başında Ebul As var.
5: Çok iyi olmuş. Elde edilen ganimetle elimiz rahatlar biraz.
6: Peki Ebul As ne olacak?
5: Artık peygamberimiz nasıl takdir ederse öyle.
1: Ebul As'ın durumunu öğrenen Hazreti Zeynep, onun öldürüleceği endişesiyle sabahı zor etti. Sabah namazında mescide gidip, peygamberimiz namazı kıldırmaya başlayacağı sırada, kadınlar tarafından yüksek sesle şöyle seslendi.
7: Ey Müslümanlar! Ben Resulullah'ın kızı Zeynep'im. Bilesiniz ki Ebul As benim himayem altındadır.
1: Peygamberimiz selam verdikten sonra ashabına dönerek, benim duyduğumu siz de duydunuz mu diye sordu.
8: Evet duyduk ya Resulallah.
9: Evet ya Resulallah.
8: Kızınız Zeynep Ebul As'ı himayesine aldığını söyledi.
1: Peygamberimiz kendisinin de bundan yeni haberdar olduğunu söyleyip şöyle ekledi. Vallahi bilin ki Müslümanların en mütevazı olanı da eman verebilir. Sonra kızının yanına gidip ona, himayeni aldığın bu kişiyi elinden geldiği kadar iyi karşıla. Fakat sakın sana dokunmasın. Zira sen ona helal değilsin dedi. Ebul As öldürülmeyi beklerken Medine'de bir dost gibi karşılanmıştı. Üstelik bu gördüğü ilk iyilik de değildi. Bedir Savaşı'nda esir edildiğinde Hazreti Muhammed onu serbest bırakmıştı. Bu muamele kalbini yumuşatmış, aklındaki sorulara cevap bulmasını sağlamıştı. Hala ilk günkü gibi sevdiği eşinin yanına gitti.
7: Hoş geldin Ebul As.
10: Merhaba Zeynep.
7: Nasılsın, iyi misin?
10: Çok iyiyim.
7: Neden bu kadar durgunsun o zaman?
10: Ben babanın ve arkadaşlarının düşmanıyım. Onlara karşı savaştım. Adamlarını öldürdüm. Şimdi beni esir etme, hatta öldürme imkanları varken bunu yapmıyorlar.
7: Seni himayeme aldığımı söyledim çünkü.
10: Evet ama neden?
7: Çünkü Allah bize merhamet gibi bir güzellik verdi Ebul As. Anlamıyor musun hala? Allah'ın elçisinin yanındasın.
10: Anlıyorum sanırım.
7: Senin gibi zeki ve anlayışlı bir insan.

0: insan nasıl olur da şimdiye kadar hakikati göremez?
1: Uzun zamandır düşünüyorum. Özellikle seninle ayrıldığımızdan beri. Babanın söyledikleri makul geliyor. Ama atalarımın dinini yok saymak bu cesaret isteyen bir şey.
0: Ebu'l-As, kavmimizin saçmalıklarını en iyi sen bilirsin. Kendi elleriyle yaptıkları putlara taparlar. Hak hukuk gözetmezler. Güçlü olanlar güçsüzleri çiğner geçer. Bunların her birine içten içe kızdığını biliyorum. İçkiyi sevmezsin, kumara yaklaşmazsın, zinadan nefret edersin. Kaybetmekten korktuğun ne var?
1: Bilemiyorum. Sanırım haklısın.
0: İnşallah beni sevindirecek şeyleri söylersin.
1: Biliyor musun? Mallarımı bile iade ettiler bana.
0: Öyle mi? Benim bundan haberim yoktu.
1: Sen bana eman verdiğini söyleyince baban askerlerine şöyle demiş. Ganimete mutlak hakkınız var. Sizin meşru malınızdır. Fakat eğer razıyseniz Ebu'l-As'ın mallarını iade ediniz. Onlar da mallarımı bana iade ettiler. Sonra da bana Müslüman olmamı teklif ettiler.
0: Ne cevap vereceksin?
1: Şu anda gerçek inancımı söyleyemem. Önce üzerimdeki malları sahiplerine ulaştırmalıyım. Bir an evvel Mekke'ye gideceğim.
0: Allah'a gece gündüz dua ediyorum. Sana doğru yolu göstersin diye. İnşallah geldiğinde bizi mutlu edersin.
2: Ebu'l-As dediği gibi kervanı ile birlikte Mekke'ye döndü. Mekkeliler Ebu'l-As'ın kafilesinin vurgun yediğini öğrenmişlerdi. Herkes malının derdine düşmüştü. Derken hiç beklemedikleri anda Ebu'l-As kafile ile birlikte çıka geldi.
3: Duydunuz mu? Ebu'l-As geri döndü.
4: Muhammed'in adamları kervanı ele geçirmemiş miydi?
3: Evet.
4: Nasıl kurtulmuş ellerinden?
3: Muhammed onu affetmiş.
4: Tabii, damadı olunca.
3: Onu bunu bilmem. Bizim mallarımızı kurtardı ya.
4: Doğru. Eğer kervana el koysalardı zararımız büyük olacaktı. Ne zaman dağıtacak hisselerimizi bilgin var mı?
3: Şehre yeni girdi. Birazdan Kabe'nin yanına gelir.
4: Hadi biz de gidelim.
3: Hadi.
2: Ebu'l-As Kabe'nin yanında kervanda hak sahibi olanların paylarını dağıttı.
5: Ne yalan söyleyeyim, artık bu mallardan ümidimizi kesmiştik.
6: Başarılı bir tüccar olduğunu kanıtladın. Sana olan güvenimiz arttı Ebu'l-As.
7: İyi de kâr etmişsin ha, tebrikler.
5: Bundan sonraki tüm kervanlarda senin hakkın var. Bu seferki kazancımızı sermaye yapıp daha büyük bir kervan hazırlayalım mı? Ne dersiniz?
8: Evet, hazırlayalım, hazırlayalım.
6: Kolay değil, düşmanın elinden mallarımızı çekip aldın. Sahi, nasıl başardın bunu?
1: Bu benim başarım değil. Kervan ele geçirildiğinde ben de esir edilmek üzereydim. Zeynep beni himayesine aldığını ilan etmiş. Bunun üzerine beni serbest bıraktılar. Üstelik hakları olan bu ganimet mallarını da bana iade ettiler.
5: Demek öyle.
8: Demek öyle.
1: Sonra bana Müslüman olmamı teklif ettiler.
7: Şu işten de vazgeçmediler. Adamlarla savaşmaya gidiyoruz. Çarpışmadan bizi kendi dinlerine davet ediyorlar. Kabul etsek başta ne derdik?
9: Bu ne saçmalık? Hem atalarımızı hiçe sayıyorlar, hem de bizi uydurdukları şeylere inanmaya teşvik ediyorlar.
7: Ağızlarının payını nasıl verdin Ebu'l-As? Anlatsana.
1: Ben Müslüman oldum.
7: Ne dedi? Duydun mu? Gerçek mi? Yoksa şaka mı?
1: İnanıyorum ki Muhammed Allah'ın peygamberidir. Ve tek bir ilah vardır. Şu taptıklarınız cansız varlıklardan başkası değildir. Ve hiçbir kıymeti yoktur.
5: Sen ne dediğini farkında mısın?
10: Ne diyor bu adam?
7: Olmaz böyle bir şey.
1: Ne dediğiniz umurumda değil. Elimde olan emanetlerinizi size teslim etmek için buraya geldim. Şimdi herkes hakkını alıp gitsin.
2: Ebu'l-As vakit kaybetmeden Medine'ye döndü. Mescide girerek Müslüman olduğunu ilan etti.
1: Ey Müslümanlar! Biliniz ki ben Allah'ın tek bir ilah olduğuna, Hazreti Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna iman ettim. Bu kararı önceden verdim. Ama bunu beni serbest bıraktığınızda söyleseydim, canımı kurtarmak için İslam'a girdiğimi zannedecektiniz. Mekke'deki mal sahipleri de kendilerinin mallarını korumadığımı, emaneti hıyanet ettiğimi iddia edeceklerdi. Onun içindir ki Bu kararımı şimdi bildiriyorum. Bütün kalbimle, tüm samimiyetimle söylüyorum ki bundan sonra sizinleyim. Malım ve canım Resulullah'ın uğruna feda olsun.
2: Bu karar başta Peygamberimiz ve Hazreti Zeynep olmak üzere tüm Müslümanları çok sevindirmişti. Peygamberimiz de yeni bir nikaha gerek görmeksizin Ebul As'la Zeynep'in evliliklerini devam ettirmelerine izin verdi.
10: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturan 14. Uluslararası Çevre Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech Ankara, Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda kapılarını açtı. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için 23-26 Eylül tarihleri arasında CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
9: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler. Onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
9: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
10: Hazreti Peygamber'in istiaze ettiği şeyler. Hazreti Peygamber şöyle dua ediyordu: "Ey Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, cimrilikten sana sığınıyorum. Kabir azabından sana sığınıyorum. Ölüm ve yaşamın fitnesinden sana sığınıyorum." Başka bir rivayette, "Borcun ağırlığından ve düşmanın galip gelmesinden sana sığınıyorum" diye varid olmuştur. Hazreti Peygamber, "Ey Allah'ım, yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Yapmadıklarımın şerrinden de sana sığınıyorum" derdi. Hazreti Peygamber, "Ey Allah'ım, nimetin zail olmasından, afiyetin geçip gitmesinden, azabının ansızın gelmesinden ve bütün öfkenden sana sığınıyorum" diye dua ederdi. "Ben size ancak Resulullah'ın dediği gibi derim." Hazreti Peygamber şunu söylüyordu: "Ey Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkudan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınıyorum. Ey Allah'ım, nefsime takvasını ihsan eyle, onu tertemiz kıl, çünkü sen tertemiz kılanların en hayırlısısın. Onun velisi ve yardımcısı sensin. Ey Allah'ım, yararlı olmayan bir ilimden, korkmayan bir kalpten, doymayan bir nefisten, kabul olunmayan bir duadan sana sığınıyorum. Hazreti Peygamber şöyle dua etti. Ey Allah'ım, ateşin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınıyorum. Hazreti Peygamber şöyle dua ediyordu. Ey Allah'ım, ahlakın kötüsünden, amellerin kötüsünden ve nefsin hevasına uymaktan sana sığınırım. Allah'ın Resulü şöyle dua ederdi. Ey Allah'ım, sedef hastalığından, delilikten, cüzzamdan ve kötü hastalıklardan sana sığınıyorum. Allah'ın Resulü şöyle dua ederdi. Ey Allah'ım, yıkılmaktan, düşmekten, boğulmaktan, yanmaktan ve bunaklık derecesine varan yaşlılıktan sana sığınıyorum. Şeytanın ölüm anında beni aldatmasından, yoluna sırtını dönmüş olarak ölmekten ve zehirli hayvanlar tarafından sokularak ölmekten sana sığınıyorum. Allah'ın Resulü şöyle diyordu. Ey Allah'ım, açlıktan sana sığınıyorum. Çünkü açlık, insanı kucaklayan kötü bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınıyorum. Çünkü o, sinede gizlenen kötü bir huydur. Allah'ın Resulü şöyle dua ederdi. Ya Rab, şikaktan, nifaktan, kötü ahlaktan sana sığınıyorum. Allah'ın Resulü şöyle dua ederdi. Ya Rab, acizlikten, tembellikten sana sığınıyorum. Kalbin kasvet ve gafletinden, fakirlikten sana sığınıyorum. Zilletten, meskenetten sana sığınıyorum. Fasıklıktan, şikaktan, nifaktan, riyakarlıktan sana sığınıyorum. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, kötü hastalıklardan sana sığınıyorum. Hazreti Peygamber şöyle dua ediyordu. Ya Rabbi, kötü günden, kötü geceden, kötü arkadaştan, kötü saatten ve kötü komşudan sana sığınıyorum. Allah'ın Resulü, beş şeyden Allah'a sığınıyordu. Ey Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, göğüsteki fitneden, kabrin azabından, kötü ömürden sana sığınıyorum. Hazreti Peygamber'in, cinlerin hile yapmak istedikleri gecede okuduğu dua. Abdurrahman bin Hanbeş et-Temimiye, yaşlı olduğu için, Resulullah'a yetiştin mi diye sordum. Evet dedi. Peki, cinlerin Resulullah'a hile yapmak istedikleri gecede Resulullah ne yaptı dedim. Bana, şeytanlar o gece vadiler ve dağ geçitlerinde Allah Resulüne hücum ettiler. Onların içinde elinde bir ateş parçası bulunan bir şeytan vardı. O ateşle Hazreti Peygamber'in yüzünü yakmak istiyordu. Cebrail Hazreti Peygamber'e gelip, ey Muhammed oku dedi. Hazreti Peygamber, ne okuyayım dedi. Cebrail, Allah'ın tam olan kelimelerine, Allah'ın yarattığı bütün şeylerin şerrinden Allah'a sığınıyorum. Göklere yükselen her şeyin şerrinden, gece ve gündüz fitnelerinin şerrinden, iyi niyetle kapıyı çalandan başka, kapıları çalanların şerrinden, Allah'ın tam olan

kelimelerine sığınıyorum. Ey büyük merhamet sahibi olan Allah'ım, demesini söyledi. Bunun üzerine ateşleri söndü ve Allah onları hezimete uğrattı. Hazreti Peygamber'in bir göçebeye korunması için okuduğu dua. Resulullah'ın yanındaydım. Bir göçebe gelerek, "Ey Allah'ın peygamberi, benim kardeşim hastadır," dedi. Resulullah, "Onun hastalığı nedir?" diye sordu. Göçebe, "Onda delilik vardır," dedi. Hazreti Peygamber, "Onu bana getir," dedi. Hastayı önüne aldı. Fatiha suresi ve Bakara suresinin başından 4 ayetle sonundan 3 ayet ve 163. ayetini, Ali İmran suresinden 18. ayetiyle Ayetel Kürsi'yi, Araf 54. ayetini, Mü'minun suresinin son ayetini, Cin suresinin 3. ayetini, Saffat suresinin başından 10 ayet, Haşir suresinin sonundan 3 ayet, İhlas, Felak ve Nas surelerini okudu. Adam sanki hiç hasta olmamış gibi ayağa kalktı. İnsanın uykusu kaçtığında veya geceleri korktuğunda okuyacağı dua. Halid bin Velid, Hazreti Peygamber'e geceleri korktuğunu, bu korkuların gece namazına kalkmasına mani olduğunu söyledi. Hazreti Peygamber de, "Ey Halid bin Velid, sana bazı kelimeler öğreteyim. Onları söylediğin zaman veya onları 3 defa söylersen, Allah senden o korkuyu giderir," dedi. Halid, "Ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Bu şikayetimi sana getirdim ki, bana bunları öğretesin," dedi. Hazreti Peygamber, "O halde de ki, Allah'ın gazabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve yanımda bulunmalarından Allah'ın tam olan kelimelerine sığınıyorum." Birkaç gece sonra Halid bin Velid, Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, o kelimeleri daha 3 defa söylemeden hissettiğim sıkıntı tamamen gitti. Ve bundan sonra ben ininde arslanın yanında olsam dahi korkmam," dedi. Herhangi biriniz geceliğin uykuda korktuğunda Halid'e öğretilen duayı okusun. Abdullah bin Amr, aklı yeten çocuklarına bu duayı öğretirdi. Aklı yetmeyenler için de yazar, onun boynuna asardı. Hazreti Peygamber'in Hazreti Ali'ye sıkıntılı olduğunda okumasını söylediği dua. Hazreti Peygamber, "Şu kelimeleri bana öğretti. Bana bir şiddet, bir üzüntü geldiğinde onları okumamı emretti. Allah'tan başka ilah yok. Halim ve Kerim'dir. Allah'ı ortaktan tenzih ediyoruz. Allah ortaktan yücedir. Arş-ı Azim'in Rabbidir. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur." Hazreti Peygamber'in sıkıntı sırasında okuduğu ve Abdülmuttalip oğullarına öğrettiği dua. Allah'ın Resulü üzüntülü olduğunda, "Ya Hayyu ya Kayyum, senin rahmetine sığınıyorum," diye dua ederdi. Allah'ın Resulü üzüntülü veya sıkıntılı olduğunda şöyle dua ederdi: "Allah benim Rabbimdir. Ona hiçbir şeyi ortak koşmuyorum." Hazreti Peygamber kapının iki tarafına elini dayadı. Biz de evdeydik. Bize hitaben, "Ey Abdülmuttalib oğulları, size bir üzüntü, bir sıkıntı, bir şiddet gelirse, Allah bizim Rabbimizdir. Ona herhangi bir şeyi ortak koşmuyoruz," deyiniz buyurdu. Allah'ın Resulü üzüntü anında şöyle dua ederdi: "Azim ve Halim olan Allah'tan başka ilah yok. O Arş-ı Azim'in Rabbidir. Allah'tan başka ilah yok. Göklerin, yerin ve Arş-ı Kerim'in Rabbidir." Sevban'ın başına üzücü bir durum gelirse şöyle derdi: "Allah, Allah benim Rabbimdir. Ona hiçbir şeyi ortak koşmuyorum." Ebu Derda ve İbn Abbas'ın sıkıntı ve darlığın kalkması için yaptıkları dua. Herhangi bir kul, "Allah bana kafidir. Ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim.
o azim olan arşın

0: Rabbidir derse, ister inansın, isterse inanmasın, 7 defa okursa Allah onun üzüntüsünü kaldırır. Kimin başına bir üzüntü, bir darlık gelirse veyahut da bir sultandan korkarsa şu kelimelerle dua ettiği takdirde duası kabul olunur. Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Tevhid kelimesinin hürmetiyle senden istiyorum. 7 kat göğün, arş-ı azimin Rabbisin sen. Senden başka ilah yoktur. 7 gök ve büyük arşın Rabbi, tevhid kelimesiyle senden istiyorum. Senden başka ilah yok. Sen 7 kat göğün ve 7 kat yerin ve onlarda bulunanların Rabbisin. Tevhid kelimesiyle senden istiyorum. Sultandan korkulduğunda yapılan dua. Hazreti Peygamber'in Hazreti Ali'ye ve Abdullah bin Cafer'in kızına bu duayı öğretmesi. Hazreti Peygamber, sultanın yanında veya bir şeyden korktuğumda şu duayı okumamı söyledi. Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. 7 kat göğün ve büyük arşın Rabbi olan Allah çok yücedir. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'ım, kullarının şerrinden sana sığınıyorum. Abdullah bin Cafer, kızını Haccac bin Yusuf'a verdiğinde, ona, Haccac gerdeğe girdiğinde, Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Arş-ı Azim'in Rabbi olan Allah, ortaktan münezzehtir. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diye dua et. Hazreti Peygamber bir sıkıntıya düştüğünde bu duayı okurdu, dedi. İbn Abbas'ın öğrettiği dua. Heybetli ve kahrından korkulan bir sultanla karşılaştığın zaman şöyle de: Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah bütün yarattıklarından daha güçlüdür. Allah benim korktuğumdan, sakındığımdan daha güçlüdür. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a sığınıyorum. 7 göğü tutan, izne olmadan arza düşmesine mani olan Allah'a sığınırım. Allah'ım, korktuğum kimsenin, cin veya insan olan yardımcılarının şerrinden sana sığınıyorum. Ey Allah'ım, beni onların şerrinden koruyucu kıl. Senin senan çok yücedir. Koruyuculuğuna sığınan, sağlam bir kaleye sığınmış olur. Sen ortaktan münezzehsin. Senden başka ilah yoktur. İbn Mesud'un öğrettiği dua. Herhangi biriniz haksızlık ve zulmünden korktuğunuz bir sultanın huzuruna girerse şöyle dua etsin: Ey Allah'ım, ey 7 göğün ve arş-ı azimin Rabbi, korktuğum adamın, onun cin ve insanlardan olan yardımcılarının şerrinden beni koru. Bana tecavüz etmelerinden beni muhafaza eyle. Sana sığınan emniyette olur. Senin senan çok yücedir. Senden başka ilah yok. Bu duayı okuyanın başına bir şey gelmez. Borç ödeyebilmek için yapılan dua. Hazreti Ali'nin bu konuda öğrettiği dua. Bir köle efendisiyle hürriyetini satın almak için bir anlaşma yapmıştı. Hazreti Ali'ye gelerek, "Borcumu ödemekten aciz kaldım. Bana yardımcı ol," dedi. Hazreti Ali, "Sana bazı kelimeler öğreteyim ki Resulullah onları bana öğretmişti. Eğer senin boynunda Yemen'deki Sir Dağı kadar borç olsa da Allah onu ödeme kolaylığı verecektir," diyerek şu duayı okudu: "Ya Rabbi, helalinle beni haramdan koru. Fazlınla beni zengin kıl. Kendinden başkasına muhtaç etme." Hazreti Peygamber'in Ebu Ümame'ye öğrettiği dua. Hazreti Peygamber bir gün mescide girdi. Baktı ki Ensardan Ebu Ümame orada oturmaktadır. "Ey Eba Ümame, namaz vakti olmadığı bir zamanda mescitte oturduğunu görüyorum. Bunun nedeni nedir?" diye sordu. Ebu Ümame, "Ben üzüntülüyüm ey Allah'ın Resulü. Borçlarım vardır," dedi. Hazreti Peygamber, "Sana söylediğin takdirde üzüntü veren borcunun gitmesine sebep olacak bazı kelimeler öğreteyim mi?" dedi. Ebu Ümame, "Evet ey Allah'ın Resulü, öğret," dedi. Hazreti Peygamber, "Sabahladığında ve akşamladığında şöyle dua et: Ey Allah'ım! Hüzünden, üzüntüden sana sığınıyorum. Acizlikten, tembellikten sana sığınıyorum. Cimrilikten, korkudan sana sığınıyorum. Borcun galip gelmesinden, kişilerin kahrından sana sığınıyorum. Ben bu duayı okudum. Allah Teala benim üzüntümü giderdi, borcumu da eda etti. Hazreti Peygamber'in Muaz'a öğrettiği dua. Hazreti Peygamber, beni cuma günü görmeyince, namazı kıldırdıktan sonra bize gelerek, "Ey Muaz, niçin seni cumada görmedim?" dedi. "Ey Allah'ın Resulü, bir Yahudi'ye, bir ukiye borcum vardı. Mescide gelirken bana rastladı ve beni gelmekten alıkoydu. Onun için gelemedim," dedim. Hazreti Peygamber, "Ey Muaz, sana bir dua öğreteyim ki, onunla dua ettiğin zaman, eğer Yemen'deki Sir Dağı kadar borcun olsa, Allah onu eda eder," dedikten sonra şu duayı okumamı söyledi. "Ey mülkün sahibi Allah'ım! Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz kılar, dilediğini zelil kılarsın. Hayır senin elindedir. Kesinlikle sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokarsın. Diriyi ölüden, ölüyü de diriden çıkarırsın. Dilediğin insanlara hesapsız verirsin. Ey dünya ve ahiretin Rahman ve Rahimi! Dünya ve ahiretten dilediğine verirsin, dilediğinden onları men edersin. Bana öyle bir rahmet ve merhamet et ki, onunla beni başkasının merhametinden zengin kıl." Ezberleme için yapılan dua. Hazreti Peygamber'in bu hususta Hazreti Ali'ye öğrettiği dua. Resulullah'ın yanında bulunuyorduk. Hazreti Ali ansızın çıkıp geldi ve "Anam babam sana feda olsun. Kur'an-ı Kerim'in hıfzettiğim kısmı benim hafızamdan siliniyor. Onu bir türlü hafızamda tutamıyorum," dedi. Hazreti Peygamber, "Ey Ebel Hasan, sana bir dua öğreteyim. Hem sana hem de öğreteceğin kimseye faydalı olsun. Ezberlediklerin de hafızanda kalsın," dedi. Hazreti Ali, "Ey Allah'ın Resulü, öğret," dedi. Hazreti Peygamber, "Cuma gecesi olduğunda, eğer gecenin son üçte birinde kalkmaya gücün yetiyorsa, çünkü o saat meleklerin hazır bulunduğu saattir, o zaman dua kabul olunur. Benim kardeşim Yakup çocuklarına, sizin için Rabbime istiğfar edeceğim," demişti ki, bununla cuma gecesinde istiğfar edeceğini kastetmişti. "Eğer gecenin sonunda kalkamazsan, ortasında kalk. Ortasında da kalkamazsan, başında kalk ve 4 rekat namaz kıl. İlk rekatta Fatiha suresi ile Yasin suresini, 2. rekatta Fatiha suresi ile Duhan suresini, 3. rekatta Fatiha suresi ile Secde suresini, 4. rekatta Fatiha suresi ile Tebareke suresini oku. Teşehhütten sonra Allah'a hamd ederek ona güzelce senada bulun. Bana ve diğer peygamberlere salavat oku. Erkek ve kadın müminlere, senden önce geçen Müslümanlara Allah'tan mağfiret dile. Sonra da, ey Allah'ım, hayatta kaldıkça günahtan uzak durmam için bana yardım et. Beni ilgilendirmeyen şeylerle uğraşmaktan alıkoy. Hoşnut olacağın amelleri bana nasip et. Ey Allah'ım, ey göklerin ve yerin yaratıcısı, ey ikram ve celal sahibi, ey yenilmeyen güç ve kudret sahibi olan Allah'ım, ey büyük merhamet sahibi olan Allah, celalin ve yüzünün nuruyla senden dilerim. Kitabınla gözümü nurlandır, dilimi aç, kalbimi hoşnut et, göğsümü genişlet, bedenimi temizle. Çünkü hakkı yerine getirmek hususunda senden başka bana yardım edecek ve bu gücü bana verecek kimse yoktur. Bütün güç ve kudret yüce ve büyük Allah'ındır," diyerek dua et. Ey Ebel Hasan, sen bunları 3 veya 5 veya 7 cuma söyledikten sonra Allah'ın izniyle duan kabul olunacaktır. Beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, hiçbir mümin bu şekilde bu duayı yaparsa mahrum bırakılmaz, duası kabul olunur, buyurdu. Allah'a yemin ederim ki, Hazreti Ali, 5 veya 7 cuma günü yine bir mecliste Hazreti Peygamber'e gelerek, ''Ey Allah'ın Resulü, ben geçmiş zamanlarda ancak 4 veya 5 ayet veya benzerini ezberleyebilirdim. İçimden okumak istediğim zaman unuturdum. Ben bugün 40 ayet veya fazlasını ezberliyorum. Onları içimden okumak istediğimde sanki Allah'ın kitabı iki gözümün arasında açık bir şekildedir. Eskiden sizden bir hadis dinlediğimde unutuyordum. Şimdi ise birçok hadis dinliyorum ve onları tekrarladığımda bir tek hadisi bile unutmadığımı görüyorum, dedi. Hazreti Peygamber, Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki Ebu'l-Hasan emin kılındı, dedi.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren

0: da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr
1: Mezbahadan Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda. Mezbahadan Ankara Et
0: Noktası'nda. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025. 29. Uluslararası Beypazarı Festivali 25-26-27 Eylül 2026 Beypazarı. Beypazarı 25-26-27 Eylül tarihlerinde 29. Uluslararası Beypazarı Festivali ile 3 gün boyunca kültür, sanat, müzik ve eğlenceye ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında yerli ve yabancı dans gruplarının gösterileri, farklı ülkelerin ve yörelerin kültürel zenginliklerini Beypazarı'nda buluşturacak. Festival alanı ayrıca her yaştan ziyaretçiye hitap edecek deneyim alanları oluşturulacak. Yapay zeka uygulamalarından VR deneyimlerine, dijital oyunlardan simülatörlere, fotoğraf alanlarından interaktif ekranlara ve fiziksel oyunlara kadar farklı deneyim noktaları ziyaretçilerle buluşacak. Beypazarı'nın yöresel değerlerinin yaşatılacağı, yöresel ürün ve el emeği standları da festival boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Festivalin konser programında 26 Eylül Cumartesi Göksel, 27 Eylül Pazar Gazapizm sahne alacak. Müziğin, kültürün, eğlencenin ve deneyimin buluştuğu 29. Uluslararası Beypazarı Festivali'nde buluşalım.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent Projesi'nde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını

0: birlikte saralım.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
4: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Ve men azlemu mimmen iftara alallahil kezibe ve huve yud'a ilel islam. Allahu la yehdil kavmez zalimin. Ve men azlemu, daha zalim kim var? Yok. Bunun üzerine daha zalim yok. Zulümde zirve nokta burası. Mimmen iftara alallahil kezibe, Allah Teala'ya yalanı isnat ediyor, iftira ediyor. Sonra bunu Allah Teala'ya isnat ediyor. İftara alallahil kezibe ne olduğu halde o yud'a ile İslami. İslam'a davet ediliyor, İslam'a çağrılıyor ama Allah Teala'ya yalanı uyduruyor, sonra isnat ediyor. Bugün Suriye'de, Irak'ta insanları öldürürken ne diye öldürüyorlar? İslam adına öldürüyorlar. Adına İslam diyor. İslam diyor, Müslümanların kızlarını mürtet oldu bunlar diyor. Alıyor onları, cariye hükmünde tecavüz ediyor onları. Zina yapacak. Eğer kalksa bir yerden başka bir yere gitse, orada kadınlarla, kızlarla zina yapsa, nefsine bunu anlatamayacak. Hain oldun diyecek. Bu büyük günahı, kebireyi nasıl işledin diyecek. Fakat nefsi ona diyor ki git oraya, 5-10 kişi olun, cihad ediyoruz deyin. Bir takım şeyler de yapın. Sonra bunlar mürted oldu deyin. Alın o kız çocuklarını, pazarlarda satın, adına cariye deyin. İslam'ı kendi hevanıza, hevesinize, şehvetinize, enaniyetinize kurban edin. Bunlardan daha zalimleri yok. Kendi anlayışlarına, ideolojilerine, Allah Teala'nın ayetlerini kurban edenler, teslim edenler, bunlardan daha hainleri de yok. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَوَ يُدْعَى اِلَى الْاِسْلَامِ İslam'a çağrıldığı halde bunu yapıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Kur'an-ı Kerim onu İslam'a, hakikate, teslim olmaya, semi'na ve ata'na demeye, insanların, kadınların, çocukların, hatta hayvanların hakkına, hukukuna saygı göstermeye davet ediyor. Fakat orada ihanet eden grup var, güruh var. Vallahu la yehdil kavmez zalimin. Eğer biri İslam'a, Allah'a, onun kitabına iftira ederek zalim olduysa, zalim olmaktan da razı olduysa, rahatsız olmuyorsa, o hayatı devam ettirmek, sürdürmek istiyorsa, Allah Teala böyle adamları hidayet etmez. Bunların hidayetten, Kur'an-ı Kerim'den, hakikatten payları, nasipleri olmaz buyuruyor. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفَّاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا İtfa ile ihmad arasındaki fark, itfa kelimesini hem büyük ateşi hem küçük ateşi söndürmek için kullanıyorsunuz. Fakat ihmad kelimesini sadece büyük ateşi söndürmek için kullanabiliriz. Burada İtfa, yuridûne liyutfi'û nurallâhi, Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Lam'ı zâide olarak alırsak, o nuru söndürmeyi istiyorlar. Peki nedir o nur? İslam'dır ya da Kur'an-ı Kerim'dir ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Veya burada darb-ı mesel vardır, nurallâhi, güneşi insanlar ağızlarıyla söndürmeye çalışsalar, bütün deniz kenarlarını itfaiyelerle donatsalar, bağlasalar denizden, güneşe su tutsalar, güneşi söndürebilirler mi? Söndüremezler. İşte onun gibi yuridûne liyutfi'û nurallâhi, onlar da Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Nasıl deniz kenarları hep itfaiyelerle dolu olsa güneşi söndüremezler, o zalimler de Allah'ın nurunu söndüremezler. Onlar gelir, haçlar gelir, aynı zamanda vururlar. Bu ümmet, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti bir daha ayağa kalkamaz derler. Bir daha doğrulamaz derler. Ama her darbenin ardından, her fetretin ardından Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti aynı aşk, aynı heyecan, aynı imanla doğrulur, dirilir, inkişaf hali tahakkuk eder. يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُوا نُورَ اللّٰهِ بِيَفَّاهِهِمْ Ağızlarıyla, öfkeleriyle, nefretleriyle, kalemleriyle, aydın dedikleri karanlık varlıklarla, Allah'ın nurunu kararttığı adamlarla, onlarla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. İstiyorlar sadece, o kadar. Ebu Cehil de istiyordu, Ebu Leheb de istiyordu, Firavun da istiyordu Musa Aleyhisselam'la Allah'ın nurunu söndürmeyi. Nemrud'un derdi de uydu, küresel eşkıya. Osmanlı'yı onun için çökerttiler, İslam'ı yok edecekler, ortadan kaldıracaklardı. Şimdi Bağdat, Şam, bütün bu belalar, bütün bu oyunlar, alem-i İslam üzerinde oynanan, hep Allah'ın nurunu söndürmek için. Sahte kahramanlar, onlar çıkardılar, onları vatan kurtaran adamlar konumuna getirdiler. Sonra onlar üzerinden Müslümanların müesseselerine saldırdılar, onları ortadan kaldırdılar. Ezan-ı Muhammediye, Kur'an-ı Hakime, İslam alfabelerine onlar üzerinden yürüdüler. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُ نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ. Yani biniyetil infisal, vallahu öyle okuyoruz. Yani vallahu mutimmun nuruhu. Allah Teala ise nurunu itmamı murad ediyor. Allah Teala vallahu mutimmun nurihi. Allah Teala ise nurunu tamamlayacak. Eğer o nurun tamamlayacaksa, bütün bunlar bir araya gelseler, nasıl insanlar güneşi söndüremezler, onların da Allah Teala'nın muradı üzerinde tasarruf hakları asla olmaz. Olamaz. Alemin sahibi, alemin maliki bu dinin de sahibidir. Bu dinin sahibi konuşuyor. Nasıl onlar alem üzerinde tasarruf yapamıyorlarsa dünyayı batıramazlar. Yok edemezler. Kıyametin vakti var. Allah Teala emredince olacak. Bu dinin üzerinde de onlar operasyon yetkisine sahip değillerdir. Vallahu mutimmu nurihi velev kerihel kafirun. Kafirler kerih görseler, rahatsız olsalar, Moğollar rahatsız oldu, Haçlar rahatsız oldu, Ebu Cehil, Ebu Leheb, şimdi zalimler yine bu dinden rahatsızlar. Dışarıda oryantalistler rahatsız, içeride onların yerli adamlar rahatsız. Yani onlar rahatsız diye sakın ha bu dini ondan rahatsız olan adamların isteğine göre değiştirirseniz Allah size büyük belalar verir. Büyük musibetler verir. Cenab-ı Hak diyor ki ey kulum, Musa'ya bak, İsa'ya bak, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyüşüne bak, düşmanlara bak, zalimlere bak. Onlar Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Söndürebildiler mi? Allah nurunu tamamlayacaktı. Tamamladı mı? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle Ceziretul Arab'da nuru tamamlamadı mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı, onlar ta Pakistan'a kadar, Hindistan'a kadar, Fas'a kadar, Ebu Eyyub el Ensari ile İstanbul'a kadar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sancağını taşımadılar mı? O halde itimat edin, bu yolda kalın. Bu yol üzerinde tahrif hareketleriniz olmasın. Tahrif ameliyeleriniz olmasın. Semi'na ve ata'na deyin. İşittik, itaat ettik ya Rabbi. Seferdeyiz, zafer senden ya Rabbi deyin. Fetih senden gelecek. Huvellezî ersele rasûlehu bilhuda ve dînil hakkı liyuzhirehu aleddîni kulli. O Allah Azze ve Celle'dir. Ersele rasûlehu. Peygamberi gönderen o. Peki neyle? Bilhuda. Bu yolda hata yok, bu yolda yanlış yok. Sakın ha tarihselcilikle, hermeneutik okumayla, başka hastalıklarla Kur'an-ı Hakim üzerine yürümeyin. Kur'an'a, onu bir kadavra hükmüne dönüştürüp neşter vurmayın. Bilhuda ve dinil hak. Hak, es-sabit ellezî lâ yetegayyer. Değişmeyen doğru demektir. Değişmeyen sabit demektir. Ve dinil hakkı. Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi hakla gönderdi. Bu din değişmez. Parlamentoların çıkardığı yasalar değişir. Ama Kur'an-ı Hakim'in

Madde planına baktığınız zaman Amerikalılar oradaki Müslümanları, Çeçenleri desteklemiyorlar. Rusya'yı çökertmesi için. Kendine Rusya'yı rakip görmüyor. Çin'i rakip görmüyor. Eğer görmüş olsaydı oradaki Müslümanları desteklerlerdi. Çin onlarla savaşır. Hem Müslümanlar hürriyetlerine kavuşurdu. Hem de Çin Amerika'yı işte gelecekte bugün tehdit ediyorsa yarın onu ortadan kaldıracak bir güç haline gelememiş olurdu. Bununla bu şekilde bir mücadele tarzını seçerdi. Ama yapmıyorlar. Nerede Müslüman var? Birlikte vuruyorlar. Suriye'de olduğu gibi. Rusya ile Amerika oradaki Müslümanları birlikte vuruyorlar. Ekonomik açıdan baktığınız zaman devletin siyasi gücü, nüfuzu olarak baktığınız zaman Rusya gibi, Çin gibi iktisadi güce sahip Amerika'yı tehdit eden bir devlet var mı? Yok. Peki neden hep Müslümanlarla savaşıyorlar? Afganistan'da, Suriye'de, Mısır'da, Kudüs'te, Türkiye'de her yerde Müslümanlara karşı yeni yeni operasyonlar düzenliyorlar. Biri çökünce yenisini sahneye sürüyorlar. Çünkü iblisin düzenini tehdit eden yegane sistem Allah'ın dini İslam'dır. Kur'an-ı Kerim'dir. Onun için dışarıda oryantalistler var. Dışarıda sömürücüler var. İçeride de yerli oryantalistler var. Onlarla Kur'an-ı Hakim'e saldırıyorlar. Biliyorlar ki Allah'ın inayetiyle bu dinin üçüncü inkişaf vakti yakındır. Bu ümmet ayağa kalkacaktır. Şehadetten, şehitlerden sonra ayağa kalkacak Allah'ın inayetiyle. Mekke'nin fethi Uhud'lardan sonra gelir. Uhud'larda hamzaları verirseniz, musabları verirseniz şehadet yolunuzu açar Allah'ın inayetiyle. Onun için müteessir olmayın. Hakkı söyleyin. Söyleyeceğiz elhamdülillah. Yani domuzluk yapıyor adam. Gidiyor Suriye'de İslam diye ümmetin kızlarına tecavüz ediyorsa domuzdur bu adam. İslam düşmanıdır bu adam. Hazreti Muhammed'in düşmanıdır bu adam. Kur'an'ın düşmanıdır bunlar. Domuzdur bunlar. Bunlar hınzırdır. Bunların domuzluklarını söyleyeceksiniz kardeşim. Kim bizi ölümle tehdit ediyor ya? Ölüm bizi Rabbimize götürecekse zaten biz öyle Müslüman değil miyiz? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشِي نَفْسَهُ اُبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ Allah'ın rıza ve rıdvanı için bu canı biz ortaya koymadık mı? Allah Teala ne buyuruyor burada? Ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la tefalun. Eğer söylemezsek Allah Teala'ya ihanet etmiş oluruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ihanet etmiş oluruz. Eğer ihanet edeceksek Allah bizi bu dünyada yaşatmasın. Ya niye geldik kardeşim biz bu dünyaya? Niye bu dünyadayız ya? Niye geldik? Elhamdülillah. Son nefesimizi verene kadar La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi adını La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıp da üzerine Efendimizin öyle bir bayrağı yoktu. Onunla insanları kandıran, zina yapacak, zinaya o bayrakla yol açan domuzları bunların İslam'la alakasının olmadığını söyleyeceksin kardeşim. Niye domuz? Belhum adal diyor Allah Kur'an'ında. Ulaike kel en'ami belhum adal. Allah Teala diyorsa belhum adaldir bunlar. Hayvandan daha aşağıdırlar. İmana, İslam'a, Kur'an'a ihanet ediyorlar. O kız çocukları geliyorlar, Müslüman diye köylerine geliyorlar. Alıyorlar onları, köle pazarında satıyorlar, ırzına geçiyorlar. Beşi bir tanesinin bir kızın ırzına geçiyorsa o kızda iman İslam'dan daha bir şey kalır mı? Böyle bir iman olur mu? Böyle bir İslam olur mu? Nerede ümmet diyor. Neredesin ey Müslüman diyor. Ve ceallena min ledunke veliyya ve ceallena min ledunke nasira. Ya Rabbi dostların yok mu? Yardımcılar yok mu? Ya Rabbi katından bize dostlar gönder. Demiyor mu o kadınlar? Böyle bir İslam olur mu ya? Peki ey Müslümanlar, liyuzhirahu aleddini külli, bütün dinlere, aleddini külli, Allah Teala bu dini bütün dinlere galip kılmak için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi hidayetle, hak dinle gönderdi. Liyuzhirahu aleddini külli, velev kerihel müşrikun, müşrikler, zalimler, tağutlar
kerih görseller.

Nerede? Eğer siz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashabı gibi olursanız Allah Teala yolunuzu açacak. Bir vaad-i ilahi var. Vaad-i ilahi olacak diyor. Bu din nasıl dün galip olmuştu? Moğol saldırısından sonra galip olmuştu. Osmanoğullar küçücük bir beylikti. Ama onlar Allah ve Resul'ün yoluna canlarını, mallarını adadılar. Adanmış bir hayatları vardı. En zor coğrafyada Cenab-ı Hak onlara 6 asır imana, İslam'a bayraktarlık yapma ödevini ihsan etmişti. Peki size de ihsan eder. Ümmete, ümmetin delikanlılarına bunu yapar. Bunun için sizin hamleniz olacak. Nedir ya Rabbi o hamle? Söyleyeyim size. O hamleyi söylüyor şimdi. Dünya bir ticaret yeri. Kim burada sadece maddi anlamda ticaret yapar, kimi ahiret ticareti yapar. Siz iki ticareti de burada yapın. Dünya ticaretini yapın, ahiret ticaretini yapın. O ahiret ticaretini yaparsanız Allah Teala sizin elinizle İslam'ı galip kılar. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, iman edenler diyor. Yani bu ahiret ticareti. Bu ticaretten sadece siz anlarsınız. Bu borsada hisse alıp hisse satmaya benzemez. Bunun sermayesi eliniz, bunun sermayesi gözünüz. Bunun sermayesi diliniz, bunun sermayesi kulaklarınız. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, hel edullukum ala ticaretin. Size bir ticaretten bahsedeyim mi? Osman bin Mad'un radıyallahu anh, Efendimiz aleyhisselama geliyor. Ya Resulallah diyor, en karlı ticareti soruyorum. En karlı ticaret hangisi? Bu ayet-i kerime nazil oluyor. Ala ticaretin tunciyüküm min azabin elim. Elim olan o ahiret azabından, cehennemin azabından kurtaran en karlı ticaretten size bahsedeyim mi? Tunciyüküm min azabin elim. Elim azaptan kurtaran en karlı ticaretten haber vereyim mi? Nedir o? Tu'minune billahi ve rasulihi ve tucahidune fi sebilillahi bi emvalikum ve enfusikum. Cümle ihbariye ama anlamı inşa demiştik. Yani tu'minune billahi aslında aminu billahi. Allah'a iman edin. Fakat sahabe-i kiram radıyallahu anhum mallarını olduğu gibi ellerini, ayaklarını ki onlar bu ticaretin, ahiret ticaretinin sermayesiydi. Allah yolunda onları satmaya o kadar hazırlar, o kadar kararlılar ki sanki hemen onları sattılar. Hemen bu ayet-i kerimeye Allah Teala'nın ticaret davetine uydular. Aminu, iman ediniz. Tu'minune billahi. Hemen onlar iman ettiler. Yani olduğu gibi o anda emri, talimatı duyunca yerine getirdiler. Anlam, eğer lafız, ayetin nazmı ihbari olur da anlam inşai olursa mübalağa ifade ediyor. Tu'minune billahi, yani burada bir emir vardı. Aminu billahi, iman ediniz. Hemen onlar iman ettiler. Tu'minune billahi, iman edersiniz Allah'a ve Resulihi ve onun peygamberine. Ve tucahidune fi sebilillahi, Allah yoluna cihad edersiniz. Türkler yolunda değil, Kürtler yolunda değil, Araplar yolunda değil, lisanınız yolunda değil, şunun bunun uğruna değil. Tu'minune billahi ve rasulihi ve tucahidune fi sebilillah. Kaydı bu, sınırı bu, mücadele bunun için olacak. Ve tucahidune fi sebilillah. İzzettin Kassam Hazretleri, Osmanlı alimi. İngilizler 500 özel birliklere ait asker getirmişlerdi. Sabah namazından öğleye kadar onlarla vuruşmuştu. Talebelerine mutu şuhada, Allah'a, Rabbim huzuruna şehit olarak gitmeye var mısınız dedi. Öğle vakti 12 kişiydi onlar. Öğrencilerinin bir kısmı şehit oldu. İzzettin Kassam Hazretleri, o da şehit oldu. Rabbin huzuruna öyle gitti. Peki Arap-İsrail Savaşı'nda 9 Arap devleti İsrail'in karşısında 6 gün dayanamadılar. Neden? Çünkü onlar Arap'ın şerefi için savaşmışlardı. Fakat İzzettin Kassam Hazretleri Suriyeliydi, Filistin'i koruyordu. Bir Osmanlı alimiydi, şeyhti, tarikat şeyhiydi, meşayih kiramdandı. Yani tekkeleri diyordu ki bak, cihad ederseniz
O zaman tasavvuf

0: Tasavvufun ne olduğunu anlamış olursunuz. Tasavvufa dair de ödevi kamilen ifa etmiş olursunuz. Tücahidûne fî sebîlillâh. Bu mücadele de Allah yolunda olacak. Arap'ın şerefi için olursa o zaman hezimete uğrarsınız. Fakat İzzettin Kassam gibi olursanız siz profesyonel anlamda bir askeri eğitim almadınız. Ordunuz da yok. 12 talebenizle Yahudi sizinle baş edemiyor. İngiliz ordusuna ait özel birliklerden 500 asker geliyor. Onlar kuşatıyorlar. Bir alimin şecaati, bir alimin Hazreti Muhammed Aleyhisselam onun davasını korurken tücahidûne fî sebîlillâh, Allah yolunda mücadele etmek işte. Böyle yaparsanız aslanlar gibi olursunuz. Yolunuzdan bir nesil gelir, üsve-i hasene olursunuz. Ve tücahidûne fî sebîlillâhi, cihad edersiniz. Ve emvâlikum ve enfusikum, mallarınızla, canlarınızla. Önce malla. Malla cihad edemeyenler, canla cihad edemezler. Zâlikum hayrul leküm in kuntum ta'lemûn. Eğer biliyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Zâlikum yani iman etmeniz, malınızla, canınızla cihad etmeniz. Zâlikum hayrul leküm in kuntum ta'lemûn. Eğer dünyanın ne olduğunu, dünyaya neden geldiğinizi, buradan nereye gideceğinizi anlayabildiyseniz, işte o zaman iman edersiniz, malınızla, canınızla Allah yolunda cihat edersiniz. يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدُخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْاَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدٍ. يَغْفِرْ لَكُمْ, yukarıda تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ, onu aminu diye almıştık. Yani emir fiildi. O emir fiil olunca emir fiilin cevabına gelen fiil muzari de meczum olurdu. Onun için burada يَغْفِرْ لَكُمْ, iman edin Allah'a ve Resulüne, cihad edin mallarınızla, canlarınızla ki Allah Teala günahlarınızı affetsin. وَيُدُخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْاَنْهَارِ, ağaçlarının altından nehirler akan o cennetlere sizi koysun. Evlerinin altından nehirler akan cennetlere koysun. Ve mesakine tayyibeten, güzel mekanlara, fi cenneti adinin, adin cennetinde, cennetlerinde, o ebedi kalacağınız cennetlerdeki güzel mekanlara koysun. Allah Teala günahlarınızı affetsin. Zalikel fevzul azim. İşte bu. Zalike mağfiret, af. Bir de Allah Teala'nın bu adın cennetlerine koyması, en büyük kazanç bu. Ve uhra tuhibbunaha. Bir de bunun yanında Allah Teala sevdiğiniz, arzu ettiğiniz şunu da verecek. Ve uhra tuhibbunaha. Tuhibbunaha, sevdiğiniz diğer şeyi de verecekse, o diğer şey acil olan. Fakat acil olan yani. Peki acil olan daha sonra olacak hangisi? Biri hemzeyle, biri ayınla. Acil yani hemzeyle olanı daha sonra olacak ahirette. O en büyüğü. Allah Teala'nın affına, mağfiretine nail olmak. Acil olan o bu dünyada. Ve uhura tuhibbunaha. Allah Teala size dünyada izzet verecek, şeref verecek, fetih verecek. Eğer tu'minune billahi ve rasulihi ve tucahidune fi sebilillahi bi emvalikum ve enfusikum. Allah yolunda ama onun yolunda, ırkınızın yolunda, uğrunda değil, mallarınız, canlarınız ortaya koyarsanız, Cenab-ı Hak ahirette size af, mağfiret. Ve uhra tuhibbunaha. Dünyada da size arzu ettiğinizi verecek. Nasrum minallah, Allah'tan zafer gelecek. Ve fethun karibun, ve yakın bir fetih. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bağlamında düşünürseniz Kureyş'e karşı zafer ve Mekke'nin fethi, ama ümmete Kur'an-ı Hakim burada nasıl olacaklar, zaferlere, fetihlere nasıl yürüyecekler, iman edecekler, mallarıyla, canlarıyla cihad edecekler, hem cennetin kapılarını açacaklar, hem fethin, hem zaferin kapısını açacaklar. Ve beşiril müminin, Müslümanlara bunu tebşir et, müjdeyi ver. Hem af nasıl olacak? Eğer bunu yaparlarsa cennetin kapısını açacaklar, cenneti müjdele. Eğer bunu yaparlarsa Allah Teala onlara fetih ihsan edecek, onun müjdesini ver. Ön planda şimdi bizi büyük vazifeye davet ediyor. Allah'a yardımcı olmak, ensar olmak. Yukarıdan aşağıya tesbihle başlamıştı. Sebbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Alemdeki kanun bu buyurmuştu. Alemin değişmez kanunu, değişmez kuralı. Her şey onu tesbih ediyor. Sonra siz şu ahlaka sahip olun. İnsanları tesbihe çağırın. Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam bunu yaptı. Fakat وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَوَا يُدْعَى اِلَى الْاِسْلَامِ İnsanlar, zalimler, zulümde en zirvede olanlar onların karşılarına durdular. Allah'ın nurunu söndürmek istediler. Fakat İslam noktasında Allah'ın bir iradesi var. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi mutlak ve muhakkak galip kılacak. Fakat siz şu ahiret ticaretini yapın. Yaparsanız Allah sizin elinizle İslam'ı hakim kılacak. Mallarınız, canlarınızla Allah yoluna cihad edeceksiniz. Karşılığında alacaksınız. Cenneti alacaksınız. Yeryüzünde izzetle yürüyeceksiniz. Allah size fetihler verecek. Peki bunlar olsun istiyorsanız kûnû ensârallâh. Allah'a yardımcılar olun. Yani sizin dünyaya geliş amacınız evler, hanlar, hanumanlar yapmak değil. Çocuklarınızı iyi gelecekler bırakmak değil. Maaşı olan eş alıp bir sitede yaşamak değil. Eviniz olsun, eşiniz olsun. Tabii ki bütün bunlar olacaklar. Ama bunlar ensarullah olmak için yardımcı unsurlar. Biz bu dünyaya ensarullah olmaya geldik. Ya eyyühellezine amenu. Hep buradan geliyor Cenab-ı Hak. Ayırıyor bizi. Eyyühennas demiyor. İnsanlar buna, bu hitaba nail olamazlar. Buna muhatap olamazlar. Sadece siz anlarsınız. Sadece siz bu ödevi ifa edebilirsiniz. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Kûnu ensarallah. Allah'ın yardımcıları olun. Dinin yardımcıları, peygamberin yardımcıları değil, Allah'a yardımcı olun. En üst makama ulaşıyorsunuz. Kûnû ensârallâhi in yansurkumullâhu felâ gâlibe lekûm. Eğer Allah'a yardımcı olursanız, Allah da size yardım ederse, o zaman dünyada hiçbir güç size galip olamaz. Sizin üzerinize galip olamaz. Kema kâle İsa ibn Meryem lil havariyyine men ensari ilallah. Hani hatırlayın, kema kâle İsa ibn Meryem'e, Meryem oğlu İsa dediği gibi havarilerine, en yanında olanlarına, en yanında olanlara, yakın talebelerine, men ensari ilallah. Allah'a giden bu yolda, bu mücadelede kim bana yardım eder? Bir bahçede 12 tane insan bulmuştu. Onlara davasını anlattı. Benimle olur musunuz? Benimle yürür müsünüz? Demişti İsa aleyhisselam onlara. Onlar da kâlel havariyyûne nehnu ensârullah. İsa aleyhisselama cevap verdiler. Evet dediler. Bizler o aradığın insanlarız. Bizler Allah'ın yardımcılarıyız. Fe'amel taifetu min beni İsraile ve keferet taife. Peki hadise nasıl sonuçlandı? Beni İsrail'den bir taife İsa aleyhisselama iman etti. وَكَفَرَتْ تَعِفَتُنْ Bir taife ise inkar etti. فَيَّدْنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenleri teyit ettik. Kim bunlar? Yani kim bunlar? Tefsirlere baktığınız zaman Hazreti İsa'ya iman edenlerden bir grup diyorlar. Ama sureye bir bütün olarak baktığınız zaman سَبَّحَ لِلّٰهِ Oradan itibaren peki kim olur bunlar? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti. Cenab-ı Hak Müslümanları, Efendimiz aleyhisselam ümmetini tesbih davası, emri bil maruf davası, Allah ve Resul ahkamını anlatma davası oraya davet ediyordu, hazırlıyordu. Peygamberleri önümüzde örnek onları göstermişti. Sonra bu ticarete başlayın dedi. Son bir örnek ensarullah olun dedi. Ensarullah oldu sahabe-i kiram. فَاَيَّدْنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَكَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاسَ Allah Teala'yı üçleyenler, üçleyenler, Hristiyanlar, onların kafir olduğundan Kur'an-ı Kerim bahsediyorsa, o zaman bugün itibariyle Allah Teala'nın teyit ettiği, mümin olarak kabul ettiği o peygamberlerin davasını omuzlayanlar, peygamberlerin sancağını taşıyanlar kim onlar? Feyyednellezine amenu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti, biz o iman edenleri teyit ettik. Ala aduvvihim, düşmanlarına karşı, ehli kitaptan olan düşmanlarına karşı, müşriklerden, kafirlerden olan düşmanlarına karşı onları teyit ettik. Feasbahu zahirin. Sonunda onlar galip oldular. Sonunda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dini 14 asırlık İslam tarihinde 12 asrında galip oldular. Raşid halifelerle dünyanın en büyük devletini kurdular. Emevilerde, Abbasilerde, Selçuklarda ve Osmanlılarda. Onlar feyyednellezine amenu ala aduvvihim feasbahu zahirin. Galip oldular. Yine galip olacak Müslümanlar. Eğer biz emri bil maruf davasını kuşanabilirsek, buradayız ya Rabbi dersek, yaptığımız şeyleri söylersek, söylediklerimizi yaparsak, peygamberlerin mirasına varis olursak, dünya bir ticarethane. Bu dünya ticarethanesinde ellerimiz, ayaklarımız, kulaklarımız, sermaye, o sermayeyi Allah yoluna adayabilirsek, Allah Teala bizleri yeniden bu dünyada galip kılacaktır. Yeniden bu ümmet esaretten kurtulacaktır. Rabbim söylediklerimle amel etmeyi önce kendi nefsimde, daha sonra sizler üzerine tesirini halk eylesin. Estağfirullah ve etubu iley. Elhamdülillahi Rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi. İnsan Suresi 27 ila 31. ayetler.

يدخل من يشاء في رحمته.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu insanlar ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getirebiliriz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin bunu dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapan SuTek 2026 Ankara Altındağ Millet Bahçesi fuar alanında kapılarını açtı. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için 23-26 Eylül tarihleri arası SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
1: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. 29. Uluslararası Beypazarı Festivali 25-26-27 Eylül 2026 Beypazarı. Beypazarı 25-26-27 Eylül tarihlerinde 29. Uluslararası Beypazarı Festivali ile 3 gün boyunca kültür, sanat, müzik ve eğlenceye ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında yerli ve yabancı dans gruplarının gösterileri, farklı ülkelerin ve yörelerin kültürel zenginliklerini Beypazarı'nda buluşturacak. Festival alanı ayrıca her yaştan ziyaretçiye hitap edecek deneyim alanları oluşturulacak. Yapay zeka uygulamalarından VR deneyimlerine, dijital oyunlardan simülatörlere, fotoğraf alanlarından interaktif ekranlara ve fiziksel oyunlara kadar farklı deneyim noktaları ziyaretçilerle buluşacak. Beypazarı'nın yöresel değerlerinin yaşatılacağı, yöresel ürün ve el emeği standları da festival boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Festivalin konser programında 26 Eylül Cumartesi Göksel, 27 Eylül Pazar Gazapizm sahne alacak. Müziğin, kültürün, eğlencenin ve deneyimin buluştuğu 29. Uluslararası Beypazarı Festivali'nde buluşalım.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar

0: Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Kur'an-ı Kerim yolunda, hadisler ışığında bir program. Orijinal kaynaklardan, Arapçadan Türkçe'ye tercümesi.
9: İstecibu lillahi velirrasul. Allah'ın ve peygamberinin davetine mutlaka icabet edin.
8: Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Mustafa Özcan Güneş Doğdu Salihler Sofrası programıyla her perşembe günü 18'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin. Heva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş doğduğuyla Salihler Sofrası başlıyor.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Salihler Sofrası programımıza başlıyoruz. Geçen Salı günü, 6 Şubat Salı günü iki önemli hadisenin seneyi devriyesiydi. Birincisi 53 bin insanımızın şehit olduğu deprem hadisesinin seneyi devriyesi. Tam 53 bin canımız dünyasını değiştirdiler. Allah'ımız bu münasebetle depremde şehit olan, vefat eden bütün kardeşlerimize rahmet

eylesin. Makamları cennet olsun. Malumunuz bizim bildiğimiz şehitliğin dışında Peygamberimiz çocuk dünyaya getirirken hayatını kaybeden kadın, yanarak ölen Müslüman, boğularak ölen, göçük altında kalarak ölen kimse şehittir buyurdular. Allah'ımız onlara da şehit muamelesi yapacak. Ondan dolayı 53 bin şehidimiz dedim. Allah'ımız tekrar tekrar hepsine rahmet etsin. Bu ve buna benzer sıkıntıları tekrar yaşatmasın. Çok ağır bir hadise. Bir diğer husus da aynı gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinden olan Miraç kandilimizi o gün kutlamaya çalıştık. Anlamaya, anlatmaya çalıştık. Bu münasebetle ben de bütün dinleyenlerimizin geçmiş Miraç kandillerini candan, canı gönülden tebrik ediyorum. Allah'ımız namazla uruç edebilen, miraç eden kullarından eylesin. Malumunuz Miraç hadisesi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbimizle dünya gözüyle buluşması, Allah'ımızdan üç hediyeyle geri dönmesi hadisesi. Bunlardan bir tanesi şirk koşanlar hariç bütün ümmeti Muhammed'in affedileceği müjdesinin verildiği hadise. İkincisi Bakara suresinin son iki ayeti, Amener Resulü diye bildiğimiz o ayetlerin Peygamberimize Cebrail arada olmadan direkt verilmesi. Üçüncüsü de namazı kılan müminlerin, tekrar ediyorum, namazlarını, beş vakit namazını kılan müminlerin cennete girecekleri müjdesi. Allah'ımız bu müjdelere nail olan kullarından eylesin. Peygamberimiz Rabbimizden ümmetini dileyince Allah'ımız da benim de senin ümmetinden bir isteğim var. Onlar da beş vakit namazlarını kılarlarsa söz veriyorum ey peygamberim. Ben de senin dileğini yerine getireceğim, o kullarımı cennetime koyacağım buyurdu. Hani namaz içerisinde okumuş olduğumuz ettehiyyatü var ya, ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Bunun Türkçesi şu, Peygamberimiz Rabbimizle ilk karşılaştığında artık mekandan ve zamandan münezzeh bir şekilde Peygamberimiz Allah'ımızı ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Bütün salavatlar, bütün güzellikler, bütün selamlar, rahmetler, Ya Rabbi bütün güzellikler, esenlikler senin üzerine olsun diye Rabbimizi selamlıyor. Allah'ımız da Esselamu aleyke eyyühen nebi. Allah'ın selamı senin üzerine olsun ey peygamber ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın rahmeti, bereketi senin üzerine olsun diye Rabbimiz karşılık veriyor. Peygamberimiz tekrar Esselamu aleyna ve ala ibadillahissalihin. Ya Rabbi bütün tahiyyatlar, bütün esenlikler, güzellikler hepimizin üzerine olsun. Salih kulların üzerine olsun diye mukabele edince bir insanla Rabbimizin bu kadar yaklaşmasına şahitlik eden arştaki bütün melekler bir ağızdan Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek bu tarihi ana şahitlik ediyorlar. Bir anlamda namazını kılan mümin miracı ne yapmış oluyor? Hatırlamış ve bünyesinde yaşatmış oluyor. Rabbimiz tekrar tekrar içerisinde bulunmuş olduğumuz Recep ayımızı mübarek eylesin. Gelen Şaban ayımızı mübarek eylesin. Cümlemizi salimen Ramazan'a kavuşan ve oradan da azami derecede hisseye bulan kullarından eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, bu girizgahtan sonra size madem Amener Resulü Mirac'ın hediyelerindendir. Öyleyse bendenizin terennüm etmiş olduğu Amener Resulü var. Onu takdim edeyim. Ondan sonra Salihler Sofrası programımıza başlayalım inşallah. Şimdi her şey sussun.
sözlerin

ويعفو عن

Evet kıymetli kardeşlerim, okunan Kur'an-ı Azimüşşan'ı tekrar depremde şehit düşen kardeşlerimizin ruhlarına ithaf ediyorum. Allah'ımız aynı acıları tekrar yaşatmasın. Edeb-ül Mufret 461 numaralı hadisimiz. Evet. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu. Ebu Hureyre Efendimiz rivayet ediyorlar. Kalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz şöyle buyurdular. Len yuneccî ehaden minkum amelun. İçinizden hiç kimseyi ameli kurtarmayacaktır. Yani amellerinizden ötürü cehennemden kurtulacak, cennete gidecek değilsiniz buyurdu Peygamberimiz. Kalu. Ashab-ı kiram efendilerimiz peygamberimizin böyle demesi üzerine şöyle sordular. Ve la ente ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü, sen de mi amelinle kurtulamayacaksın? Kale Efendimiz ve la ene. Evet ben de dahil hiç kimse amelinden ötürü cehennemden kurtulacak, cennete de gidecek değil buyurdu. İlla ancak en yeteğammedinillahu minhu bir rahme. Allah'ımızın rahmeti beni kuşatırsa kurtulabilirim. Allah'tan bir rahmet beni kuşatırsa ancak kurtulabilirim. Yani peygamber de olsam, günahsız da olsam, günahlarım Allah tarafından affedilmiş de olsa beni de amellerim kurtarmayacak. Ancak Allah'ın rahmeti hariç buyurdu. Devamında ise Peygamberimiz feseddidu ve karibu vegdu ve ruhu. İbadetlerinizde orta yolu tutun. Aşırıya gitmeyin. Ve en iyisini yapmaya çalışın. Feseddidu, değil mi? Sonra ve şeyun mined dulce.

sabah, öğle ve akşam vakitleri ile gecenin bir kısmında ibadette bulunmaya gayret ediniz buyurdu. Ve orta yolu tutun. Hiçbir konuda aşırılığa gitmeyin buyurarak böyle yaparsanız ancak hedefe ulaşırsınız buyurdu. Evet, Müslüman insan bütün işlerinde itidal olan yolu, yani orta yolu takip edecek değil mi? Evet. Kıymetli kardeşlerim, bu hadisimizin bize anlattığı budur. Ayşe annemizden bir hadisimiz var. 462 numaralı hadisimiz. An Aişete zevcin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kâlet. Aişe annemizden peygamberimizin hanımı şöyle buyurdu. Dehale rahtun minel yehudi ala rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme fekalu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın huzuruna Yahudilerden, onların din adamlarından bir grup girdiler. Efendimizin huzuruna geldiler ve şöyle dediler. Esselamu aleykum, selamu aleykum diyerek selam verdiler. Yani bir kelime kalpazanlığı yaparak selam veriyormuş gibi oldular. Esselamu aleykum, Allah belanı versin anlamına geliyormuş bu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara bakın, o da ve aleykum demiş. Sizin de üzerinize olsun. Sizin üzerinize olsun. Kâlet Âişetu, Âişe annemiz şöyle dedi. Fe fehimtuha, fekultu, onların ne dediğini hemen anladım ve şöyle dedim. Aleykumussalam ve la'ne. Allah'ın laneti sizin üzerinize olsun dedim diyor ben onlara. Kâlet. Ayşe annemiz dedi ki fekâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe annemiz öyle deyince mehlen ya Ayşe, yavaş ol dedi Ayşe, dur hele dur. İnallaha yuhibbu rifqa fil emri kulli. Bütün işlerde Allahu Teala böyle ağırbaşlı olmamızı sever. Ağırbaşlı olunmasını, rifk bu demek, sever. Fekultu dedim ki ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü. Evvelem tesma' ma kalu. Sen bunların dediklerini duymadın mı? Nasıl ağırbaşlı olabilirim bu konuda deyince kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz de Ayşe annemize karşılık olarak dedi ki kad kultu aleykum. Ben onlara demedim mi? Ben onlara dedim ya, sizin üzerinize olsun. Madem onlar bana lanet okuyorlar, akılları sıra, ben de o lanet sizin üzerinize olsun diyerek mukabelede bulundum buyurdu. Gayrimüslimlere, kafirlere esselamu aleykum denmez aslında. Bu bir duadır malumunuz. Allah'ın rahmeti, bereketi, esenliği senin üzerine olsun anlamına gelir. Onlara selam demek lazım. Sadece selam. Evet kıymetli kardeşler, işin tam burasında henüz yeni yayınlamış olduğum deprem eseri var. Onu arz ediyor olayım.

Feryadı duydukça kesilir gücüm. Ölümler arttıkça çoğalır acım. Enkazın altında kardeşim, bacım, yüreğim kan ağlar, yastayım bugün. Sefil olmuş millet, çocuklar başta. Her yer can pazarı, kullar telaşta. Yardım et Allah'ım bu karda kışta. Yüreğim kan ağlar, yastayım bugün. Yüreğim kan ağlar, yastayım bugün. Hava eksilerde, buz gibi soğuk. Tutmuyor el ayak, seslerse boğuk. Umutlar son demde, boyunlar eğik. Yüreğim kan ağlıyor, yastayım bugün. Yüreğim kan ağlıyor, yastayım bugün.

Evet kıymetli kardeşlerim, yastayım bugün eserimizi Ramazan Akkaş Bey kardeşimiz yazdı. Benim talebelerimden Murat Uslu delikanlımız besteledi. Bizim yıllardır beraber çalıştığımız ekibimizden Hasan Yaman Bey kardeşim, Kanun'da Evren Özkaragöz kardeşim, Neyde de Osman Çelik Bey kardeşlerim, Allah razı olsun. Bu eserin icrasında bize gereken yardımı sağladılar. Hüseyin Köksal'ımız var. Ankara'da stüdyosu var. Onun stüdyosunda bu eseri biz Salı günü okuduk. Yanlış duymadınız. Yani depremin tam yıl dönümünde Ankara'da okuduk. Akşamına da bizim doktor Ömer Faruk Kavak delikanlımız var, altın gençlerimizden. O da bunun klibini hazırladı. Daha dün akşam yayınladık. Beğeneceğinizi ümit ediyorum. Gönüllerimize tercüman olan bir eser. Evet, Edebul Müfret eserimizin 463 nolu hadisi tam da şöyle. Edebul Müfret, yani kişinin, mümin ve Müslüman şahsiyetin edebi isimli eserimiz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam an Cerir ibni Abdillah, Cerir ibni Abdullah Hazretleri sahabeden kale şöyle anlattı. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz şöyle buyurdu dedi. Efendimiz ne buyurmuşlar? Bakın kısacık bir hadis ama çok şey ifade ediyor. Men yuhramur rifka. Kim yumuşak huyluluktan mahrum olmuşsa, çok önemli bu. Yani kimin huyu yumuşak değilse, sert olmayacak insan, yumuşak. Konuşurken yumuşak, hareket ederken yumuşak, insanlarla muamele ederken, hayvanlarla muamele ederken yumuşak davranmalı. Sert değil, kaba değil. Yani İslam bize nezaketi tavsiye ediyor. Ve Peygamberimiz, men yuhramu rifka, kime yumuşak huyluluk mahrum edilmişse, yani kim ondan uzaksa, kim yumuşak değilse, yuhramul hayra, o kimse hayırdan mahrumdur. Demek yumuşak huylu olmak, yumuşak muamele etmek hayırlı bir şeymiş. Tabii hayırlı bir şey kardeşim. Pek çok insanın gönlünü alabilirsiniz. Gönlünü kazanabilirsiniz. Yumuşak. Kimseye kolay kolay kızmıyor. Kimseye kaba davranmıyor. Nazik. Karşıdaki insan incinir mi düşüncesiyle hareket ediyor. Onun için rifk. Bunun bizim literatürümüzdeki karşılığı rifk, rıfk, rifk. Rıfkı diyorlar ya. İşte oradan geliyor aslında bu isim. Yani yumuşak insan, yumuşak huy sahibi kimse demek. Bugün Rıfkı deyince ne yazık ki akla abuk subuk bir karakter ismi yerleştirildi değil mi? Hep İslam'ın bu güzellikleri tarumar edildi. Evet, bir hadis daha arz edelim. Aynı konuyla ilgili. An Ebi Derdâ'i Aninnebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Ebu Derda Efendimiz'den Peygamberimiz şöyle buyurdular. Men u'tiye hazzahu miner rifki, kime yumuşak huyluluktan pay verilmişse. Evet, haz, pay demek. Tekrar edelim. Men u'tiye, kime verilmiş ise hazzahu miner rifki, rıfıktan kendisine bir pay verilmişse, yani rıfıktan yumuşak davranmadan bir pay edinmişse, fakat u'tiye hazzahu minel hayr, o kimseye hayırdan bir pay verilmiştir. Şöyle tercüme edelim. O kimse hayırdan payına düşeni almış demektir. Yani rıfık gibi, yumuşak huyluluk gibi bir özellik tamamen hayırdır.
وَمَنْ حُرِّمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ Kim de yumuşak huyluluktan kendisine hiçbir pay verilmemişse, yani o kimseye ne yapılmamış, yumuşak davranış şekli verilmemiş, böyle bir kabiliyet yok adamda, kadında. وَمَنْ حُرِّمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ Kim rıfıktan, rıfkın payından mahrum olmuş ise, evet, yumuşak huyluluktan mahrum edilmiş ise, فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ O kimse hayırdan payına düşen şeyden mahrum kalmıştır. Yani çok şey kaybetmiştir demek bu. اَثْقَلُ şeyin fi mizanil mu'mini yevmel kıyame. Mümin kimsenin kıyamet günü mizanında, tartısında en ağır basacak olan şey husnul huluk, güzel ahlaktır buyurdu Peygamberimiz. Yani yumuşak huyluluk, güzel ahlakın

simgesidir. Güzel ahlaktandır. Ve ahirette insanın mizanında en ağır basacak şey güzel ahlaktır. Allah'ımız ahlakımızı güzel eylesin. Ve innallâhe, şüphesiz Allahu Teala leyubghidu, buğz eder. Yani sevmez. Kimi sevmez ki? El fahişel bezi, ahlaksız. El fahişe burada o demek. El bezi, kaba kimseyi sevmez. Demek Allah'ın sevdiği kimse olabilmek için sadece namaz kılıyor, iman ediyor olmak yetmiyor. Ya imanımızı, namazımızı bir de incelikle, güzel ahlak ile, yumuşak huylulukla tezyin etmemiz, süslememiz, geliştirmemiz veya tamama erdirmemiz gerekiyor. Evet kıymetli kardeşlerim, ne kadar güzel bir hadis. Haydi bir hadis daha söyleyelim. Edeb-ül Mufret 465 numaralı hadisimiz. Yine an Aişete radıyallahu anha galet, Aişe annemizden. Kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimiz şöyle dedi, buyuruyor. Efendimiz bakın ne buyurmuşlar. Ekilu zeviyil heyeti asratihim. Ne diyor peygamberimiz? Ekilu, bağışlayın, çok görmeyin. Kimleri? Zeviyil heyeti, salih amel sahibi kimseleri, kimselere çok görmeyin, onları bağışlayın. Neden? Aseratihim, onların bir takım küçük hatalarını makul görün. Onların bir takım küçük hatalarını bağışlayın. Yani mümin insan ne yapacak? Öyle ceviz kabuğunu doldurmayan şeylerle insanı üzmeyecek. Onlar hiç konu bile edinmeyecek. Onlarla hiç uğraşmayacak. Onları hiç görmeyecek. Zaten Peygamberimiz kim bir müminin hatasını üzerine örter değil mi? Onu ifşa etmezse Allah da o kimsenin mahşerde nice hataların üstünü kapatır buyurdu. Karşılıklı yani. Evet. İşin tam da burasında güzel bir eser daha takdim ediyor olayım. Eserden sonra kaldığımız yerden devam edelim.

Evet kıymetli kardeşlerim, eserimizi dinledik. Bu bölümde Efendimiz'den bir hadis daha arz edip programımızı toparlıyoruz. Edebul Mufred 466 no'lu hadisimiz. Kimden? An Enes'in anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kale. Enes İbni Malik Efendimiz'den Peygamberimiz şöyle buyurdu. La yekunul hurku fi şeyin illa şanehu. Bir şeyde cehalet varsa mutlaka o şeyi lekeler. Tekrar edelim. La yekunul hurku fi şeyin. Bir şeyde cehalet varsa illa şanehu. O cehalet ne yapar? O şeyi lekeler. Yani mümin insan bir şeyi iyi öğrenmeye gayret edecek. Ve inna Allah rafiqun. Allah yumuşak huyludur. Rabbimiz öyle olmasa her türlü günaha irtikab eden, kendi nimetlerini yediği, içtiği, kullandığı halde Rabbisini inkar eden kulu tövbe etmesi halinde onu hiç kabul eder miydi, değil mi? Rabbimiz o kadar merhametli, o kadar yumuşak huylu

0: ki kullarına karşı Allah'ımız sadece kul kendisine tövbe etsin, dönsün. Rabbimiz yumuşak huyludur. Yuhibbur rifka, dolayısıyla yumuşak huylu kullarını sever veya yumuşak davrananları sever. Ne demek bu? Ey ümmeti Muhammed, insanlara karşı son derece, ne insanı? Hayvanlara karşı da, bütün mahlukata karşı son derece yumuşak huylu davranın demek. Allah'ımız ahlakı güzel olan, yumuşak huylu olan kullarından eylesin. Günümüz hayırlı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
2: Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin. Heva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş doğduyla Salihler Sofrası sona erdi. Oh.

Eşhedü en la ilahe illallah.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturan 14. Uluslararası Çevre Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech Ankara, Altındağ Millet Bahçesi fuar alanında kapılarını açtı. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için 23-26 Eylül tarihleri arasında CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
1: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
2: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
1: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. 29. Uluslararası Beypazarı Festivali 25-26-27 Eylül 2026 Beypazarı. Beypazarı 25-26-27 Eylül tarihlerinde 29. Uluslararası Beypazarı Festivali ile 3 gün boyunca kültür, sanat, müzik ve eğlenceye ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında yerli ve yabancı dans gruplarının gösterileri, farklı ülkelerin ve yörelerin kültürel zenginliklerini Beypazarı'nda buluşturacak. Festival alanı ayrıca her yaştan ziyaretçiye hitap edecek deneyim alanları oluşturulacak. Yapay zeka uygulamalarından VR deneyimlerine, dijital oyunlardan simülatörlere, fotoğraf alanlarından interaktif ekranlara ve fiziksel oyunlara kadar farklı deneyim noktaları ziyaretçilerle buluşacak. Beypazarı'nın yöresel değerlerinin yaşatılacağı yöresel ürün ve el emeği standları da festival boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Festivalin konser programında 26 Eylül Cumartesi Göksel, 27 Eylül Pazar Gazapizm sahne alacak. Müziğin, kültürün, eğlencenin ve deneyimin buluştuğu 29. Uluslararası Beypazarı Festivali'nde buluşalım.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
10: Hazırla,
9: Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
10: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için janmone.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
11: Avrupa'da eğitim, eğitimde Janmone.
10: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
8: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle evinizin yankısına kulak verin.
12: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Evin yankısı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Serdar Han Duru. Program yönetmeni Halil Bekki.

Sevgili dinleyiciler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben Serdar Handuru. Evinize, yüreğinize misafir olduğumuz bir evin yankısı programına daha hoş geldiniz. Güzel bir sonbahar akşamında, güzel bir Ankara gününde, güzel Ankara'mızın güçlü sesi 91.8 Hedef Radyo'da yeni bir programla daha birlikteyiz. Efendim, evin yankısı programında bu akşam yine okul döneminde çocuklarımızın yaşadıklarını, ailemizde yankılanan sesleri, evimizde konuşulan konuları ele almaya devam ediyoruz. Siz değerli dinleyicilerimiz de bu konu ele aldığımız konudaki sorularınızı iletebilir ya da konuyla ilgili deneyimlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bunun için WhatsApp iletişim hattımızın numarasını paylaşıyorum. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 numaralı WhatsApp iletişim hattına siz de konuyla ilgili deneyimlerinizi, sorularınızı yazabilirsiniz. Bugün programımızda çocuklarımızı, ailelerimizi ve okullarımızı yakından ilgilendiren bir konuyla birlikteyiz. Efendim, öncelikle son hafta yine Kahramanmaraş'ta yaşanan bir olaydan hareketle aslında bugün bu konuyu ele almaya karar verdim. Malumunuz yine bir gencimiz maalesef bir silahla saldırı girişiminde bulundu ve ağır yaralanan çocuklarımız oldu. Aslında bu genel itibariyle baktığımızda maalesef hani karşılaşmak istemediğimiz, bizi üzen olaylar karşımıza sıklıkla çıkıyor. Buradan hareketle aslında yine çocuklarımızın okullarda psikolojik iyilik halini ve bununla birlikte aslında gerçekten ruhsal olarak nasıl hissediyorlar, biz bu sürecin neresindeyiz, bizim neler yapmamız bekleniyor, gerekiyor. Biraz bunları ele alacağız. Tabii bu bir zorbalık olarak görülüyor ya da arka planda alt metninde daha farklı şeyler var. Ama yaygın olarak, genel olarak bir sorun olarak akran çatışmasını ele alacağız. Buradan başlayalım isterim. Aslında geçen hafta da benzer bir girizgah yapmıştık. Fakat orada daha çok böyle akademik beklentiler vesaire üzerinden meseleye yer aldık. Ama akranlar arasındaki bu güç ilişkisi ne anlama geliyor, ne ifade ediyor? Biraz buna değinmek lazım. Aslında eşit güçteki iki çocuğun zaman zaman tartışması ya da kaba davranışlar göstermesi, müstakil olarak ayrı ayrı tek başına değerlendirdiğimizde bir zorbalık sınıfına girmiyor. Ama zorbalıktaki temel konu istemediğimiz saldırgan davranışın gerçek ya da algıladığımız o güç eşitsizliği ve davranışın tekrarlanmasıyla ya da tekrarlanma potansiyeliyle birlikte görülmesini diyoruz. Ve aslında zorbalık sadece fiziksel olarak itip kalkmaktan, şiddet uygulamaktan ibaret değil. Hakaret etmek, lakap takmak, onun hakkında dedikodu çıkarmak, tehdit etmek ya da çevrimiçi ortamda bir aşağılamak şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Aslında çoğu zaman zorbalığa maruz kalan çocuklar bunu gizleme eğiliminde olabilir. En temelde kendisi güçsüz görünebileceği için ya da zorba kişi ifşa olursa belki kendini başına başka işler açabileceği için bunu saklama eğiliminde olabiliyor. Fakat zorbalığa bir çocuğun maruz kaldığını ebeveynler olarak, çocuğun yanındaki, yakındaki bireyler olarak bazı işaretlerden anlamamız gerekiyor. Genellikle çocuklarda açıklanamayan yaralanmalar, işte eşyalarının sürekli kaybolması, baş ve karın ağrısı, uyku bozukluğu, İşte sürekli kabuslar görmek, sabah işte karnım çok ağrıyor, okula gitmek istemiyorum, işte ya da arkadaş kaybı yaşama, içine kapanması,
benlik saygısında bir azalma ya da bir akademik başarıda düşüş bize aslında zorbalıkla ilgili bazı ipuçları veriyor. Fakat dediğimiz gibi bazen çocuk bunu anlatmaktan imtina edebilir ve bunu dile getirmekle ilgili bazı çekinceler yaşayabilir. Bu durumda aile olarak ne yapmamız gerekiyor? Aslında şunu bilmemiz lazım. Çocuğun bir konu hakkında konuşmuyor olması o yaşanan olayın önemsiz olduğunu anlamına gelmiyor. Dolayısıyla çocuklar bazen işte arkadaşlarını kaybetmekten korkabilir. Eğer bunu birine söylerse bir misilleme geleceğiyle ilgili bir kaygı taşıyabilir. Ya da bunu birine anlatırsa zayıf görülebileceğini düşünebilir. Ya da ebeveyninin aşırı tepki vermesinden çekinebilir. Dolayısıyla birçok sebeple çocuk bunu anlatmakla ilgili bazı çekinceler yaşayabiliyor. Aslında burada bir çocuğun yakını olarak, annesi, babası olarak biri sana zorbalık mı yapıyor diye çocuğa ısrar etmek yerine çocuk hakkındaki gözlemlerimizi paylaşmak daha uygun olabilir. Şöyle diyebiliriz belki ya, son günlerde okula giderken çok huzursuz olduğunu görüyorum. Ya da önceden teneffüslerde neler yaptığını anlatırdın. Yani teneffüslerde söz etmekten istemediğini fark ettim. Böyle bir girizgah belki çocukla ilgili gözleminizi paylaşmanıza imkan verebilir. Ardından yaşadıklarınla ilgili seni suçlamayacağım, yaşadıklarınla ilgili birlikte bir çözüm arayacağız güvencesini çocuğa vermek gerekiyor ve çocuğa verilen bu söz ve güvence de gerçekçi olmalı. Yani sen bunu bana söyle, söz kimseye söylemem. Bunu demek çok uygun değil. Yani evet, çocuğun güvenliğini sağlamak için çocuktan aldığımız bilgiyi bazen farklı yetişkinlerle paylaşmamız gerekir. Okul müdürüyle, öğretmeniyle, farklı bir veliyle paylaşmak gerekebilir. Dolayısıyla ya söyle, yaşadıklarını kimseyle paylaşmayacağım ya da söylemeyeceğim, sen bana bir anlat, söz veriyorum falan, bu gerçekçi bir güvence ve söz değil. Dolayısıyla şunu diyebiliriz, evet, yaşadıklarınla ilgili seni suçlamayacağım, birlikte bir çözüm arayacağız. Bu güvenceyi sağlamak belki önemli. Genellikle zorbalıkla ilgili aileler en çok şöyle bir tereddüt yaşıyor. Evet, çocuğum bir zorbalığa maruz kaldı, ne yapmalıyım? Daha yakın zamanda bir sosyal çevremizde tanıdığım, işte çocuğu kreşe gidiyor okul öncesi dönemde ve işte yüzünü başka bir çocuk ısırmış. Böyle göz bölgesinde bir ısırık izi ya da işte bir şiddet uygulamış, yüzü morarmış, kolu morarmış vesaire. Bu tür vakalarla çevremizde de karşılaşıyoruz. Ya insan her ne kadar tabii ki yaşamak istemese de başına gelebiliyor, canı sıkılıyor, öfkeleniyor. Rahatsız edici bir durumla karşı karşıya gelebiliyoruz. Peki burada, bu durumda ne yapmak lazım? Yani bu davranışı gerçekleştiren çocuğun ailesiyle mi görüşmeliyim, okulla mı görüşmeliyim, ne yapmam lazım? Esasında en sağlıklı adım çoğunlukla sınıf öğretmeniyle, rehberlik servisiyle ve okul yönetimiyle iletişim kurmak. Çünkü bu olay genellikle bir okul ortamında gerçekleşiyor ve tanıklar, grup dinamikleri, bütün bu süreci değerlendirme sorumluluğu aslında okulda. Dolayısıyla diğer çocuğa doğrudan müdahale etmek ya da diğer çocuğun ailesiyle öfkeli bir biçimde yüzleşmek bu çatışmayı büyütebilir. Ve çocuğun okulda bir misillemeyle karşılaşmasına yol açabilir. Okuldan süreçle ilgili bir açıklama ya da bilgi edinmek en sağlıklısı. Yani işte konuyla ilgileniyoruz değil de çocuğun güvenliği nasıl sağlanacak, kim tarafından izlenecek, bu konuyla ilgili somut olarak nasıl bir plan var, bununla ilgili belki bilgi almak daha sağlıklı olacak.
Dolayısıyla burada yaşanan zorbalığın ya da şiddetin işte bir fiziksel saldırı mı, cinsel içerikli bir tehdit mi, şantaj mı ya da işte kişisel görüntülerin yayılması ya da bir güvenlik riskiyle ilgili sorun varsa bunu sadece ya çocuklar arasında anlaşamamışlar ya da bir anlaşmazlık var deyip geçiştirmemek lazım. Ciddi bir güvenlik riski varsa, bununla ilgili temel gözlemlerimiz varsa mutlaka ilgili koruma veya adli bildirim mekanizmalarına bilgi vermek, bu süreçlerin işletilmesi gerekiyor. Burada hem okul yönetimine hem ailelere ciddi sorumluluklar düşüyor. Tabii bir de meselenin diğer boyutu var. Evet, zorbalığa maruz kalan bir çocuk var. Ama bir taraftan da zorbalık yapan bir zorba çocuk var. Bazen de maalesef her bir aile, anne baba çocuğunun iyi davranışlar geliştirmiş olmasını ister. Bir zorba olmasını istemeyebilir. Tabii ki bazen de böyle bir durumla karşılaşabiliriz. Yani çocuğumuz uygun olmayan bir davranış göstermiş olabilir. Aileler bununla da karşılaşıyor. Yani çocuğumuz zorbalık yapıyorsa biz ne yapmamız lazım hocam? Aslında ilk tepki olayı inkar etmek değil. Ya benim çocuğum yapmaz, benim çocuğum öyle birisi değil. İftira atıyorsunuz. Ya da çocuğu zorba olarak damgalamak da değil. Davranışı açıkça sınırlandırmak gerekiyor. Ne oldu? Fakat çocuğun yaptığı bu davranış çocukla özdeşleştirilmemeli. Yani sen zaten çok kötü bir çocuksun diye bir genelleme yapmak yerine bu yaptığın davranış zarar verici ve kabul edilemez demek gerekiyor. Tabii ki çocuklar eğlenir, oyun oynar, yaramazlık yapar, arkadaşlarıyla şakalaşır. Bazen bu şakalaşmalar zarar verici bir hale evrilebilir. Can acıtıcı olabilir, kırıcı olabilir, üzücü olabilir. Ama bunu bir yapılan bu davranışı tanımlamak ve somutlaştırmak, sınırlandırmak gerekiyor. Bu yaptığın davranış zarar verici, kabul edilemez, kötü bir davranış. Yaptığın davranış böyle. Ama tamamen bunu bütünleştirip sen çok kötü bir çocuksun, zaten daha önce de böyle yapmıştın, sen şöylesin deyip bir toptan bir baskıyla çocuğa gitmemek gerekiyor. Aslında şunu sormak lazım. Bu davranışı niçin yaptın? Yani bu davranış ne işe yarıyordu? Bu davranışın işlevi nedir? Çocuk bunu bazen bir statü kazanmak için yapabilir. Bana güçlü desinler. Herkes benden korksun. Ya da küçük bir arkadaş grubuna dahil edilmek için, kabul görmek için bazen bu tür davranışlar gösterebilir. Bazen de dürtülerini kontrol etmekle güçlükler yaşayabilir. Yani şiddetle, saldırganlıkla ilgili ya da diğer farklı dürtüleriyle ilgili bir kontrol güçlüğü yaşayabilir. Evde ya da okulda şiddete maruz kalma ya da çevrim içi modeller, yani Instagram, Twitter gibi sosyal medya platformlarında görülen

beceriler geliştirmesi ve güvenli bir ortamda ortaya çıkan zararı onarması, telafi etmesi gerekiyor. Bazen güç eşitsizliği olabiliyor. Bu güç eşitsizliği devam ederken çocukları işte zorunlu bir biçimde yüzleştirmek, hadi yüzleşin bakalım, gelin buraya da herkes bir konuşsun ya da barıştırmak çok uygun olmayabilir. Dolayısıyla önce davranışın işlevini anlamak, niçin yapıyor, bununla ilgili işte zorbalık yapan çocuğun bir sorumluluk alması ve bu zararı telafi etmesi önceliğimiz. Ve burada evet bir tarafta zorba var, bir tarafta zorbalığa maruz kalan bir çocuk var, bir tarafta aile var ve olayın diğer tarafında da bu zorbalığa tanık olan diğer çocuklar var. Bazen de çocuklarımız zorbalıklara tanık oluyorlar. Dolayısıyla tanık çocuklardan fiziksel olarak işte araya girmeleri, ayırmaları ya da kendilerini tehlikeye atmalarını beklemiyoruz. Buradaki en güvenli seçenek tanık olan çocuğun böyle bir zorbalığa hemen bir yetişkine bilgi vermesi ve zorbalık açısından hedef alınan çocuğun yanında durması, onu yalnız bırakmaması ve ona destek olması önemli. Aslında biz hem kültürel olarak belki çocuklarımıza şikayet etmeyle ya da birinin güvenliğini sağlamak için yardım istemek arasındaki farkı öğretmemiz gerekiyor. Yani birisinin muhbirliğini yapmak, şikayet etmek, onun dedikodusunu yapmak vesaire vesaire bunlar ayrı şeyler. Ve hani elbette ki çocuklarımıza bunu söylemiyoruz. Ama birinin güvenliğini sağlamak için bir başka yetişkinden yardım istemek farklı bir konu. Dolayısıyla bu zorbalığa tanık olan çocuklar desteklendiğinde aslında zorbalığı besleyen bu sessizliğin etkisi azalabilir. Çünkü zorbalar kendilerine itiraz edilmeyen ortamda daha aktif olabiliyorlar. Nasıl olsa kimse karışmıyor, gücü yetmiyor. Dolayısıyla ben de istediğim gibi davranabilirim gibi bir eğilime girebiliyor. Esasında burada zorbalığı fiziksel ve sözel olarak algılıyoruz. Fakat dijitalleşme ile birlikte ülkemizde ve dünyada siber zorbalık hem insan ilişkilerini hem de okul ortamında yaşanan ilişkileri ciddi anlamda etkiliyor. Ve siber bir zorbalık olduğunda, yani dijital bir ortamda, bir bilgisayar, tablet, telefon, sosyal medya, bir oyun ortamı, bütün buralarda geçirilen vakit okul saatleri dışında gerçekleşse bile etkileri okulda devam ediyor. İstenmeyen bir içeriğin hızlı bir şekilde yayılması, sürekli erişilebilir olması, geniş bir izleyici kitlesine ulaşması çocuğun kaçabileceği güvenli bir alan bırakmayabilir. Dolayısıyla bu durum sadece okulda değil, okul dışındaki ortamlarda da çocuğu zor durumda bırakabilir ve uzun süreli etkisi olabilir. Burada aslında aile çocuğun cihazını işte hemen elinden alırsa çocuk kendini cezalandırılmış hissedebiliyor. Sonraki olayları gizleyebilir, yaşadıklarını paylaşmayabilir. Buradaki temel prensip önce güvenlik. Yani bir kanıt varsa kanıtlar alınmalı, işte ekran görüntüleri ya da bağlantı gibi kanıtları saklamak, ardından zorbalık yapan platformu engellemek ve hesabı engellemek ve kullanılan platforma bildirim yapıp şikayet etmek önemli. Eğer ortada bir tehdit varsa, bir şantaj varsa, kişisel veri paylaşımı varsa, rahatsız edici görüntüler ya da kişileri zor durumda bırakacak bilgiler paylaşılıyorsa, okulla birlikte hareket etmekle birlikte resmi merci

de gerekli başvuruları yapmak çocuklarımızı korumak açısından önemli. Evet sevgili dinleyenler, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aramızın ardından programımız devam edecek.

Evet sevgili dinleyenler, aramızın ardından programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dinleyicilerimizden de mesajlar gelmeye devam ediyor. Dinleyici mesajlarımızla programımıza devam edelim. Evet, bir dinleyicimiz yazmış. Hocam, sınıfa 3. sınıfta sonradan dahil olan oğluma hem fiziki hem psikolojik zorbalık uygulandı. Gün sonunda oğlumun güçlenmesi gerektiğini ve iterek engel olarak kendini savunmasını telkin etti sorumlular. DEHB tanılı ve son doz ilaç kullandıklarını da öğrendiğim iki çocuğun, yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan iki çocuk, çocuğun aileleri durumu ancak dönem sonunda öğrendiler ve sorumlu kaldılar. Vaktinde ve doğru müdahale edilse bir dönem sürmeyecekti diye düşünüyorum. Çözüm üretilemeyeceğini fark ettiğim an okuldan aldık ama izleri de kaldı ne yazık ki demiş. Evet maalesef bu tür vakalarla çok fazla karşılaşıyoruz. Programın başında da söylediğimiz gibi yani bir zorbalığa maruz kanıldığın zaman evet sen de iterek engel ol. Kendini savunmak için sen de güçlü olmalısın. Elbette ki bütün çocuklar güçlü olmalı ama bunu karşıdaki çocuğa zarar verecek bir amaçla kullanmak doğru değil ve sorumluluk bütün ailelerin, okulun, yetkililerin el birliğiyle olaya ve sürece sahip çıkmasıyla aslında üstlenilmiş oluyor. Evet, teşekkür ederiz paylaşımlarınız için. Evet, okulda en temelde akran zorbalığı ve şiddet üzerinden okuldaki çocuklarımızı nasıl destekleyebiliriz? Bunları konuşuyorduk. Bir farklı mesele de işte eğitim sürecinde çocuklarımızla ilgili akademik beklentilerin çok yüksek olması ve bunun psikolojik iyilik halini etkilemesiyle ilgili. Aslında her birimiz elbette ki çocuklarımızın derslerinde başarılı olması, ödevlerini düzenli takip etmesi ve derste anlatılanları anlayıp uygulaması konusunda bütün aileler isteklidir. Bütün çocuklar da istekli olabilir ama yüksek bir başarı hedefi çocuklarımızı nasıl etkiliyor? Aslında yüksek beklenti tek başına zararlı bir şey değil ama hedeflerin çocuğun gelişim düzeyine ve kapasitesine uygun olmaması ya da çocuğun sürece katılmadan bu beklentilerin belirlenmesi ve sevgiyle kabulün başarıya bağlanması sorunun kaynağını oluşturuyor. Yani biz çocuğumuza şartlı bir sevgi göstermek, onu şartlı bir şekilde kabul etmemiz aslında bütün hayatını etkiliyor. Yani seni severim ama işte derslerinde başarılı olursan sana şu ihtiyacını alacağım ama şu sınavını geçersen her şeyi bir şarta bağlamak, bununla ilgili bir başarıya bağlamak, sevgiyi ve kabulü başarıya bağlamak çocukları olumsuz etkiliyor ve uzun vadede olumsuz etkiliyor ve sürekli bir performans baskısı yaşayan çocuk hata yapmaktan kaçınabilir. Bu nedenle de yani hata yapmak istemeyen ve hatadan kaçınan bir çocuk kolay görevleri seçebilir. Sınav kaygısı yaşayabilir. Kaygı düzeyi yükselebilir ve ya da işte yaşadığı bir başarısızlığı saklayabilir, gizleyebilir. Ve bazı çocuklarda mükemmelliyetçilikle karşılaşıyoruz. Yapacaksam en iyisini yapacağım. Ya da erteleme davranışı görüyoruz. En iyisini yapmak için en uygun zamanı beklemek ve bununla birlikte işte uyku sorunları ya da bedensel olarak mide ağrısı, sindirim sistemi bozuklukları gibi bazı bedensel, fiziksel şikayetler de görebiliyoruz. Burada bizim çocuktan beklentimiz, temel amacımız sadece yüksek bir not almasıyla ilgili değil aslında. Çocuğun bir öğrenme merakının olması, dayanıklılığının gelişmiş olması, sorumluluk alabilme becerisi
Ve belki de bunlar kadar önemli olan, en az bunlar kadar önemli olan yardım isteme becerisinin gelişmiş olması. Aslında değer temelli eğitimden bahsediyoruz. Ya da çocuklarımızın sağlam, güzel değerlere sahip olması her birimizin isteği. Ama işte bu ilerleme baskısı, sürekli yenilenme ve iyi olma baskısı çocuklar için bir performans baskısına dönüşüyor ve hata yapmaktan kaçınıyor. Yine İsmet Özel'in dizeleri geldi aklıma. Hata yapma lüksünü Adem'e veren sendin diyor. Elbette ki biz birçok çocuğu hoşgörüyle karşılıyoruz. Başka çocuklara gösterdiğimiz hoşgörüyü kendi çocuklarımıza da gösterebilmeliyiz. Dolayısıyla burada çocuğun aldığı notlarla çocuğun değeri arasında bir bağ kurulması beraberinde aslında bazı sakıncaları getiriyor. Not dediğimiz şey belli bir zamanda ve belli koşullarda gösterilen akademik performans hakkında sınırlı bir bilgi veriyor bize. Dolayısıyla çocuğun karakterini, zekasını, gelecekteki değerini ya da insan olarak yeterliliğini ve yetkinliğini bütünüyle ölçebilen bir şey değil. Belli bir zaman diliminde, belli koşullarda, belli konudaki akademik performansını ölçtü sadece. Dolayısıyla bu bilgi bize çocuğun tembel olduğunu göstermez. Ama işte çocuğa ya sen tembelsin, bak bizim yüzümüzü kara çıkardın, başımızı önümüze eğdirdin gibi ifadeler aslında o davranışı eleştirmek yerine doğrudan çocuğun kimliğine ve kişiliğine bir saldırı oluyor. Ve çocuk bunları duya duya ya da bunlarla ilgili şeylerle karşılaştıkça şu düşünceyi geliştiriyor. Ben başarılıysam değerliyim. Bu başarılıysam değerliyim düşüncesi gelişebilir. Ve daha sağlıklı yaklaşım aslında burada kişiliği ve olayı değil, süreci konuşmak. Ya bu sınavda beklediğin sonucu alamadın. Hangi konuda zorlandın ya da neyi farklı yapabiliriz? Hadi bunu birlikte konuşalım. Ne yaptık? Süreci konuşuyoruz. Çocuğun kişiliği, kimliği, genel durumu değil. Evet, sadece belli bir zaman diliminde bir sınav vardı ve beklediğimiz ya da istediğimiz sonuç daha iyi bir sonuçtu. Ne de zorlandın? Neyi anlamadın? Neyi farklı yapabiliriz? Sana nasıl destek olabiliriz? Ve burada belki de şöyle ciddi bir ayrıma gitmekte fayda var. Biz destek olmakla sorumluluğu üstlenmek arasındaki dengeyi de kaybedebiliyoruz. Ne demek bu? Çocuğumuza bir ebeveyn olarak destek olabiliriz ama onun sorumluluğunu üstlenmek

doğru değil. Bizim görevimiz çocuğun ödevini yapmak değil. Ödevini yapmak çocuğun görevi. Biz şunu yapabiliriz. Çocuğun ödevini yapabileceği koşulları sağlayabiliriz. Çalışma masası, sandalyesi, gerekli kaynakları temin edebiliriz. Çalışma alanını sağladık. Zamanı planlamasına yardım ettik. İhtiyaç duyduğunda ödevle ilgili bir açıklama yaptık. Ya da öğretmenle iletişim kurduk. Ama ödevi tamamlamak, sürekli hatırlatmak, çantayı her gün işte bizim hazırlamamız ya da her hatanın sonucunu ebeveynin ortadan kaldırması çocuktan sorumluluk duygusunu alıyor. Dolayısıyla sorumluluk kalkıyorsa ortadan çocuk neden bir şeyler yapsın ki? Burada sorumluluğu yaşa göre kademeli olarak devretmek gerekiyor. Yani küçük bir çocuksa bir kontrol listesi hazırlanabilir. Daha büyük çocukta sonuçları değil planı izleyebilirsiniz. Buradaki bir ebeveyn olarak benimsememiz gereken temel ilke, yani senin yerine yapmayacağım ama yapabilmen için yanında olacağım. Bu yaklaşımı benimsemek önemli. Bir yerde oturuyoruz, çocuğun bir şeye ihtiyacı var. Mesela bir pipet istemesi alması gerekiyor ya da bir bardak alması gerekiyor. Bunu ifade edebilecek yeterlikte. Dolayısıyla kendisi için bir bardak isteyebilir, bir kaşık isteyebilir ya da alıp gelebilir. Bunu onun yerine yapıyor olmak ya da onun yerine istemek sorumluluğu devralmak demek. Basit sorumlulukları da yapamıyorsa yarın nasıl daha önemli işlerde işte karar alacak, sorumluluk alacak? Bu önemli bir ayrım. Aslında bazen işte bu akademik kaygıyla ve başarı baskısıyla birlikte çocuk anlattıklarının hemen bir sorguya dönmesi, işte bir nasihate evrilmesi ya da cezaya dönüşmeyeceğini bilmesi lazım. Çocuk hemen bir şey anlatıyor. İşte ya bunda üzülecek ne var canım sende? Ne yaptık? Hemen sorguladık. Yani ne diyorum çocuğa? Aslında bu üzülmemen gereken bir şeydi. Sen yanlış duyguyu yaşadın burada. Dolayısıyla çocuk yaşadığı duyguları sorguluyor. Hemen bir sorgu ya da nasihat almış hissediyor. Buradaki temel mesele süreci anlamaya çalışmakla ilgili. Bunun seni üzdüğünü anlıyorum demek. Çocuğun yanındasın ve ona anlayışla karşılıyorsun. Bunu düzenli bir araya geldiğimiz yemekler, kısa yürüyüşler, yatmadan önceki o sakin zamanlarda konuşabiliriz. Bazen yüz yüze ya da yoğun göz teması kurmak bazı çocukları sıkışmış hissettirebilir. Bunun için bir yürüyüş sırasında, yolculuk sırasında veya birlikte bir iş yaparken, mesela bulaşıkları kaldırırken, toparlarken, bir iş yaparken konuşmak daha kolay olabiliyor. Ama burada bu konuları konuşurken yine dikkat etmemiz gereken şeylerden belki de birisi de çocuğun mahremiyetine saygı duymak. Fakat bu mahremiyete saygı duyacağız ama bir güvenlik riski varsa ve birilerine zarar gelme ihtimali varsa bunun gizli tutulamayacağını da açık bir şekilde belirtmemiz gerekiyor. Şimdi bir de hem okuldaki çocuklarımızdan bahsediyoruz, evimizde yankılanan sorulardan ve sorunlardan bahsediyoruz. Bazen klasik ailelerde sorulan bir soru vardır. Ya bugün okulda ne yaptın? Aslında evet, ne yaptı önemli bizim için ama çocuklar bazen buna cevap vermekle ilgili çekiniyor ya da soruyu geçiştiriyor. Bu çok genel bir soru.

Ya hiçbir şey yapmadım. Ya işte derse girdik, çıktık diyebilir. Ayrıca çocuk okuldan hemen sonra zihinsel olarak da yorgun geliyor eve. Yani eve girer girmez sorguyla karşılaşmak çocuk için de biraz zorlayıcı olabiliyor. Onun için eve geldiğinde dinlenmesine bir zaman tanımak, bir soluklansın, çantasını çıkarsın, üstünü çıkarsın, bir rahatlasın, bir kendini evinde rahat hissetsin. Daha sonra daha somut ve açık uçlu sorular sorabiliriz. Ya bugün güzel şeyler oldu mu? Neler yaşadın? Ya da teneffüste kiminle vakit geçirdin? Bugün kendini yalnız hissettiğin bir an oldu mu? Ya da bugün birisine yardım ettin mi? Gibi sorular hem daha somut hem daha açıklanabilir hem de açık uçlu. Ne bekliyoruz çocuktan? Yani bugün birisine yardım etmesini bekliyorsak eğer bunu sormazsak çocuk bunun önemini de kavramayacaktır. Ya bugün birisine yardım ettin mi? Güzel bir fikir ya. Bugün etmedim ama yarın birisine bir yardım edeyim diye düşünebilir çocuk. Aslında çocuk bazen konuşmak istemeyebilir. Bazen işte odasına kapanmak isteyebilir. Özellikle ergenlik döneminde. Ya şimdi bunları anlatmak zorunda değilsin. Hazır olduğunda seni dinleyebilirim. Bu şekilde diyebiliriz. Ama çocukla ilgili özellikle davranışlarda belirgin bir değişiklik varsa konuyu tamamen kapatmak çok da sağlıklı değil. İyi bir gözlemde bulunmak lazım. İşte akran zorbalığı gibi bir durum olabilir ya da işte madde kullanımı gibi riskler olabilir. Bağımlılıkla ilgili riskler de maalesef çok fazla. Özellikle artık ortaokul ve lise çağlarında bağımlılık riskleri artıyor. Şimdi çocuğumuza belirli bir yaşın üzerinde telefon veriyoruz. İşte servisle okula gidiyor. Sabah bazen servis yarım saat, bir saat, 40 dakika sürüyor dolmuşta, otobüste. Ve orada yanında değiliz. Elinde internet var ve dünyadaki istediği bilgiye veya veriye ya da bağlantıya erişebiliyor. İstediği kişilerle orada temasa geçmiş olabiliyor. Bu bir riski de beraberinde getiriyor. Ya da bağımlılık açısından düşündüğümüzde dijital alanda oyun oynama bozukluğu ya da oyun üzerinde bir kontrol kaybı olabilir. Bu gibi bozukluklarla da karşılaşabiliyoruz. Çocuklar genellikle bu riskli davranışlarla arkadaş çevresinde işte merak ettim, bir gruba ait olmak istedim ya da stresliydim, stresle baş etmeye çalıştım gibi nedenlerle bu riskli davranışlarla karşılaşabilir. Dijital platformlar, çocukları işte elektronik sigara, bahis, alkol ya da kumar, işte madde kullanımı gibi içeriklerle manipüle etmeye çalışabilir. Bu nedenle aslında koruma dediğimiz şey çocuğun arkadaşlarını kontrol etmekten ibaret olan bir şey değil. Bunun için bir medya okuryazarlığına ihtiyacımız var. Bunun için işte duygu düzenleme becerilerine ihtiyacımız var. Ve en önemlisi güvenilir ya ebeveynle çocuk arasında önemli bir ilişki yapılanmasına ihtiyacımız var. Burada çocuklar açısından düşündüğümüzde özellikle bağımlılık sürecinde ergenlik döneminde akran kabulü ya da bir sosyal statü edinme ihtiyacı önem kazanıyor ve bununla birlikte çocuklar önceden reddetme veya ortamdan çıkma becerileri kazanması gerekiyor. Hayır diyebilme becerisini kazanması gerekiyor. Ve çocuk maddeye başladıktan sonra ya da bağımlı olduktan sonra
bir konuşma yapmak

zor. Yani anlamsız. Aslında çocukla konuşmak, çocuk ilk kez maddeye karşılaştıktan sonra değil, ilkokul çağında ilaçların güvenilir bir yetişkinin gözetiminde kullanıldığı ya da tanımadığı maddeleri almaması, sigara dumanının zararları hakkında konuşulabilir. Yaş büyüdükçe de işte elektronik sigara, alkol, yasa dışı maddeler, çevrimiçi bahis ya da reçeteli ilaçların kötüye kullanımı gibi konuları ele almak, konuşmak gerekiyor. Yani tek seferlik büyük bir konuşma, önemli bir vurguluk konuşmak yerine daha kısa süren ama daha gündelik olaylardan yararlanan kısa görüşmeler, tekrar tekrar vurgulamalar daha önemli. Bu tür konularda da dikkatli olmak gerekiyor. Evet sevgili dinleyenler, programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bugün evin yankısında eğitim öğretim hayatında bulunan okullarda eğitim alan çocuklarımız için riskleri konuştuk. Akran zorbalığı, işte akademik performans baskısı ve madde bağımlı kullanımı gibi temel risklerden bahsetmiş olduk. Aslında okulun yeni başladı, bu ikinci hafta oldu. Bu dönemde işte yaşanan şiddet olayları vesaire, bu konuları hep gündemimizde tutuyor. Bu konulara eğilmemiz gerekiyor. Elbette ki çocuklarımızı yaşanan bütün bu risklerden uzak tutmamız çok zor. Ama çocuklarımıza bu riskleri tanıyabilecekleri beceriler kazandırabiliriz. Çocuklarımız aile içinde ve okulda güvenli ilişkiler kurabilirler ve ihtiyaç duyduklarında ulaşabilecekleri destek mekanizmalarını güçlendirebiliriz. Çünkü burada çocuğu güçlendiren şey şu: aslında konuşmak istediği zaman onu gerçekten dinleyebilen bireyler varsa yanında, çocuk o zaman kendini güçlü hissediyor. Evet sevgili dinleyenler, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle siz değerli dinleyicilerimize bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Yayın sürecindeki emekleri için genel yayın yönetmenimiz Halil Bekki'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki programda inşallah yeniden buluşmak ümidiyle, gelecek hafta yine aynı saatte evimizdeki yankıları daha derinden keşfetmek için yeni bir gündemle buluşacağız. Hepinizi bekliyorum. 91.8 Hedef Radyo'da Evin Yankısı programından hepinize sağlık, huzur ve sevdiklerinizle geçireceğiniz güzel günler diliyorum. Hoşça kalın, hayırla kalın, hayırlı akşamlar efendim.

0: Serdar Handuru'nun hazırlayıp sunduğu Evin Yankısı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet üç tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
11: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'a iman etmek ancak Muhammed aleyhisselama da peygamber olarak iman etmekle mümkündür. Bu iki imanın bütününe iman diyoruz biz. Sadece Allah'a iman etmek mümin olmak için yeterli değildir. Sadece Muhammed aleyhisselama iman etmek de mümin olmak için yeterli değildir. Bir insan Allah'a iman edecek, Muhammed aleyhisselamın peygamberliğine iman edecek, böylece müminlik kapısından girmiş olabilir. Bir insanın Muhammed aleyhisselamın peygamber olduğuna iman ediyorum demesi, hepimizin, çocukların bile tahmin edebileceği gibi tarihten bir insanın var olduğunu kabul etmek, onun büyüklüğünü kabul etmek, 571 yılında doğduğunu kabul etmek, yetim büyüdü, öksüz büyüdü, çok iyi insandı, saygın birisiydi, Muhammedül Emin olarak anılıyordu, düşmanları bile onu seviyordu, doğumu mübarekti, kutluydu, çok iyiydi, çok ibadet yapardı, çocukları çok severdi, kadınlara çok merhamet gösterirdi, Hatice ile arası çok iyiydi, Ayşe'yi çok severdi. Bunların hiçbiri iman değildir. İman bunlar değildir. Ayşe'yi çok severdi, kadınlara hürmet ederdi, saygı gösterirdi filan. Bunlar herhangi bir insan için söylenebilir sözlerdir. Mesela bunun en çarpıcısını ben söyleyeyim. Müşrikler, Allah-u Teala'nın cehennem kütüğü olarak bize tanıttığı müşrikler, yalan söylemezlerdi. Mekkeli müşrikler ikram sahibi insanlardılar. Sözlerinde dururlardı. Ahit bozmazlardı. Haram aylarda, yani senenin 4 ayında cinayet işlemezlerdi. Akrabaya, sıla-i rahime çok önem verirlerdi. Müşrikleri övmüş olmadım ki ben. Sevmediğim halde, cehennem kütüğü olduklarına inandığım halde onlardaki bazı özellikleri zikretmiş oldum. Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhissalatü vesselam çok iyi insandı. Yüzü parlaktı. 571'de doğdu. İşte 7 tane çocuğu oldu. Bu özellikleri saymak, şiirler söylemek, Allah onu çok seviyordu, miraca çıktı, bütün siretini baştan sona şiir şeklinde veya nesir şeklinde tekrar etmek, hatta günde 33 defa bunu tekrar etmek, 99 defa tekrar etmek ne ibadettir, ne imandır, ne de bir sevap kaynağıdır. Çünkü Allah'a

iman etmek, Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber olarak kabul etmek demektir. Peygamber olarak Muhammed Aleyhisselam'ı kabul etmek de ona itaat etmektir. İtaat edilen peygamber değerli bir peygamberdir. Evet, bu itaat de sevgiden kaynaklanır. Demek ki iman etmemiz, Muhammed Aleyhisselam'a iman etmemiz, onu sevmemizi, itaat etmemizi gerektirmektedir. Bu itaat de baştan savmak veya başka alternatif bulamamaktan kaynaklanmayacak. Onu Allah'ın gördüğü gibi mübarek, değerli ve daha iyisi olmayan, daha değerlisi, daha faziletlisi olmayan insanların en iyisi olarak görüp yürekte yerleşmiş bir saygınlıkla itaat edeceğiz, hürmet edeceğiz. Bu itaatimiz imanımızın gereği olduğu için, mümin olmak ancak ona itaat etmekle mümkün olacağından, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onu yansıtan her şeye hürmetkar, saygılı, itaatkar olmaya mecburuz. Bunun için bir odun parçasını o misvak diye adlandırdığından hürmetle tutar kaldırırız. Bunun için Medine'de yetişen hurmanın glikoz oranı daha az veya daha çok bile olsa onu dünyanın en iyi hurmasından daha iyi görürüz. Medine'nin saygınlığından dolayı. Bunun için sünnet kelimesini fakihler sevabı veya günahı açısından kula hesabı sorulmayan ibadetler olarak adlandırmış olsalar bile, yani fıkıh açısından sünneti terk etmenin günahı yoktur dense bile, sünneti biz din olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendisi olarak görürüz. Farzlara önem verip sünnetleri ihmal etmekten haya ederiz. Yapamadığımızdan Allah'a sığınırız, ayrı bir konu, ama yüreğimizde sünnete karşı bir laubalilik, önemsememek gibi bir tavır olmaz. Neden? Çünkü Abdullah'ın oğlu Muhammed'in peygamber olduğuna iman etmek ancak onu ve sünnetini, mirasını tazimle, saygıyla karşılayarak ispat edilebilir bir iddiadır. Müşriklere bile, yabancılar, bu Muhammed, sizin aranızda çıkan bu Muhammed yalan konuşan birisi midir, bir peygamberlik iddiasında bulunmuş olmuş olmasın dediklerinde, müşrik, putperest, Lat, Uzza ve Menat'ın önünde secde eden, o cehennemin kütükleri olarak Kur'an'ın tanıttığı insanlar bile savaştıkları, ezmek istedikleri, ashabını öldürmek istedikleri Abdullah'ın oğlu Muhammed için o yalan konuşmaz demişlerdir. O yalan konuşmaz. Akrabasıyla bağını koparır mı sorusuna, yok öyle bir şey yapmaz. Size kendini kayıracak bencil bir şey emrediyor mu diye sorulduğunda, yok yok, o adaletten yanadır. Hem öldürmek istediler, hem Muhammed yalan konuşmaz dediler. Onu övdüler. İçimizdeki en saygın odur, keşke şu peygamberlik iddiasında bulunmasaydı dediler. Biz 14 asır sonra gelip işte filan törende filan şekilde peygamber kadınlara çok nazik davrandı diye naatlar dizsek, şiirler okusak, Ebu Cehillerin yaptığından daha fazla bir iş yapmış olmayız. Sabahtan akşama kadar çok değerliydi peygamber, çok güzeldi demenin herhangi bir değeri yoktur. Böyle bir talep de yoktur. Mücerret haliyle bu şekilde bir talep bizden istenmemiştir. Bizden istenen fettebi'uni, uyun, itaat edin, peşinden gidindir. Müşrikler de övdüler, peşinden gitmediler. Bizim vazifemiz şiir yazmak, güzel övgüler yapmak, toplantılar yapmak, buketler yapıp insanlara dağıtmak.

gitmemiz için övdüler, itaat etmediler diye överiz, itaat ederiz, müşriklerden bir basamak yukarı çıkmış oluruz. Kardeşler, kural şu: Allah'a iman etmek, peygambere iman etmeyi zorunlu hale getiriyor. Peygamber aleyhisselama iman etmek de ona itaat etmeyi, itaat etmek de sünnetini saygın hale getirmeyi, sünnetini hayat olarak görmeyi, huzur kaynağı olarak görmeyi gerektirmektedir. Bundan aşağısı, yani itaat edilmeyen bir peygamberin törenlerde övülmüş olması, güllü, sembollü, çiçekli nesnelerle takdir ediliyor gibi gösterilmesinin din açısından herhangi bir değeri yoktur. Peygamber aleyhisselama karşı bir başka vazifemiz de onun ahlakını ahlakımız edinmektir. O ahlak olarak neyle temayüz etmiş, neyle sıyrılmışsa Müslüman olarak ben de becerebildiğim kadar, tam onun gibi olmak mümkün değil. Azim, büyük bir ahlak üzere olduğu Kur'an'la sabit olan peygamber kadar olmak elbette mümkün değil. Ama yolunda olmak, hasretiyle yaşamak, imrenerek yaşamak mümkündür. Allah da o zaman beceremediğimiz halde imrenerek, özenerek, taklit etmek istediğimiz peygamberin ecrini tam bir şekilde bize verebilir. Peygamber ahlakıyla ahlaklanmak da bizim için en önemli, onu peygamber kabul etme gereklerinden birisidir. Bir başka gerek de kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ismini ulu orta anmama gereğidir. Allah kitabı Kur'an'da peygamberin isminin anılmasına dair edebin temelini göstermiştir. Allah da, peygamberi de, melekleri de, herkes hangi edep üzerine olacağımıza dair bir çizgide duruyorlar. Allah ve melekler Muhammed aleyhisselamı salat ve selamla anıyorlar. Ey iman edenler, siz de şimdi peygamberi salat ve selamla anın diye Kur'an talimat veriyor. Ne yazık ki kardeşler, bu ayet İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebiy ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyh ve sellimû teslimâ. Allah ve melekler peygamberine salat ediyorlar. Ey iman edenler, siz de peygambere salat edin, selam edin diye Allah emrediyor. Bu bir teamül gereği her cuma günü hutbeye çıkan imam tarafından, hatip tarafından müminlere hatırlatılıyor. Her mümin bu ya eyyühellezine amenu sallu aleyh emrini her hafta duyduğu halde 1000 kişinin, belki 2000 kişinin bu ayeti dinlediği bir cuma hutbesinde göklere doğru Allahümme salli ala Muhammed sesini duyamıyorsunuz cuma günü. Bu ne gariptir. Allah emrediyor, 1400 senedir minberlerde hatipler hutbeye, hatta bizim memleketimizde yaygın olan hatibin hutbeye çıkışı esnasında bu ayet müezzin tarafından okunuyor. Ne müezzin okuduğunda, ne hatip okuduğunda ey iman edenler diye orada cuma namazı kılarak iman edenlerden olduğu belli olan ya da cuma namazı mümin olduklarına şehadet eden insanlar tarafından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavat getirilmiyor. Bu böyle Allah'ın birinci emri, yani hutbedeki bu emri bile itaat edilmiyor olduktan sonra hutbede anlatılan şeyleri kim dinleyecek, kim amel edecek, kime inandıracaksın sen? Allah salat getirin peygamberine diyor, salavat sesi yükselmiyor. Hatip orada işte filan işi yapın, filan iş iyidir dese kim dinleyecek hatibi? Yani şurada konumuzdan olmamak haddine rağmen, yani bir meselemiz içerisinde değil ama zikretmeden, değinmeden geçmeyi uygun görmedim. Bir cuma hutbesinde Allah'ın emri açık ve seçik 1000 kişiye, 500 kişiye veya 20 kişiye cuma namazı

namazı kılmak için, namaz emrini yerine getirmek için gelmiş olanlara bile Allah'ın bu emri anlatılıyor, itaat edilemiyor. Halbuki mümin olmanın gereklerinden biri Muhammed dememektir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demektir. Muhammed aleyhisselam demektir. Bu mümin olmanın bir numaralı farklarından birisidir. Cuma namazında bile bunun eksikliğini görüp kahroluyoruz. Hemen cevap hazır. Bu ne demektir, bunu anlamıyoruz biz. Allah'tan utan. 60 senedir o camide cuma hutbesi dinliyorsun da hala ne dendiğini anlamıyorsan ne edeyim ben şimdi? Belki caminin sütunları bile anlamıştır bunu. Nice sütunlar, nice sütunlar, nice ağaç kütükleri, hurma kütükleri bu emre itaat ettiler de bir kenara kütük diye atıldıkları zaman gözyaşı akıttılar, artık Resulullah anılmayacak yanımızda diye. Kütükler bile onu takdir ettiler. Kütük, ağaç kütükleri bile onun ismine tazim gösterdiler. Cuma namazında Allah'a itaat edeceğini beyan etmek için gelmiş insanlar bile Allah-u Teala'nın bu açık emrine itaat etmekte maalesef bir pratiklik gösteremiyorlar. Gösteremiyoruz. Bu kimin kabahatidir? Bunu bilemiyorum. Hutbeyi öğretemeyen öğretmenlerin mi? Okuduğu hutbenin şuurunda olmayan hatibin mi? Bilemiyorum. Sebebini bilemiyorum. Ama ortada bir eksikliğimiz var. Cuma namazında bile sallallahu aleyhi ve sellem demeyi beceremiyoruz. Meselenin özeti budur. Demek ki biz ümmet olarak Ebu Cehil'in övdüğü gibi peygamberi övmekle bir iş yapmıyoruz. Ama Ebu Cehil'in yapamadığını yapıyoruz. İtaat ediyoruz. Salavat getiriyoruz. Bu mümin olmanın, ümmeti Muhammed'den olmanın şartıdır, kanunudur. Kardeşler, ümmeti Muhammed'den olmanın, yani Muhammed aleyhisselamın şefaatiyle cennete girebilmenin gereklerinden birisi de Ehl-i Beyt'i sevmek, saygıyla anmaktır. Ehl-i Beyt'e alakamız imanımızla alakalıdır. Zira Ehl-i Beyt kim demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımları, çocukları ve torunları, bir de kendilerine sadaka almak haram olan onun birinci derecedeki akrabaları. Beni Haşim'in o yakın ailesi, ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin akrabalarının zekat alması haramdır. Allah onlara Kur'an nassıyla ganimetlerden pay biçmiştir. Peygamber ailesi onun bunun sadakasıyla yaşayacak bir aile değildir. Zira Muhammed aleyhisselam Allah'ın nazarında o kadar değerli ki ona sadaka yedirtmediği gibi onun etrafındaki akrabalarını dahi Müslümanların zekatlarına muhtaç halde görmek istemiyor Allah. O muhterem, o saygın, ailesi de saygın, evi de saygın, akrabaları da saygın olsun istiyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim Ehl-i Beyt'e saygı gösterilmesini Kur'an-ı Kerim işaretle bize söylüyor. İnnemâ yuridullâhu liyuzhibe ankumur ricse ehlel beyti ve yutahhirakum tathira. Ey Ehl-i Beyt, ey peygamberin evi, peygamberin ocağında bulunanlar, Allah sizden pisliği uzaklaştırmak ve sizi tertemiz yapmak için o eve koymuştur. Bitti. Peygamberin evinde olmak basit bir olay değil. Muhammed aleyhisselama eş olmak, torun olmak, kız olmak, erkek evladı olmak kolay değil, basit değil, ulaşılabilir bir makam değil, gayret edilerek, diploma alınarak, sertifikalarla filan elde edilebilir bir şey değildir. Allah nasip edecektir. Ettiği kimseler de kıymetlidirler. Burada bir kural olarak şunu söylüyoruz. Ehl-i Beyt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları, 11 hanımı ve çocukları, torunları, o silsilenin devamı, bir de akrabaları arasında ona birinci derecede yakın olan

Haşim dediğimiz Kureyş'in içindeki o kolun adıdır. Ama her halükarda biz özellikle torunları yoluyla devam eden bölümünü ve hanımlarını isim olarak bildiğimizden dolayı, isim isim tek tek bildiğimizden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin torunları, yani kızları kanalıyla devam eden torunları ve hanımları bizim için Ehl-i Beyt diye Kur'an'ın andığı kimselerdir diyoruz. Biz kardeşler bilerek veya bilmeyerek, şuurlu veya şuursuz bir şekilde her namazda bunu anıyoruz aslında. Ettehiyyatü'den sonra yaptığımız salavatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ehl-i Beytini de dua ile anıyoruz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin. Muhammed'e salat et, ailesine de salat et diyoruz. Kim ailesi? Hanımları ve torunları, çocukları. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme imanımızdan kaynaklanarak göstermek zorunda olduğumuz saygı ve hürmetin en önemli bölümlerinden birisi onun Ehl-i Beytini onun gibi görüyor olmamızdır. Sen Ehl-i Beyt'e nasıl bakman gerekiyor diye bir inceleme yapacak olsan, Resulullah'a aleyhissalatü vesselam baktığın gibi bakman gerektiğini anlamak zorundasın. Ehl-i Beyt'i, hanımları, yani Ehl-i Beyt'i özellikle vurguluyorum, hanımları, çocukları ve torunları ve kendisine zekat haram olan akrabaları, bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kıyamete kadar ben ümmeti Muhammed'denim diyen herkes tarafından korunması, saygıyla, tazimle anılması gereken insanlardırlar. Bunlara karşı ümmeti Muhammed medyumdur, borçludur. Herhangi bir şekilde o ailenin içerisinden, o mübarek ailenin içerisinden Peygamber aleyhisselamı çıkarıp alıp ondan sonra gerisini de vatandaş statüsünde göremeyiz. İmanımız buna müsaade etmez. Ebu Bekir As-Sıddık radıyallahu anh, o ailenin etrafında dolaşan bir aileden olduğu halde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en yakını, en samimi dostu olduğu halde, yemin ederek diyor ki, vallahi Resulullah'ın akrabalık bağı, yani onun akrabalıkla bağı olan, yani torunu olan, hanımı olan vesaire, herhangi bu Ehl-i Beyt'ten olan bir kişiyle peygamberin yakınlığı benim açımdan bütün sülalemin bana yakınlığından daha değerlidir diyor. Halbuki o Ehl-i Beyt'ten bir tanesi de onun kızıdır. Kayınpederlik makamıyla o da Resulullah'a yaklaşmıştır aleyhissalatü vesselam. Buna rağmen sülalesini, anasını, babasını, kardeşlerini, bütün bağlarını yok sayıyor. Karabetu Resulillah diyor. Resulullah akrabalığı benim için her şeyden daha değerlidir diyor. İman bunu gerektiriyor çünkü. Çünkü şu fani alemde analık, babalık veya herhangi bir bağ, yani insanın akraba, insanla kurduğu bağı fanidir. Ölümle bitecek. Lakin Resulullah ile kurulan aleyhissalatü vesselam bütün bağlar biiznillah kıyamet günü ebedi hayat garantisi olarak karşımıza çıkacak. Elbette onun akrabalığı bizim için mübarektir. Mesele şudur kardeşler. Allah istiyor ki ve peygamberinin vasiyeti şudur. Peygamberinin vasiyeti diyoruz çünkü özellikle Ehl-i Beyt'imi size emanet ediyorum diye vasiyet ederek gitmiştir. Yani Allah istiyor ki, peygamberi istiyor ki Muhammed aleyhisselamın saygınlığı, büyüklüğü ve vakarı ailesinin içerisinde kalsın. Diğer peygamberler gibi, diğer ümmetler gibi bir peygamber çıkmış,

filan şeyde cezalandırılmış, oğlu suda boğulmuş, böyle bir aile değil Muhammed Aleyhisselam'ın ailesi. O kadar ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Adem Aleyhisselam'dan bu yana kadar, yani Adem Aleyhisselam'la onun ailesine gelinceye kadar, yani babası Abdullah ve Adem Aleyhisselam arasındaki süreçte, Muhammed Aleyhisselam'ın dedeleri arasında nikahında şüphe bulunan tek bir dede yoktur. Babaları, anneleri, dedeleri ve nineleri berrak bir aileden gelmiştir. Müşrikler, o zamanki müşrikler, İbrahim Aleyhisselam'a kadar olan o süreci, babalarının, dedelerinin sürecini çok iyi bildikleri için, Peygamber Aleyhisselam'ın dedelerinin isimlerini ve hayat tarzlarını çok iyi bildikleri için hiçbir şekilde onu itham edemediler. Bir nur kümesinin içerisinden sızdı geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah ta Adem Aleyhisselam'dan 571 yılında o doğduğu güne kadar o zinciri mukaddes tuttu, mübarek tuttu. Ümmeti Muhammed'de o tarihten kıyamete kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ailesini, çoluk çocuğunu, mirasını, ehli beytini mübarek tutmaya mecburdur. Ehli beytten kim varsa bu ehli beyt ümmeti Muhammed'in gözünde değerlidir. Kimdir ehli beyt dedik? Ailesi. Aile kimden oluşur? Bu fani dünyada ve alâ âli Muhammed, Muhammed'in ailesi diyorsun. Kim insanın ailesi? Hanımı, çocukları ve torunları, torunlarından devam eden nesli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hatice ile başlayan ve Meymune validemizle son bulan 11 hanımının tamamı ehli beyttendir. Dolayısıyla bir mümin bu 11 hanımını, aleyhissalatü vesselam Efendimizin 11 mübarek eşini bir kendi annesi gibi görür. Niye? Kur'an-ı Kerim peygamberin hanımları sizin analarınız diye bir ifade kullanıyor. Onun hanımları ümmeti Muhammed'den olan herkesin anasıdır. Analarımızdan daha anadır bizim için onlar. Bu şekilde görürüz. Herhangi bir şekilde bir mümin Hatice hakkında, Ayşe hakkında, Zeynep hakkında, Sevde hakkında değil ileri geri konuşmak, saygısız konuşmak, haşa haşa böyle bir şey olamaz. Saygısız olabilecek bir kelimeyle bile onları anamaz. Hatice diyemezsin, Hatice radıyallahu anha de, Sevde deme, Ayşe deme, Meymune deme, muhakkak saygı gösteren bir kelimeyle an. Bir, iki, onun maalesef Allah'ın takdiri gereği erkek çocukları çok küçük yaşta vefat etti. Üç çocuğu da küçük yaşta vefat etti. Nesli tek bir kızından devam etti. Sadece Fatıma validemizden devam etti. Yedi çocuğunun yedisi de bizim için ehli beytten olduklarından dolayı mübarektir. Ama neslinin devam ettiği Fatıma validemiz, yani onun kızı Fatıma validemiz, bizim gözümüzde pırlanta filan böyle mücevher bir şeye benzetilecek şekilde değil. Pırlanta dediğin nedir? Mücevher dediğin nedir? Muhammed'in kızı bu aleyhissalatü vesselam. Ne mücevheri? Neymiş mücevher? Teraziye konup tartılan bir şey değil mi mücevher? Şu kadara satılır bir şey değil mi? Fatıma'yı mücevhere, güle müle, hele soluk bir güle hiç benzetemeyiz. Hiç öyle şeylerle ilgisi yok. O isim konacaksa Muhammed'in kızı olarak isim konmuştur, bitti. Ondan sonra onu anmak için, saygı göstermek için herhangi bir ilave, mücevher veya çiçek ismine ihtiyaç yoktur. Fatıma çok değerli, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emaneti. Ondan doğan iki çocuk Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhuma, onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin neslinin devamı oldukları için çok değerli. Ama bu değer tarihin en üst noktasında duruyor. Bu değer toplumun göz bebeği. Böyle bir şey değil efendim. Bu değerin ifadesi şu: İmanımız bu. İmanımız.

toplumsal, nostaljik filan böyle şeylerle değil. İmanımız bu bizim. Yani biz meleklere iman ederek, kadere iman ederek, ahiret gününe iman ederek, Kur'an'a iman ederek nasıl Allah'a yaklaşmaya çalışıyorsak, yani Kur'an'a iman ettiğimiz için Allah bizi kulluğuna kabul etti diye mutlu oluyorsak, aynı şekilde Hasan'ı, Hüseyin'i, Fatıma'yı, Sevde'yi, Meymune'yi, Hatice'yi ve Aişe'yi severek Allah'a imanımızı ispat etmiş oluruz. Tarihten gelmiyor. Filan özelliğinden dolayı gelmiyor. Allah'tan geliyor bize sevmek veya sevmemek duygusu. Biz ehli beyti Allah da bizi sevsin, cennete koysun diye severiz. Bu kadar net, bu kadar açık. Bu bir mübalağa değil. Çünkü ehli sünnetin temel iman esaslarından birisi ehli beyti iman gereği sevmektir. Çok mazlum olduğu için, Kerbela'da şehit olduğu için filan değil. Kerbela'da şehit olmasaydı, Şam'da halife olsaydı bizim için bir şey değişmeyecekti. Hüseyin şehit değil de abisi gibi yatağında ölseydi gene biz sevecektik. Zira Kerbela'da şehit düşen Hüseyin radıyallahu anh sevgisiyle Medine-i Münevvere'de ölen Hasan'ın sevgisi arasında radıyallahu anh hiçbir fark yok bizim için. Çünkü ben kanın kırmızılığına bakarak, işte ölüm çeşidine bakarak ona sevgi veya hasret ifade etmiyorum. Soyuna bakarak. Benim onunla bağıma bakarak onu seviyorum ben. Yani Kerbela'da vahşi bir şekilde şehit edilmiş olması imanımda bir artma meydana getirmemiştir. Getirmemesi de gerekiyor. Çünkü bir insanın şu şekilde ölmesi veya bu şekilde ölmesi aslında olmayan bir meziyeti ona vermez. Hüseyin radıyallahu anh cennet gençlerinin sultanı zaten. O Medine-i Münevvere'de yatağında uyurken de ölseydi öyleydi. Şehit olarak Rabbine kavuştu gene öyle oldu. Makamı, Allah katındaki değeri, çektiği sıkıntılardan dolayı çoğaldı, arttı. Ayrı bir konu bu. Ama biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin göz bebeğidir diye onu imanımızdan dolayı seviyoruz. Duygusallıkla iman aynı şeyler değil. O zaman biz filan insan da tank altında parça parça oldu, filanca insan şu şekilde bombayla bin parçaya bölündü diye onu da Hüseyin gibi mi tutacağız? Mazluma zulüm görene, kafirin veya zalimin kılıcı altında parçalanana yüreğimizde bir yer var. Bu duygusallıktan kaynaklanıyor. İnsanız, üstelik de mümin insanız, elbette mazluma karşı içimizde bir şefkat, bir destek, bir bağlılık olur. Ama bu hiçbir zaman ehli beyt sevgisiyle özdeşecek ve ehli beytlik makamına farklılık getirecek düzeyde olamaz. Bütün dünyadaki zulüm çeşitlerinin en ağırı yüzlerce insanın üzerinde tatbik edilse hiçbir şekilde ehli beyt bağıma yakın bir bağa neden olamaz bu. Acırım, sızlanırım, onun yardımına koşarım, asırlar geçer bunu unutmam, ayrı bir konu. İman sevgisiyle duygusallıktan kaynaklanan sevginin arasındaki farkı görüyoruz. Kardeşler, ehli beyte saygımız ashab-ı kiram tarafından tatbik edilmiş şeylerdir. Bu ümmetin selefi, geçmişimiz Allah'ın ehli beyte saygı gösterilmesini, tazim gösterilmesini emreden, peygamberin bu konudaki vasiyetine itaat eden örneklerle doludur. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın torunlarından bir tanesi Ömer bin Abdülaziz'den bir şey talep etmek için yanına çıkmış. Halife Şam'da Ömer bin Abdülaziz yanına çıkmış. İşte şunu istiyorum demiş. Elini kaldırmış.
O isteyen zatın adı

0: Abdullah, bak demiş Abdullah, Allah rızası için senden rica ediyorum, bir daha bir şey isteyeceğin zaman sakın buraya gelme. Bir kağıdın kenarına yaz, gönder, ben her dediğini hallederim. Melekler senin benim kapımda beklediğini görmesinler, helak olurum kıyamet günü demiş. İman bu. Bu şekilde iman etmişler. Halbuki o da ümmeti Muhammed'in tebaından birisi. Elbette gelip halifenin kapısında bekleyecek, içeri girecek. O ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torununun torununu, torununun torununu kapısında görmeyi imanı gereği utanılacak bir şey olarak görüyor. Yaz gönder, ben sana istediğini hallederim diyor. İman budur. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh, ashab-ı kiramın alimlerinden, annesi vefat etmiş, annesinin cenazesini kıldırmış, ashab-ı kiramdan yaşayanlar da o cenazeye katılmışlar şüphesiz. Cenazeden dönerken hayvanına binmek için, hayvanın bir ayak basılan üzengisi var, o üzengisine binmek için ayağını kaldırmış, üzengiye ayağı değmemiş, zorlanmış. İbn Abbas, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcasının oğlu, Ehl-i Beyt'ten, kendisine zekat haram olanlardan birisi o da. O da zekat yemesi haram olan Ehl-i Beyt'ten birisi. O da orada bakmış ki Zeyd bin Sabit alim bir insan, üzengiye ayağını tutamıyor, tutmuş ayağını üzengiye koymuş. Yani bir hizmetçinin, bir kapıcının oteldeki resepsiyon görevlisinin yapacağı bir iş bu. O da Allah'ını seversen böyle yapma demiş. Böyle ne yapıyorsun sen demiş. Ehl-i Beyt'ten biri olarak benim atımın üzengisini sen tutamazsın demiş. İbn Abbas da biz Allah'ın kitabını bilen alimlere hürmetle emrolunduk, boşuna itiraz etme demiş. Yani sen alimsin, alime ben böyle yapmam lazım. Peygamberin Ehl-i Beyti ne olursan ol, alim bu, Kur'an'ı en iyi bilen insan. O da eğilmiş, İbn Abbas ondan yaşça küçük olduğu halde elini öpmüş, biz de Ehl-i Beyt'e böyle yapmakla emrolunduk demiş. Bu karşılıklı saygı, duygusallık filan değil, bu iman gereği. O alime hürmet etme ihtiyacı hissediyor, Allah'ın kitabını biliyorsun, sen de Ehl-i Beyt'tensin diyor. Ehl-i Beyt'ten birinin de eli öpülür diyor. Biri birinin üzengisini tutuyor, biri öbürünün elini öpüyor. Bu ümmet böyle geldi. Bu temeller üzerine kuruldu. Ehl-i Beyt bu şekilde ayakta tutuldu. Kardeşler, tekrar kanunumuzu koyuyoruz. Ehl-i Beyt'ten birini sevmemek, beğenmemek veya ayıbını konuşmak imanımız açısından risklidir. Aişe'yi, Hatice'yi, filan Zeynep'i, Ehl-i Beyt'ten birini biz tarihten bir insan gibi konuşamayız. Buna imanımız müsait değil. Biz hatta ve hatta Ehl-i Beyt'ten olanların kendi aralarında olası bir tartışmayı bile karışıp konuşmayız. Filanca Ehl-i Beyt'ten filanca şöyle demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından biri, torunlarından birine şöyle demiş, onu azarlamış diye bir bilgi bize ulaşmış olsa bile biz bu bilgiyi kesinlikle kabul etsek de etmesek de konumuz haline getirmeyiz. Onu konuşmayız, gündem yapmayız. Bunun tarihte örnekleri var. Bilhassa Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ten sonra, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin damadı, Beni Haşim'den, yani kendisine zekat haram olanlardan, Ehl-i Beyt'ten Ali'de. Onunla mesele Ayşe annemiz arasında bir ailenin içinde olabilecek tartışmalar olmuş. Biz onları milyar saygıyla anıyoruz ama onların hepsi Allah'ın kulları. Onlar da masum değildiler. Günahsız değildiler. Yanlış iş yapmaz değildiler. Peygamber aleyhisselama karşı bile uygun olmayan işler yaptıkları oldu. Niye? Çünkü Allah peygamberini meleklerle evlendirmedi. kadınlarla evlendirdi. Torun olarak cennetten ona çocuklar getirmedi. Bir ananın karnından çıkan çocuklar getirdi verdi. Onların insan olma özelliği Ehl-i Beyt oldukları için uçmuş değildir. Biz bizim penceremizden bakıyoruz. Onları Ehl-i Beyt oldukları için başımıza tac ediyoruz. Ama onlar Allah'ın önünde kuldurlar. Peygamberi bile Allah'ın kuludur. Abduhu ve Resuluhu. O da Allah'ın kuludur. Kullukları uçmamıştır. Kulluktan terfi etmemiştirler. Böyle bir imanımız yok bizim. Bize göre Ehl-i Beyt oldukları için başımızın tacıdırlar. Ama masum değildirler. Biz onların kendi aralarındaki olmuş veya olduğu iddia edilen sürtüşmelere asla girmeyiz. Aslında ashab-ı kiramın kendi aralarındaki sürtüşmelere de bulaşmayız. Yine Ömer bin Abdülaziz'den bir örnek verelim. Belli bir süreç, huzursuz bir süreç olarak yaşanmış. Asırlardan beri o huzursuzluğun, yani ashab-ı kiram arasındaki huzursuzluğun etkileri devam ediyor. O zaman Ömer bin Abdülaziz zamanında henüz üzerinden 60 sene geçmiş, çok acı bir dönemdi. Yarım asırlık bir zaman, daha tazeydi olaylar. Bir gün demişler ki Ömer bin Abdülaziz'e, sen ne diyorsun Ali ile Muaviye arasındaki bu sürtüşmeye? Ne diyorsun demişler. Demiş ki cevap olarak, biz o olaydan sonra doğup yaşayıp bugünlere geldik. Dolayısıyla Allah elimizi o kana bulaştırtmadı. O zaman yaratılmamış olduğumuz için. Yarım asır sonra gelip dilimizi o kana bulaştırmanın bir anlamı yok demiş. Mümin tavrı. Mümin tavrı. Şu haklıdır. Bu siyasette konjektürel durumda iyiydi, uygundu gibi sözler akıllı sözler değil. Allah seni o kandan uzak tuttu. 14 asır sonra gelip bile bile kendini o kan bataklığına niye batırıyorsun? Onlar çok üst makamların sahipleri olarak, cennetin en üst mevkilerinin sahipleri olarak büyük bir imtihana tabi tutuldular. Çok ağır bir imtihana tabi tutuldular. Hakemlikleri Allah'a kaldı. Birini tutsan öbürünün bir fazileti ortaya çıkıyor. Onu tutsan bunun başka bir fazileti ortaya çıkıyor. Sen lüzumsuz yere kendini tehlikeye atıyorsun. Bu mantıkla Allah'ın dostları bakmışlar. Kardeşler, Ehl-i Beyt, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları, çocukları, torunları, Beni Haşim'den kendisine zekat haram olanlar, bunlar ümmeti Muhammed'in saygıyla, hürmetle kıyamete kadar anmak zorunda olduğu isimlerdir. Bunlara salat göndermek her müminin vazifesidir. Nitekim namaz kılan her mümin selam vermeden önce, yani namazı terk etmeden önce, namaz işini bitirmeden önce Resulullah'a, Ehl-i Beytine salat gönderir. Bunu bilerek yapsak ne kadar iyi olurdu. Şuurlu bir şekilde bu görevimizi yapmış olsak ne iyi olurdu. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. Bunun için diyoruz. Ali Muhammed, Muhammed'in ailesi demek. Muhammed'in Ehl-i Beyti demek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Vazifemizdir bir. İki. İkinci önemli nokta. Böyle bir imani hassasiyet, hepimizin takdir edeceği gibi beraberinde suistimal de getirir. Ne demek suistimal getirir? Çünkü mümin bir insan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ehl-i Beytine imanının parçası olarak bakıyor. Ehl-i Beyt'e saygıyı iman görüyor. Yoksa Allah beni cennete koymaz diye düşünüyor. Bir kişi, beş kişi, bin kişi, yüz kişi, bir milyon kişi değil. Bir milyar mümin böyle iman ediyor. Böyle düşünmeyen mümin olamıyor zaten. İnsanlar bazı açık gözler bunu değerlendiriyor olabilirler. Ben peygamberin soyundanım diyebilirler. Ben Hüseyin'in soyundanım, seyyidim der. Veyahut da Hasan'ın soyundanım, şerifim der. Bir Müslüman karşısındakinin Resulullah'ın torunlarının torunlarından olduğunu duyunca yapacağı iş bellidir, saygıdır. Öbürü de nargilenin başına geçmiş Seyyid Hazretleri, nargilenin başında ağzında sigara, sigara molasını nargileyle veriyor, küfürün bini bir para, ezan okunuyor, beyefendi Seyyid Efendi orada oturuyor. Lakin hain herif bu parayı niye çaldın dediğinde biz seyyidiz diyor. Hiçbir hırsız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin soyunu kirletemez. Hiçbir zalim adaletin peygamberinin soyundan değildir. Nasıl olsa nüfus kütükleri 200 seneden öteye gitmiyor. Bu mübarek Hüseyin'in soyu ne bereket ki, nerede bir ağa varsa torun olarak ona rastlamış. Toprak ağalar hep seyit. Bu suistimaldir. Keşke milyonlarca seyit peygamber torunu insan bulsak da ellerini öpsek, bin bir saygı ve tazimle hizmetlerinde bulunsak. Ama gerçek bir seyyid insanları hizmetçi olarak kapısında tutmaz. Çünkü büyük dedeleri, büyük dedeleri, en büyük dede ne demişti? Krallara ayağa kalkıldığı gibi bana kalkmayın demişti. Ben Kureyş'ten kuru ekmek yiyen bir kadının çocuğuyum. Dede öyle diyor. Seyyid Bey bütün köyü emrinde hizmetçi olarak kullanıyor. Sabah namazında yok ama. Çok yoğun. Gece 1'e kadar nargile partileri sürmüş. Sabah namazına nasıl gelsin? Efendiler, seyyidlik yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelmek, onun sünnetinin yaşadığın diyardaki en canlı örneği olmak demektir. Bunun için seyyidlik veya şeriflik, yani gerek Hasan Efendimizin ve gerekse Hüseyin Efendimizin soyundan gelmek, her şeyden evvel Resulullah'ın sünnetiyle yaşamaktır. Ama buna rağmen aileye, ehli beytlik kavramına bakışımız bizim ciddidir. Ama bir şartla Müslüman olacak. Müslüman olacak. Ve nesebi, şeceresi belli olacak. Biz seyyidmişiz. Nereden biliyorsun? Çünkü seyyidlik kavramı bizden önceki Osmanlı döneminde şecereye dökülmüş, ailelere bu hususta plaketler verilmiş. Yani bayağı ciddi, şimdiki gibi insanlar soyadıyla yaşamıyorlardı o zamanlar. Herkes sülalesinin, geçmişinin şeceresini taşıyordu. Şimdi soyadı buldun mu kurtuluyorsun. Zaten insanlar soyadını da zevklerine göre, şu dağın, bu bayırın ismine göre almışlar. Ama önceki nesiller şecereyle yaşıyorlardı. Kimin kimin çocuğu, kimin sülalenin uzantısı olduğu belli oluyordu. Binaenaleyh şeceren belli olacak. Ve bu şecereyi ben alnında okuyacağım senin. Hüseyin'in radıyallahu anh dik duruşu, küfür düzenleriyle değil, sulu Müslüman düzeniyle bile beraber olmak istemeyen azametini sen de görmeliyim ben. Sen yeryüzünün en büyük tuğyanı olan Amerikan zulmüyle ittifak edeceksin. Beraber Müslüman doğrayacaksın. Adı Ömer olan, adı Ebu Bekir olanlara yaşama hakkı vermeyeceksin. Ondan sonra da seyyidlik diye bir yaftayla benim karşıma dikileceksin. Yok sayarım seni ben.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0300

0: 112 343 37 36.
1: SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapan SuTek 2026 Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda kapılarını açtı. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için 23-26 Eylül tarihleri arası SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Zamanın ötesine geçen bir çağrı. İnsanlığın en karanlık gecesine doğan bir güneş. Asr-ı saadet, sadakatin, merhametin, adaletin ve kardeşliğin zirveye ulaştığı o mübarek iklim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun izinden giden aziz ashabının örnek hayatları, gönüllere dokunan kıssaları ve çağları aşan rehberliğiyle evlerinize konuk oluyor. İsmail Karagöl'ün sunumuyla Asr-ı Saadet iklimi, Asr-ı Saadet'in bereketini ve huzurunu günümüz dünyasına taşımaya devam ediyor. Gönlünüzü o mübarek zamanın feyziyle tazelemek için siz de davetlisiniz. Asr-ı Saadet iklimi İsmail Karagöl'ün sunumuyla her perşembe saat 21.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Ya varis.
8: Varis sensin. Varissin ki yitirdiklerim sana emanet. Benden sonraya kalanlar sana kalır. Ruhum ve canım sana mirastır. Sevdiklerimin hepsi senin yanındadır.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Asr-ı Saadet iklimi başlıyor. Hazırlayan ve sunan İsmail Karagöl. Program yönetmeni Halil Bekki.

Muhterem dinleyicilerimiz, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ben İsmail Karagöl, genel yayın yönetmenimiz Halil Bekki Beyefendi. Sizleri Bir Asr-ı Saadet programının başlangıcında hürmetle, muhabbetle, en kalbi duygularımızla selamlıyoruz efendim. Kıymetli dinleyicilerimiz, Asr-ı Saadet'teyiz. Telefon numaramız 0531-843-5633. Aziz dinleyicilerimiz, 91.8 frekansında Hedef Radyo'dasınız. Bu akşam sizlere yine Asr-ı Saadet ikliminde Riyaz-ı Salihin'den devam edeceğiz. İkinci konudayız. Üçüncü dersimizdeyiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbine hamd ve sena olsun. Bu haftaki konumuz tövbe konusu. Tövbe her birimizin ihtiyacı olan ve bol bol getirmemiz gereken bir mevzu. Doğumumuzdan ölümümüze kadar. En sevinçli günümüzden en üzüntülü günümüze kadar. Her yerde, her zaman, her ortamda tövbe eden bir kul olmayı Allah Teala bizlere nasip eylesin. Mevlana Celaleddin Rumi, kimisine göre Mevlana Celaleddin Belhi. Ne olursan ol, dön yine bu divana gel diyor ya işte. Bizler de bu divana gelmenin formülünü tövbe ile söyleyeceğiz. Ayet-i Kerime ile başlayalım. Nasr suresi, hepimizin bildiği İzâ câe nasrullâhi vel fetih ve ra'eyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâca. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfir. İnnehu kâne tevvâbâ. Muhterem dinleyicilerimiz, ayet-i kerime son cümlesiyle, Sure-i Celil'e son cümlesiyle bizi tabiri caizse 12'den vuruyor. İnnehu kâne tevvâbâ. Tevbeleri çokça kabul eden her daim O'dur. Aziz kardeşlerim, tevbe ne demektir? Tevbe, bakın bu ayeti kerimenin geldiği yerde bile, düşünün bir şehir var adı Mekke, bir şehir var adı Yesrib. Din-i Mübin'in inananları, yani Müslümanlar, sahabe-i Güzin Efendimiz'in kovulduğu tabiri caizse Mekke şehri. Aradan zaman geçecek, Peygamber-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10.000 kişilik bir ordu ile geri dönecek ve şu ayeti kerime nazil olacak. Kocaman bir ordu. Fesebbih. Tesbih et. Bihamdi rabbike. Rabbine hamd ederek. Vestağfir. Ve ondan mağfiret dile. Sonra şu müjde. Tövbeleri çokça kabul edendir. O Cenab-ı Allah. Aziz kardeşlerim, düşünün en güçlü olduğunuz anı. En güçlü olduğun an, diyor ki Allah Celle Celaluhu, tesbih et, dur bakalım, hamd et, dur bakalım, istiğfar et, de ki, ya Rabbi ben bildiğim, bilmediğim her şeyden, hatalarımdan pişmanım de, öyle zor anda değil, her an, her durum, en güçlü olduğun zamanda bile.
Peygamber Zişan Efendimizin bu ayeti kerimeyi bildirmesi bizlere ve bu ayeti kerime Kur'an-ı Azimuşşan'ın Nasr suresi hemen böyle hepimizi celbediyor. İzâ câe nasrullah.

yardım gelecek. Ne zaman? Allah'ın yardımı fetihte gelecek işte. Aziz kardeşlerim, bizlerin de bir fethi vardır. Yeniden Mekke'yi fethedecek değiliz. Hepimizin fethi günahlarımıza karşı olacak. Günahlarımızı yeneceğiz ve fetih gerçekleşecek inşallah. Kıymetli hazirun, aziz kardeşlerim, bugün tövbe mevzunu enine boyuna inceleyeceğiz. Sizlere en güzel şekilde anlatacağız. Geçen hafta ihlas, samimiyet, ondan bahsetmiştik. İyi niyetten bahsetmiştik. Bir evvelki hafta sizlere İmam-ı Nebevi'nin o halini anlatmıştık. Bu kitaptaki salih niyetini anlatmıştık. Ve bugün de inşallah tevbe bahsini güzelce anlatacağız. Alimler bakalım nasıl buyuruyorlar mevzuya. 3 tane şart sunuyorlar tevbeye. Bakalım birinci şart neymiş? O günahı kesin olarak terk etmek. 1. Günahı kesin olarak terk edeceğiz. Bugünkü Mevlana'nın sözünü yanlış anlayıp da elinde en kötü şişesiyle, belinde en büyük zinasıyla gelip de divana durmak mesele değil. Mevlana gel dedi, biz de geldik demek değil. Günahlarını bırak da gel meselesi. Günahları terk edeceğiz. Daha ben seni işlemem, ben seni bıraktım diyeceğiz. Sonra onu işlediğine de pişman olacağız. İşlediğimiz günahlardan da pişmanlık olacak. Günah da benim, sevap da benim, hayır da benim, şer de benim demeyeceğiz. Hayırlar inşallah kabul olmuştur. Günahlarımdan çok pişmanım. Ya Rabbi, bugün olsa ben o yola düşmezdim diyeceğiz. Ve o günahı bir daha işlememeye söz vereceğiz. 3 tane şart. Terk edilecek, pişman olunacak, bir daha da dönmemeye söz verilecek ki iş yerine gelsin aziz kardeşlerim. Bakalım hadis-i şerifler nasıl buyruluyor? Bir hadisi şerif, hadis-i şerif ve an Ebi Hureyre radıyallahu anhu kâle semi'tu Rasûlallah sallallahu aleyhi ve sellem yegûl vallahi inni estağfirullah ve etûbu ileyh fil yevmi ekthera min 70 merre. Rivayetül Bukhari. Aziz kardeşlerim, bakalım mealen ne diyor? Ebu Hureyre, dersimizin formatı biraz da sahabe-i güzün efendilerimizin öne çıkan özelliklerini bir tık şöyle parlatmaktı. Bakalım burada Ebu Hureyre'den bahsedelim, sonra hadis-i şerife devam edelim. Ebu Hureyre, Hırrun, neydi? Küçücük kedi. Ebu da babası, kediciklerin babası sahabe-i güzin Efendimiz. Niye Efendimiz bu ismi buna takıyor, bu sahabeyi Efendimiz'e radıyallahu anh'a? Şimdi Ebu Hureyre Efendimiz öyle bir samimi mümin ki, Ravza'dan, Mescid-i Nebi'den ayrılmayan bir adam. Efendimizin dizinin dibinde olmaktan zevk duyan bir adam. Ebu Hureyre. İsim nereden gelir? Bakın, 1000'den fazla hadis-i şerif rivayet eden bir adam. Bu adam tam hâze racülün denecek adam. İşte bu adam, hâze adam, hâze Müslüman. Bu adam öyle bir adam ki Peygamberi Zişan Efendimiz'i duymuş. Ne dedi? Semi'tu Rasûlallah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben duydum diyor. Peygamberimizi duydum diyen adam nasıl bir adam olur? Biz bugün bir hadis-i şerifi okuduğumuzda heyecanlanıyoruz. Şimdi bir cübbesi var.
cübbesinin üzerine bir gün bir kedi yatıyor. Kedi yatınca Ebu Hureyre öyle bir adam, öyle bir nazik adam, kimseyi kırmayan, naif bir adam, cübbesi de ikincisi de olmayan bir adam. Hem de fukara bir adam, fakir bir adam. İkinci cübbesi olmadığı halde o üzerine, cübbesinin üzerine yatan kediyi rahatsız etmemek için cübbeyi kesiyor. Düşünün, bir elbisen olacak, bir hayvanı rahatsız etmemek için oraya cübbeni keseceksin de kedi rahatsız olmayacak. Ve buna Peygamber Zişan Efendimiz ne der? Ebi Hureyre der. Ve Allah onun şefaatine bizleri nail eylesin. Onun imanından, onun samimiyetinden, onun duygu dünyasından bizlere, evlad-ı iyalimize de nasip eylesin. Bakalım Ebu Hureyre Efendimiz, Peygamber Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ne işitmiş? Buhari rahmetullahi aleyh ne kaydetmiş? İmam-ı Nevevi ne almış? Buraya yazmış bakalım. Yemin ederim ki ben Allah'a günde 70 defadan fazla tövbe ve istiğfar ediyorum. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bunu kim diyor aziz kardeşlerim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Geçmiş günahları bağışlanmış. Gelecekteki günahları bağışlanmış. Cennet garanti. Günah diye bir şey yok. Direkt cennettesin. Hiçbir problem yok. Ama günde 70 defadan fazla istiğfar ediyorum diyen bir peygamberin ümmetiyiz biz. O zaman Peygamber Efendimizin hiç günahı yokken bu kadar tövbe ediyorsa ben, sen, biz, şu anda radyoları başlarında bizleri dinleyen muhterem, muhtereme dinleyicilerimiz, aziz kardeşlerim, muazzez Müslümanlar, biz ne yapmalıyız? Biz hangi şekilde, hangi sayıda tövbe etmeliyiz? Hangi günahımızdan daha çok tövbe etmeliyiz? Günah işleme ihtimali olmayan bir adam, Peygamber Zişan Efendimiz böyle diyor ve sahabe-i güzin de Semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Yekulu diyor. İşte aziz kardeşlerim halimiz bu. Bakalım başka bir hadis-i şerifte nasıl bir durum var? Ey insanlar, Allah'a tövbe ve istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum diyor Peygamber Efendimiz. Egar bin Yesar el Müzenni'den radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş bu hadis-i şerifte. Gâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya eyyühen nâsü tûbû ilallah ve esteğfirûhu fe inni etûbü fil yevmi mi'ete merra. Rivayet-i Müslim. Müslim'de rivayet edilmiş. Aziz kardeşlerim, 100. Her gün 100. Evvelki hadis-i şerifte 70. Ebu Hureyre Efendimiz 70 diye duymuş. Efendimiz Yesar el Müzeni de 100 diye duymuş. 100 sefer tevbe eden peygamberin aziz kardeşlerim, ümmetiyiz. Bakalım başka bir hadis-i şerif. Daha fazla hadis-i şerifle sizleri buluşturmak istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetlerini yürüten Ebu Hamza Enes bin Malik en-Ensari radiyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulunun tövbesinden dolayı
Allah Teala'nın hoşnutluğu

hoşnut oluyor. Buhari'de böyle. Bakalım Müslim'de nasıl buyurulmuş bu hadis-i şerif? Kulunun tövbesinden dolayı Allah'ın hoşnutluğu, sizden biriniz çölde devesiyle giderken onun üzerindeki yiyecek ve içecekle birlikte elinden kaçırmasının ardından bir ağaç altına gelerek ümitsiz bir halde yaslanıp yattığında devesini yanı başında görüvermesi üzerine devesinin dizginini tutarak "Ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum" diyecek yere yanlışlıkla "Allah'ım, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim" dediği andaki sevincinden daha çoktur. Ya aziz kardeşlerim, Peygamber Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu anlatımı, şu bize nakli Buhari ve Müslim'den bize gelen bu güzel rivayet. Enes bin Malik Ensari. Allah ebeden razı olsun onlardan. Peygamber Zişan Efendimizin şefaatine Mevla Teala bizleri nail eylesin inşallah. Kıymetli dostlar, muhterem dinleyicilerimiz, tevbe meselesi çok önemli. O kadar önemli ki Mekke'ye 10.000 kişiyle girdiğimizde de önemli. Kabe-i Muazzama'yı 2026'nın Müslümanları bizler tavaf ettiğimizde de önemli. Evimizde, seccadiyemizin başında da önemli. Aracımızda, direksiyonun başında giderken de önemli. Aziz cemaatimiz, aziz kardeşlerim, muhterem dinleyicilerimiz, bu tevbe hususu her şeyden önemli. Ölüm bize gelmeden, Azrail aleyhisselam ile karşılaşmadan bu tevbe meselesini bir an önce harekete geçirmemiz lazım. Tövbeyi bol edeceğiz. Bakın, namazları düşünün. Kişi, şöyle kısa bir hesap yapalım. 5 vakit namazını nizami kılan birisi, sünneti kıldı, 2 sefer tövbe etti, başında sonunda. Farzı kıldı, bir niyet ederken tövbe estağfurullah diye başladı, selam verdiğinde de tövbe estağfurullah dedi, etti 4. Öğlen namazında ilk sünneti kıldı, bir başında bir sonunda, farzı kıldı başında sonunda, son sünneti kıldı başında sonunda, 6 da buradan getirdi. Efendim, ikindi namazında 2-2, 4 de buradan getirdi. Akşam namazında 2-2 buradan da getirdi, 4 etti. Yatsı namazında 6, 2 de vitir de yaptı, 8 de buradan getirdi. Bakın, sadece namazlarda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesini yerine getirsek. Ne yaptık? 10, 18, 8 daha 26 tane tevbemiz garanti. Namaz kılacağız sadece. Namazda İdâca'yı okursak tevvâbe, orada da geçiyor, o zaman 27 eder. Aziz kardeşlerim, bu tevbe meselesini basite almayalım. Tevbe demek sıfırlamak demek. Sıfırlamak demek. Bu sıfırlamak noktasında kısa bir araya gidelim. Aradan sonra 91.8'de Hedef Radyo'da sizleri bekliyoruz efendim.

Muhterem dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra Asr-ı Saadet iklimi devam ediyor efendim. Hadis-i şerifleri kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Bulunduğunuz yerlere Riyazu Salihin'in bu ele aldığı, derlediği, toparladığı, bizlere kitap halinde sunduğu İmam-ı Nebevi'nin hadis-i şeriflerini sizlerin evlerinde seslendirmek ne güzel bir murat, ne güzel bir iyilik diye düşünüyoruz. Sizlerin de bu güzelliği evlerinizde seslendirecek frekansa dokunabilmeniz de ne güzel bir şeref. Peygamber Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesinin sözlerini evlerinizde cereyan ettiriyorsunuz. Allah ebeden razı, memnun olsun. Muhterem dinleyicilerimiz, bakalım Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eş'ari'den radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tevbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tevbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır.

Şimdi Allah haşa el uzatır mı? Aziz kardeşlerim, bakalım ne demekmiş bu? Yani tevbelerini kabul eder diyor. Fiziki manada Allah Azze ve Celle bütün mekandan, zamandan, her şeyden münezzehtir. Allah-u Teala aradığımız her yerdedir. Allah-u Teala bir cisim değildir. Allah-u Teala bizim beynimizin, hafızamızın almayacağı bir kudrettedir aziz kardeşlerim. Ve Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tevbesini gece kabul eder. Hemen sıcağı sıcağına. Bir olay düşünün şöyle, arkadaşımızla aramız gerildi. Bir ay beklersek gerginlik büyür. Hemen sıcağı sıcağına desek ki arkadaşımıza, ya oldu bir hata, silelim bunu, yeniden devam edelim desek sıcağı sıcağına unutur gideriz. Ama zamana yaydığımızda bazen olay büyüyebilir, büyür büyür. İşin içinden çıkılmaz hale gelir. O yüzden işi büyütmeden, hataları çoğaltmadan, küçük küçük, lokma lokma Allah-u Zülcelal'e arz edeceğiz günün sonunda. Ya Rabbi, ben bildim, bilemedim, hata ettim, tevbe ediyorum. Şu tevbemi kabul eyle ya Rabbi, ben acizim, sen güçlüsün diyeceğiz ve tevbemizi Allah kabul edecek. Oldu ki gece günah işledik. Allah günahlardan bizleri muhafaza eylesin. Ama oldu ki işledik, insandır, beşerdir, şaşar, Allah şaşırtmasın. Ve ne yapacağız? Geceleyin işlediğimiz günahın hemen gündüzünde akşam olmadan tekrar tevbe edeceğiz. Niye edeceğiz? Bugüne kadar etmiyorsak bile şu hadis-i şerifi artık duydunuz. Bunu kim söylemiş? Hani yazar ya bir çikolatanın altında, bir yiyeceğin altında made in Türkiye, made in Suudiye, made in Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Madem öyleyse duyduğumuz şu güzel tevbe şeklini aksatmadan yapalım. Ne zaman yapacağız? Sabah namazında sünnete durmadan evvel tevbe estağfirullah, tevbe estağfirullah diyerek niyet edeceğiz. Niyet ettim Allah rızası için sabah namazın sünnetini kılmaya. Demeden evvel tevbe edeceğiz. Selam verdik, tevbe estağfirullah, tevbe estağfirullah diyeceğiz. Ve böyle böyle bakın ne yapmıştı? 26 etmişti. Günün başında, sonunda da diyeceğiz. Zor bir şey değil. Tevbe, tevbeden geri durmayacağız. Çünkü ne zaman, nerede, nasıl, ne şekilde öleceğimizi bilmiyoruz. Bu arada da mesajlarımız da akıyor. Mesajlarımız, Yüksel Karaman kardeşimiz selam gönderiyor. Bizler de bir mukabele aynı şekilde nöbetteymiş kardeşimiz. Yüksel kardeşimize bizler de buradan selam, dua ediyoruz. Bütün dinleyen kardeşlerimize hürmetlerimizi arz ediyoruz efendim. Tevbede kalın, tevbeden ayrılmayın mesajını dikkatlice buradan Hedef Radyo mikrofonu aracılığıyla sizlere iletmeye gayret ediyoruz. Pekala, bu hadis-i şerif gündüz mağfiret elini uzatır bitti mi? Bitmedi. Devam ediyor. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu durum böyle devam eder diyor Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bir hadis-i şerif. Kim? Ve an Ebi Hureyre'te radiyallahu anh kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men tâbe kable en ta'lu'a, tadlu'a, şemsu min mağribiha, tâballahu aleyh, diyor. Bir daha okuyalım. Tâbe kable en tadlu'a şemsu, min mağribiha, tâballahu aleyh. Bir kimse güneş batıdan doğmadan evvel tevbe ederse Allah onun tevbesini kabul eder. Allahu

Ya Rabbi, bu tevbemizi bizim de kabul eyle. Hep beraber dinleyicilerimiz, sizler de evlerinizde, arabalarınızda tevbe estağfirullah. Tevbe estağfirullah. Deyin ki ya Rabbi, biz bugüne denk işlediğimiz bütün günahlardan pişmanız. Hata ettik, kusur ettik. Sen Rabbimizsin, sahibimizsin, her şeyimizsin. Bizi affeyle Allah'ım. Bir daha bu günaha bizleri düşürme Allah'ım diyelim. İnşallah Mevla tevbemizi kabul eder. Şu müjdeye bakın. Bir kimse güneş batıdan doğmadan evvel, yani şu an, güneş batıdan doğmadı şu anda değil mi? Tevbe ederse Allah onun tevbesini kabul eder diye buyuruyor. Aziz kardeşlerim, duyuyorsunuz değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, müşrikler bile yalan konuşmaz dediği, hatasını, kusurunu bilen yok, kafirin bile malını, mülkünü teslim ettiği Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yalan konuşur mu? Konuşmaz. Ve şu söze bakın. Tevbe etmeyi geciktirmeyelim. Bir başka hadisi şerif yine aynı meyanda. İnnallâhe azze ve celle yakbelü tevbetel abdi mâlem yugargir. Ne diyor? Bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah Teala onun tevbesini kabul eder. Bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah Teala onun tevbesini kabul eder. Kabul eder. Bizler de o zaman tevbe edeceğiz. Tevbelerimizi Allah kabul eder. Nasıl tevbe edeceğiz? Bu tevbe yeterli midir? Tevbe estağfirullah yetmez. Ayet-i kerime nasıl başlamıştık? Fesebbih bihamdi rabbike vestağfir. İnnehu kâne tevvâbâ. Rabbimizi tesbih edeceğiz. Allah demek yeter mi? Yetmez. Anamıza, babamıza, komşularımıza. Bu arada anacığızım da bizi dinliyormuş. Anacığızımın da ellerinden öpüyorum buradan. Bütün annelerin dualarını her birimize alıp cennetin anahtarını anamız, babamız olmasını Mevla Teala nasip eylesin inşallah. Muhterem izleyici, dinleyicilerimiz. Şimdi can çekişmeye başlamadan önce, yani hali hazırdaki bizden bahsediyor. Şu an konuşuyor, tevbeyi anlatıyor ben. Siz olduğunuz yerde dinliyor iken hayatımıza çeki düzen verme zamanı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi nasıl idiyse, cennet anaların ayaklarının altındadır. Ananın, babanın duası ile Allah arasında perde yoktur. Hadis-i şeriflerine ne yapacağız? Kulak verip ve hemen her an akıllı olacağız ve her an, her dakika aklımız başımızda bir şekilde tevbeyi bolca edeceğiz. Aziz kardeşlerim, kardeşlerimiz Etlik Aksa Camii'nden selam gönderiyorlar. Bizler de Hedef Radyo'dan Fatih Hocamıza, Etlik Aksa Camii'ne, muhterem cemaatine hürmetlerimizi arz ediyoruz efendim. Tevbede kalın ikazını buradan gönderiyoruz efendim. Muhterem kardeşlerim, bizler şu tövbe etme ikliminde hal-i hayatta yaşar iken tövbe ikliminde olduğumuzu unutmayalım.
tevbe çok önemli. O kadar önemli ki hadis-i şerif can çekişmeye başlamadıkça Allah Teala onun tevbesini kabul eder diyor. Hani meşhur bir hadis-i şerif var ya, hadis-i şerifte nasıldı? Bakalım şöyle bir hemen. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Said, Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre nasıl buyurmuştu? Sizden önceki milletlerin içinde bir adam vardı. Tam 99 adamı öldürmüştü. Hemen hemen bu hadisi şerifi herkes dinlemiştir, okumuştur. Herkes bilgi sahibidir ama tevbenin ne demek olduğunu anlamak babından bir sefer daha hatırlatmakta. Belki eşref saatimizdeyizdir. Bir kardeşimizin eşref saatindeyse, tevbesini Allah kabul ederse, bundan daha büyük murat ne olabilir ki? Muhterem dinleyicilerimiz, 99 adamı öldüren bir adam, bir rahibe gidiyor, ben 99 kişiyi öldürdüm ve tevbem kabul olur mu dediğinde rahip ne der? Senin tevben kabul olmaz. Bunun üzerine adam rahibi de öldürür, sayı olsun 100 der. Allah Allah! 100 adamı öldüren bir adam. Neydi tevbemizin şartları? 3 şart saymıştık başta. Tevbeden geri dönmek, vazgeçmek. Bunun üzerine alimleri sorup, soruşturup, araştırıyor. Diyorlar ki, sen buradan çık, falan yerde bir alim var. Kısadan anlatmaya gayret edeceğiz. Kısadan gidelim diye, zamanımız daralıyor, son 10 dakikaya giriyoruz. Genel yayın yönetmenimiz bize hareket etmeden konuyu toparlamamız lazım 10 dakikada inşallah. Diyor ki falan yerdeki alime git, o sana doğru yolu gösterecek, o sana bu işi anlatacak. Niyet ediyor adam, bütün kalbiyle Allah'a yönelerek diyor ki ben bir gideyim, orada tövbemi edeyim, bakalım ne güzel bir yol olacak derken, adamın öldürüldüğü yerden yola çıkıyor, gideceği yerle ortada bir yerde ecel geliyor ya, İnna lillah ve inna ileyhi raciun. İş dönüyor, geliyor. Haydi bakalım. Biz de olacağımız o. Azrail bize de sormayacak. Ne gün geleyim, ne gün gelmeyim. Hangi dakika iyidir, hangi dakika şöyledir demeyecek. Her birimize de her an gelir. Her an aziz kardeşlerim, gelebilir. Belki ben şu programı sunarken ahirete göçebilirim. Belki siz dinlerken ahirete göçebilirsiniz. Tevbe fırsatımız varken tevbeden geri durmayalım. Hem fiili tevbe hem sözlü tevbe. Hem de fiiliyat da önemli. Bankada faizli işlem devam ederken dilindeki tevbe ne yapar? Gözündeki zina devam ederken dilindeki tövbe ne yapar? Elindeki hırsızlık varken ne yapar? Rüşvet masasında, kumar masasında bin bir türlü menaletle uğraşırken dilinin tövbesi ne iş yapar? Tövbe kötülüklerden ayrılıp da gelme. Bütün kötülüğü bırakacağız. Bakalım adam çıktı noktasından harekete, varacağı noktayla tam ortada hak vaki oldu ve dediğimiz gibi inna lillah ve inna ileyhi raciun. Her şeyin başına gelecek hal onun da başına geldi ve ruhunu teslim etti. Geldi mi?

Erkek-i kiram, hakem yapalım, bulalım dediler ve dediler ki nasıl yapalım? Ortayı bulalım. Ölçtüler yola çıktığı noktadan varacağı noktayı. Bir arşın, efendim bir parmak, artık ne derseniz mesafeyi ölçün dedi. Melekler adamı bu tarafa bir karış daha yakın buldular. Adam da böylece bağışlandı. Başka bir rivayette ise adamın göğsü bu tarafa doğru bulundu şeklinde yer almaktadır. Ve adamı rahmet melekleri aldı gitti. Ya kıymetli kardeşlerim. 100 adamı öldüreni Allah bağışladı. Ama neyle bağışladı? Vazgeçti hadiseden. Tövbe etti, bıraktı. Biz de bütün kötülüklerimizi bırakacağız ki Allah Celle Celaluhu bizi de bağışlasın. Biz kötülüklerimizle Allah'ın Zülcelal'e tövbe dilenmemiz ne yapar? Biz Rabbimize, Rabbim biz geldik. Hallerimizi, evvelki halimizi biliyorsun ya Rabbi. Hepsinden pişmanım, pişmanız ya Rabbi diyeceğiz. Ve en salih, en samimi duygularımızla tövbe edeceğiz. Bir başka hadis-i şerif. Tövbe konusu çok geniş bir konu. Bakalım İbn Abbas ve Enes bin Malik'ten rivayet edilmiş Buhari ve Müslim'de geçen hadis-i şerif. Ademoğlunun bir vadi altını olsa ikincisini ister. لَوْ اَنَّ لِيْبْنِ آدَمْ وَادِيًا مِنْ زَهَبٍ اَحَبَّ اَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيًا وَلَمْ يَمْلَأَ فَهُ اِلَّا تُرَابٍ Bakalım ne diyor? Turap neydi turap? Hepiniz biliyorsunuz turabı değil mi? Onun ağzını topraktan başka bir şey dolduramaz. Ve yetubu Allahu ala men tab. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder. Bizler bakın Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder. Kaç hadis-i şerifte okuduk değil mi? Bakın kul can çekişmeden tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Güneş batıdan doğmadan tövbe edersen Allah onun tövbesini kabul eder. Bakın ne diyordu? Güneş batıdan doğuncaya kadar, kıyamet kopuncaya kadar Allah'ın mağfiret eli devam eder. Ya bu kadar tövbe. Peygamber-i Zişan Efendimizin bunca tövbeleri, aziz kardeşlerim, kıymetli dinleyicilerimiz, bizler tövbe meselesini çok dikkate alalım. Okuduğumuz bunca hadis-i şerifte, bu cuma gecesindeki yaptığımız bu tövbe programından şunu çıkartalım. Asr-ı saadet ikliminde, bu akşam çıkarımımız şu olsun. Her an, her durum, her şekilde tövbe edecek vaziyette olalım. Bir adım geri gel. Tövbeden geri dönülmesi zor olan günaha girme. Ayağını yorganına göre uzalt. İmanına göre günah işleyeceksen işle. İmanının kurtarmayacağı günaha girip de Allah muhafaza kendini cehenneme gönderme. Cehennem öyle basit bir hadise değil. Allah muhafaza imansız gidersek çıkamayız oradan. Oranın sıkıntılı halini bizler nasıl kaldırırız? Bizler cennete gitmek istiyoruz biiznillah. Derdimiz cennet. İnşallah mekanımız cennet. Sabah namazlarımızı
kılacak.

olacağız. Tevbe eden bir kul olacağız. Öğlene kadar Rabbimizin güzelliklerini hissede yaşayacağız. Öğlen yine tevbe eden bir kul olacağız. İkindiye kadar yine Rabbimizin haramlarından muhafaza olunacağız. Helalleri peşinde koşacağız. İkindi de yine Rabbimizin divanına gideceğiz ve yine tevbe eden bir kul olacağız. Ve yine tevbe, akşamında tevbe, yatsısında tevbe, teheccüdünde tevbe, yatakta tevbe, ayakta tevbe, tevbe Allah tevbe edeceğiz. Tevbeden öte köy yok. Aziz kardeşlerim, bir Asr-ı Saadet programında sizleri tevbe hususunda ben İsmail Karagöl, genel yayın yönetmenimiz Halil Bekki Beyefendi güzel bir şekilde aydınlatmaya gayret ettik. İnşallah aydınlatmışızdır. İnşallah yine haftaya aynı saatte, aynı frekansta 91.8'de beraber olacağız. Allah ömür verir ise bu tövbe meselesini unutmayalım. Derslerimizin tekrarını dinlemek isteyen kardeşlerimiz yine Play Store uygulamasından Hedef Radyo uygulamasına girecek. Orada her konuşmacının, programın akışı hepsi var, tekrarları var, tekrarlarını dinleyebilir. Bize selam gelmedi diyen kardeşlerimiz olursa affola. Allah ebeden her birinden razı olsun. Bizleri dinlediniz. Bizler de sizlere en güzel şekilde anlatmaya gayret ettik. Peygamber Zişan Efendimizin sözlerini öyle bir çırpıda anlatmak, ben anlattım oldu demek zor iş. Sadece bugün okuduğumuz hadis-i şeriflerin Arapça metinlerinin tahlilini yapacak olsaydık bir hadisi şerifi bir saatlik program diliminde bitiremezdik. Cenab-ı Hak bize en güzel şekilde anlatmayı nasip eylemiştir inşallah. Sizler de en güzel şekilde anlamışsınızdır. Her nerede, nasıl, ne şekilde dinliyorsanız her birinizin ecrini Allah kabul eylesin. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun efendim.

0: İsmail Karagöl'ün hazırlayıp sunduğu Asr-ı Saadet iklimi sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturan 14. Uluslararası Çevre Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech Ankara, Altındağ Millet Bahçesi fuar alanında kapılarını açtı. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için 23-26 Eylül tarihleri arasında CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.

0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com
1: Tıklayın.
3: Radyo Hedef.
4: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühdün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.
5: Ya kayyum. Kayyumsun sen. Kayyumsun ki bir an bir sonraki ana senin izninle erişir. Devam sendendir. Başı sona kavuşturan sensin. Ömrü ömre ilikleyen yine sensin. Anı ana bitiştiren, saati saate eriştiren, bugünü yarına eriştiren, ömrü hatıralarıyla, umutlarıyla tamam eyleyen senin kayyumiydin.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Kutlu bir gecede sizlerle beraberiz. Kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Allahu Teala nasip ederse inşallah bugün sizlerle olan beraberliğimizde muhabbetullahı tekrar işleyeceğiz. Samimi bir kul olmayı ve bu yolda samimi olan insanların, o eşsiz tarihe isimlerini geçirmiş olan o gönül dostlarının hayatlarından örnek geçişler vererek bugünkü beraberliğimizi inşallah muhabbetullah noktasında idrakımız dahilinde almaya gayret göstereceğiz. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Tesbihler

Efendimiz'e, alemlerin efendisi, iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selam getirerek programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler.

büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de işte dostlar, amelsiz ilmin dikkate alınması. Bu da bir gurur sebebidir. Kendini buna kaptırmanın durumu, ilaç yapmayı bilen, yazan ve başkalarına öğreten fakat kendi hastalığında kullanamayan kimseninki gibidir. Hani buna benzer bir örnek daha vardı. Lokman Hekim oğluna nasihat ederken diyor ya hani, oğlum sakın muma dönme. Çünkü diyor mum etrafı aydınlatırken kendisi erir gider. İşte böyle. Veyahut da yanında yeni bir silah bulundurup da bunu savaşta kullanmayan bir adama benzer. Hükümdara yakın olmak için hizmet etmenin yollarını öğrenip sonra da hizmet etmeyen, hatta onun emrine karşı gelen, dışı gösterişli, içi bakımsız bir bina ve içi karanlık, dışı fenerli bir ev gibi de böyledir. Ne olduğu belli değil. Alim akan saf suya benzer. Karanlık dehlizlere girdiğinde pislikle karşılaşabilir ve bir değişikliğe uğrar. Gafil isyankarların cezası gafil olmayan isyankarlardan daha ağırdır. Çünkü günün birinde gafletini fark eden kimse belki bundan dolayı tövbe eder. Ama samimi değil ise, ama Allah yolunda değil ise, ama Allah için bir şeyler yapma gayretinde değil ise sonu helaktır dostlar. Gün gelir, ölümle karşılaşır. Bize gece veya gündüz herhangi bir vakitte isabet edecek olan oku, yani ölümü hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız. O bize yıldızlarda olsak bile ulaşır dostlar. Adını duymadığımız nice kimse ve adlarını unuttuğumuz birçok dost geçip gitmiştir. Kesilme vaktinin geldiğini anlamayan koyun gibi olmayalım dostlar. O bir kurt gördüğünde korkudan şaşkına döner. Ama bir saat sonra unutur. Bazı binek hayvanlı sahipleri gece gündüz demeden o istese de istemese de yolculuklarının bitmesine kadar onu tepe tepe kullanırlar. Ama sonra da onun üzerine çıkıp keserler. İşte böyle. Dünyanın tamamı benim diye iddia eden biri bile her ülkede dostlar saray yaptırsa ve ömrü 1000 yıl olsa yine de evleri yıkan, toplulukları ayıran, ana babayı ağlatan, kalbi yakan, değerli giyecekleri üzerinden çekip çıkartan ve bedenleri musalla taşına seren ölüm tasından içecektir o şerbeti. Ölüm krallara ulaşmak için izin bile istemez. Bedenimiz çöküp ömrümüz azalırken uzun ömür beklememiz yanlış olur dostlar. Selin tamamen yıktığı, suyun bele, hatta başa vardığı bir sarayı nakışlamak anlamsızdır. Ölüm dalgasıyla önüne geleni kapan ve yüzücünün güç yetiremediği bir denize benzer. Ardınızdan sizin hakkınızda dili acıdır, komşu hatırı bilmez, insanlar onun korkusundan terler ve titrer denileceğini aklınızdan çıkarmayın. Bir de sizin arkanızdan hayırla anmazlar ise günün birinde dudağınız düşer, gözünüz kararır ve pişmanlık gözyaşları akar. Size ağlayan küçük çocuğunuzu gösterirler. Onu tanırsınız fakat konuşamazsınız. O zaman olanları ve uyarıları hatırlarsınız fakat onları açığa çıkarmaya gücünüz yetmez. O gün göz gözle ve diğer uzuvlarda birbirleriyle vedalaşırlar. Bacaklar birbirlerine dolaşır.

O gün sevk Rabbin huzurunadır. Ve dünyanın son günleri ahiretin ilk günleriyle karşılaşır. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir. O gün nice kimse şöyle der: keşke ben dünyada ne bir gün ne de bir gece kalsaydım. Hayatta olmakla gururlanmamalıyız. Yaşamaktan emin olan nice gencin kefeni dokunmuş, kumaş dükkanına gelmiş ve hatta mezarı hazırlanmıştır. Nice ağaç diken, kanallar kazan, saraylar yapan ve kadınları olan kişiyi kefenler içine konulmak garip gelmişti. Sonunda bunların beklediği tek şey, sicil defterleri ölüm meleğine verilir. Güneş doğuncaya kadar başucunda durulan hasta iyileşir de dostlar, onun başında bekleyenler ölürler. İnsan her nefes alışında ömrünü kısaltır. Yataktan alınıp toprak ve taş arasındaki kabre konulacağımız günü düşünelim. Ölüme karşı büyüklenen bir gözünün çıkarılacağını söylenmiş. Ve bir gün geliyor ve o göz senden ayrılıyor. Ama bu zamana kadar yaptığı hesaplar hepsi en inceden inceye hesabı soruluyor.

Ölüm bağları kesen, sevenleri ayıran ve insanı dar çukurlara atandır dostlar. İşte öyle bir zaman bize yaklaşırken, hala dünyalıkların içerisinde senin malın benim malım, senin gördüğün benim tuttuğum ve hala namaz kılmamak, hala kapanayım mı diye düşünmek, hala gidip bile bile faiz yemek, hala bilip Allahu Teala'yı isyan etmek, Allahu Teala'dan korkmamak ve Allahu Teala'ya şirk. Ya Rabbi Settar. Ve sonra bir bakıyorsun ki Azrail gelmiş. Ve ondan sonra da musallaya, belki de er kişi diyebilebilen bir arkadan insan da çıkmayabilir. Zanneder misiniz her ölenin cenazesi kılınıyor? Bazen musallaya dahi gelemiyor. Bazen de musallaya geliyor da cenaze namazını kılacak adamlar bulamıyorlar. Ya Rabbi, seni incitmekten sana sığınırım.

Evet, Allah'ın hakiki kulları dostlar. Allah Celle Celaluhu kendilerinden razı olsun. O gönül dostları. Onlar yaz olsun, kış olsun, hep gece namazlarına devam ederlerdi. Hatta onlar buyururlar ki, hak yoluna sülük eden bir kimse, bütün gecelerini uyku ile geçirecek olursa, hiçbir feyiz alamaz. Halbuki bugün kendisi İslam yolunda veyahut da diyelim ki tasavvuf yolunda geçinen birçok kimseler bundan gaflet etmektedirler dostlar. Yani gece namazlarını kenara koydum. Avamın ve dünya adamlarının yaptıkları gibi bütün geceyi rahat döşekleri üzerinde uyumakla geçiriyoruz. Hatta bazıları bir zaruret bulunmadığı halde sırf gafletle uyuyup çok zaman cemaate gitmedikleri gibi üzerlerindeki gün dahi doyup zinaya ve büyük azaba da düçar oluyorlar dostlar. Ve bakıyorsun bu adam İslam yolunda. Bakıyorsun Allah Allah, bir gönül sultanının evladı belki de. Belki de samimi bir kardeşimiz ama hataların içerisinde. Ama sakın bunu kapıya mal etme. Sakın bunu gönül dostlarının üzerine adletme. Yakarsın kendini. Ama o gönül dostları, o eşsiz insanlar. Hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. Size geceleri ibadetle meşgul olmayı tavsiye ederim. Gece namazı sizden önceki iyi ve dindar kişilerin adet ve edebi, Rabbinize yaklaştırıcı, hatalarınızı affettirici, günahlardan alıkoyucu, aynı

Müsteşar, kul soğuk gecede teheccüd namazını kıldığı zaman Allahu Teala meleklere karşı o kulu iftihar eder ve buyurur ki: "Ey meleklerim, şu kuluma bakın. Sıcak yatağından çıkıp dünyayı ve ailesini bırakıp bana münacatta bulunuyor. Sizi şahit tutarım ki ben o kulumu bağışladım." Allahu Ekber. Zeynel Abidin radıyallahu anh diyor ki: "Dostlar, Zekeriya aleyhisselamın oğlu Yahya aleyhisselam bir gün arpa ekmeğinden karnını doyuruncaya kadar yemiş ve o gece uyumuş. Zikir ve birdini yapmamıştı. Bunun üzerine Hak Teala şöyle vahyetti: "Ya Yahya, eğer Firdevs cennetine hakkıyla muttali, yani vakıf olmuş olsaydın, bedenin erir, gözlerin yaş yerine kan dökerdi." İşte böyle. Onlar hayatlarında samimiyeti yakalayan insanlar. Devrin sultanlarından bir tanesi Hazreti Ömer radıyallahu anh, halifeliği zamanında ne gecelerini ve ne de gündüzleri uyurdu doğru dürüst. Bütün uykusu oturduğu yerden biraz uyuklamaktan ibaretti Ömer radıyallahu anh. O bu hususta şöyle buyururdu: "Ben geceleri uyumuş olsam kendimi kaybetmiş olurum. Gündüzleri uyusam milletimi kaybetmiş olurum. Ben ise onlardan daha yana daha mesulüm." İşte böyle dedi Hazreti Ömer ve adaletiyle de tarihe şan verdi. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh gece teheccüd namazına kalkar. Herkes uykuya dalıp ortalık sükuna varınca arı avazı gibi inlemeye başlardı. Sabaha kadar devam ederdi. Öyle sultanlar vardı ki geceleri diyor o Muhammedullah'ın içerisine girdiğim zaman cehennem korkusu kalbime gelince sabaha kadar gözlerimi kırpmadan Allahu Teala'yı zikrederdim. Allahu Ekber. İşte böyle. Abdülaziz bin Nebi Davud radıyallahu anh kendisi için serilen yatağa yaklaşır, eliyle ona dokunurdu ve derdi ki: "Ey yatak, ne kadar da yumuşacıksın. Fakat cennetin yatağı senden daha yumuşak." derdi. Sonra namaza kalkar, sabaha kadar Allahu Teala'ya secde ederdi. Bir gönül sultanı daha, Fudail bin İyaz radıyallahu anh, der ki: "Gece kalkar ibadetle meşgul olurum. Derken şafak atınca kalbime bir korku girer ve kendi kendime işte gündüz içimdeki bütün afetlerle beraber yine geri geldi derim." diyor. İşte böyle diyordu o gönül sultanları. Vefatlarına kadar hep ibadetle geçirmişlerdi vakitlerini. Allahu Teala onların dualarını kabul ediyordu. Bir gün Bişri Hafiye, "Gecenin bir saatinde olsun istirahat etseniz" dediklerinde şu karşılığı vermişti Bişri Hafi Hazretleri: "Allah geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladığı halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ayakları şişinceye kadar ibadette bulunurlarsa ben nasıl uyuyabilirim? Çünkü ben bir tek günahımın bile Allah tarafından bağışlanmış olduğunu bilmiyorum." diyordu Bişr. Ya anne duası aldı Bişr. Bişr sarhoştu, sokaklarda geziyordu. Ama Allahu Teala ikram etti ve sonra kul oldu, kul. Resulullah sabahlara kadar Allahu Teala'ya secde ediyor. Gelmiş gelecek her şeyi affolduğu halde. "Ama ben bilmiyorum ki" diyor.
nasıl rahat yatayım?

kendi nefsime diyor. O yatağın içerisinde döne döne sabaha kadar uyan. Hatta bazen uykunun ağır gelip de sabah namazına kalkmaktan geri olup saatin düğmesine basıp yine uyumaya devam eden azgın nefsi taşıyan ben nasıl bu kadar rahat olabiliyorum? Anlamak çok zor dostlar. Hasan Basri rahmetullahi aleyh şöyle diyor: kişinin geceyi ibadetle geçirmeyi terk etmesi günahların sebebiyledir. Siz her akşam kendinizi bir yoklayınız ve geceleri ibadetle geçirebilmek için Allah'a dürüst bir şekilde tövbe ve istiğfar ediniz. Bazen de şöyle derdi: geceyi ibadetle geçirmek kendilerine ağır gelen kimseler ancak günahları ağırlaşan kimselerdir derdi. Ya bir gün İbrahim bin Ethem demişti ki dostlar, ben geceleri ibadet için kalkamıyorum. Bunun devasını söyler misiniz diye birisi sordu. O da demişti ki, gündüzleri ona isyan etme. O seni geceleri huzuruna diker. İyi bil ki gece onun huzuruna dikilmen şereflerin en büyüklerindendir. Allah'a isyan ve harama sülük eden bir kimse ise bu şerefe layık değildir. Geceleri kalkamaz diye buyurdular. İşte herkes kendini sigaya çeksin. Rabiatül Adeviye o da bir gönül sultanıydı. O da sabahlara kadar Allahu Teala'ya secde eden, ağlayan, dua eden bir kuldu. Kul olduğunu bilen bir kuldu. Her gece abdestini alıp kokulandıktan sonra kocasına derdi ki, benlik bir hacetin var mıdır eşim? Nefsin bir şey arzular mı, beni arzular mı? Kocası hayır derse ayrılır yanından. Sabaha kadar namaz kılardı. Gecenin ilk saatlerinde dua ederdi. İlahi, bütün gözler uyudu. Yıldızlar dolandı. Yeryüzünün hükümdarları kapılarını kapattılar. Fakat senin kapın kapanmaz. Beni affet Allah'ım. Böyle dua ederdi Rabiatül Adeviye. Duasını yaptıktan sonra namaza kalkardı. Allah'ım, İzzet ve Celal'in hakkı için işte huzuruna durdum. Yaşadığım müddetçe hep böyle sabahlara kadar huzurunda durdur diye dua ederdi. O da bilirdi aslında sıcak yatağında yatmasını. Ama bu dünyaya uyumak için gelmediğini bilen gönül evlerindendi. Süfyan-ı Servi der ki rahmetullahu aleyh, yemeği azaltın ki gece namazına kalkabilesiniz. Sabit bin Benani radıyallahu anh diyor ki rahmetullahi aleyh, bütün geceyi ibadetle geçirir, kendi ev halkına da haydi kalkın ve ibadet edin. Bilin ki geceleri ibadetle kaim olmak kıyamet gününün şiddetle zahmetinden ehvendir diyendi. Ya Fudail bin İyad ne diyor dostlar? Diyor ki, bize şöyle bir haber ulaştırdı. Allahu Teala gecenin bir vaktinde tecelli-i sübhanesiyle tecelli eder ve şöyle buyurur: gündüzleri beni sevdiğini iddia edenler hani nerede? Her seven sevdiğiyle yalnız kalmayı istemez mi? İşte ben şu anda sevgili kullarıma tecelli etmekteyim. Onlar huzur içinde.

benimle söyleşmekte ve benim tecellimi müşahede etmektedirler. Yarın cennetimle onların gözlerini aydın edeceğim diye buyuruyordu. Ne güzel de teslim olmuştu onlar. Mughire bin Habib anlatıyor. Bir gece Malik bin Dinar ile beraber idik. Baktım ki Malik huzuru ilahiyle dikildi. Eliyle sakalından tutmuş, durmadan ağlıyor ve diyordu ki, ya Rab, Malik'in ihtiyarlığına acı diye yalvarıyordu. Bir defasında da Abdülvahid bin Zeyd'in ziyaretine gitmiş ve bir ay yanında kalmıştım. Gördüm ki geceleri hiç uyumuyordu. Her saat başında aile fertlerine, uyanınız ey ev halkı, bu dünya uyku evi değildir. Yakında o güzelim bedenler toprağa verilip kurtlara yem olacaktır diye seslenir. Haydi kalkın, Allah'a secde edin diye yalvarırdı. İşte gönül dostları böyle dostlar. İnsanların uyudukları vakitte secde eden kimseler. İnsanların rahata daldığı zamanda Allah için gözyaşları döküp, ya Rabbi bu kullarına acı, bize acı diye feryadu figan eden insanlar. Ama bunlar azaldılar. Belki bir elin parmaklarından daha az kaldı samimileri. Onlar kim? Rabbim bilir. Ama sayıları her geçen gün azalıyor. Düşmanları ve çekemeyenleri çoğaldığı zaman Allah'a çokça şükür ve istiğfar ederdi selefin güzelleri. Onlar hep Allah-u Teala'ya istiğfar ederlerdi. Takva sahibi insanlardı. Ve din için ellerinden geleni yaparlardı. Satır satır İslam'ı paylaştılar. Resulullah'tan ne öğrendilerse, Resulullah'ı ne kadar tanıdılarsa hep hayatlarına geçirdiler. Çoğu insanlar vardır yataklarında sabahlara kadar uyuyorlar. Ama çoğu insanlar vardır oturduğu yerden gözünü kapar. Sen onu uyur zannedersin ama Allah Resulü'nün karşısında sohbet ederler. Sen onların yanında sana bakıyor zannedersin ama Allah-u Teala onları öyle sevmiş ki senin yanında otururken bakarsın ki Kabe'de tavaf ediyor. Çok mu bunlar? Hayır. Çünkü Yaradan'ın sevdikten sonra tayı mekan çok mu? Hayır. Yaradan'ın sevdikten sonra suyun üzerinde yürümek çok mu? Hayır. Onlar zaten bunların peşinde değildi ki. Yaradan'ın sevdikten sonra sen karşısına oturmuşsun, senin kalbinden geçenlerin hepsini bilmiş, görmüş, Allah-u Teala göstermiş. Onlar için çok mu? Hayır. Onlar bunun peşinde değiller ki zaten. Peşinde olsalardı bunlar verilmezdi. Eşsiz insanlar, kul olduğunu bilen insanlar. İnşallah Allah-u Teala sevdiklerinin hatırına bizleri affı mağfiret eylesin. Kul olmuş insanlar, kulluğun zirvesine çıkmış olan insanlar, bu fani dünyada sermayelerini toplayıp gittiler dostlar. Ne yaptılarsa onu alıp yanlarında götürdüler. Ama eğer yanında götüreceğin valizin hala boş ise, hala doldurayım mı doldurmayayım mı diye düşünüyor isen, sen hala kul olamamışsın demektir. Çünkü kul işte buradaki Allah dostlarının yaptığı gibi olur. Allah-u Teala inşallah öyle bir kul olmayı bizlere de nasibi müesser eylesin. Sen, ben ve diğerleri. Azrail gelip emaneti almadan Allah rızası için kul olmaya çalışalım. Her programında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aşık olmuş olan samimi bir kul olan Seyyid Muhammed Kadir

0: denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat, Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yağsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi yüzlerce selam Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz salatı Eminler Şahı Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline yüz binlerce ilahi denizler, semada ve arşta bütün melekler, taç sahibi Habibullah'ı metih ve sena etsinler. Yüz binlerce ilahi nur denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli aba ile ashab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Ebeden daima. Hoşça kalın dostlar.
1: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşrı Şerif, Alpcan Çelik, Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi, Ali İmran Suresi 36 ve 37. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar, o da Allah tarafından cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
8: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
9: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah iyilik yapanları sever. Allah böbürlenen, kendini beğenen kimseyi sevmez. Kur'an-ı Kerim.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

her gün evin önünden akan bu nehirde 5 defa yıkansa. Ma tekulu zalik? Bu konuda ne dersiniz? Yubki min daranihi, o kimsenin kirinden, pasından bir şey bırakır mı? Kalu la yubki min daranihi şey'a, onun kirinden hiçbir şey bırakmaz dediler. Kale sallallahu aleyhi ve sellem, sevgili peygamberimiz buyurdu ki fezalike mislus salavatil hams. İşte 5 vakit namaz böyledir. Yemhullahu bihil hataya. Allah 5 vakit namaz sebebiyle günahları siler. El hataya kelimesi el hatiyetu kelimesinin çoğuludur. Günahlar anlamında. Hatalar, kusurlar anlamında değil. Allah kılınan 5 vakit namaz sebebiyle aradaki günahları siler. Bab başlığımız 5 vakit namaz günahlara, hatalara, kusurlara kefarettir. Namaz manevi bir serum hüviyetindedir. Sürekli alınmalı, o gıdadan, o vitaminden, o mineralden sürekli istifade edilmelidir. Nasıl her gün yaşamak için yemek yemek, su içmek zorundaysak, manevi gıdayı almak için Cenab-ı Hak'la olan kulluk irtibatımızı devam ettirebilmek için namazlarımızı vaktinde istenen şekilde adabına, farz, vacip, sünnetlerine uygun olarak yerine getirmek durumundayız. 7. baba geçiyoruz. Babu tadyi'is salati an vaktiha. Namazı vaktinden geri bırakıp zayi etmek. Evet, namazı ihmal etmek. Vaktinde kılmayıp tembellik, üşenme, meşguliyet veya bir başka sebeple gaflet, dalgınlık sebebiyle namazın geciktirilmesi önce sevabının azalmasına sonra giderek sorumluluğa sebep olmaktadır. Mevakitus Salah bölümü 8. hadisi şerifle devam ediyoruz. Kalel müellif el İmam Muhammed ibn İsmail el Bukhariyyu rahimahullah. Bu değerli zat İmam Bukhari Hazretleri üstadından, o da üstadının üstadından ta aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e kadar devam eden, böyle bir müteselsil zincirleme devam eden, halka halka devam eden rivayetiyle aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in hadisi şerifini nakledecek. Haddesena Musa ibn İsmail kâle haddesena Mehdiyyün an gaylâne an Enes'in radıyallahu anh. Bu defa hadisimiz mevkuf hadis. Yani bir sahabi sözü. Tabi sahabi Enes bin Malik radıyallahu anh gibi 9 yaşında aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanına hizmet için ve öğrenci olmak için gelmiş. 18 yaşına kadar hem hizmete hem öğrenciliğe hem edep dersi almaya devam etmiş. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki مَا عَارِفُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ عَلَى اَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanından zamanımıza kalan hiçbir şey bilmiyorum. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimizin zamanında saadet asrı dediğimiz gerçekten ahlakın, güzelliklerin, manevi özelliklerin hakim olduğu o çağda öyle güzellikler yaşanmıştı ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den 100 sene sonra, Peygamberimizin vefatından 100 sene sonra meydana gelen değişikliği Enes bin Malik bu acı ifadeyle naklediyor. Onun hayatında yaşadıklarımızdan şu anda hiçbir şey göremiyorum. Kıyle es-salah. Peki

Namaza ne diyorsunuz? Namaz kılıyoruz ya. Kale eleyse dayyatum ma dayyatum fiha. Sizler şu namazı ihmal ettiğiniz kadar neyi ihmal ediyorsunuz ki? Sizler namazı ihya etme yerine namazı ihmal ettiğinizin farkında değil misiniz? Eleyse değil mi? Zayiatüm, zayi ettiniz. Mâ zayiatüm fîhâ. Namaz hakkında ihmal ettiğiniz şeyler ihmal ettiniz değil mi? Evet, Enes bin Malik Hazretleri gözyaşlarıyla Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin huzurunda kılınan namazları arıyor. Bir yatsı namazıydı. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz namaz vakitlerinde çok hassas idi. Namazın ilk saatinde kılınmasına önem veriyordu. Ama ilk defa o akşam geç geldi. 1-2-3 saat beklediler. Gece yarısına kadar. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin evi Mescid-i Nebevi'ye bitişik. Biri ya Resulallah dese sesleri duyacak. Ama belki vahiy geliyordur. Belki Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz meşguliyeti vardır aile halkıyla. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin misafirleri olabilir. Sahabe dediğimiz ilk nesil son derece nezih, kibar, nazik, ince ruhlu insanlardı. Onlar Allah Resulü'nün mektebinde, medresesinde yetişmiş insanlardı. Onlar kuntum hayra ümme, en hayırlı ümmet sizsiniz hitabının muhataplarıydılar. Beklediler. Sessizce zikrederek, Kur'an okuyarak. Gece yarısına doğru Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz geldi. Siz dedi evlerinize gitmediniz mi? Ya Resulallah, sizi bekledik dediler. Sizin arkanızda namaz kılmayı bekledik. Siz namazı beklediğiniz sürece aynen namazdaymış gibi ecir ve sevap kazandınız buyurdu Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. Yorgundular. Hurma bahçelerinde çalışanlar vardı. Ama Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin arkasında cemaat olma sevabından hiçbiri mahrum olmak istemiyordu. Allah hepsinin makamını cennet eylesin. Bizlere onları şefaatçi eylesin. İşte Enes o günlerin özlemini duyuyor, hasretini duyuyor. Eleyse dayyattum ma dayyattum fiha. Sizler bu namazı ihmal eden kimseler değil misiniz diye çevresine sitem ediyordu. Aynı hadis-i şerifin bir başka rivayeti 9 nolu hadis-i şerif olarak rivayet edilmiş. Haddesena Amr ibn Zurara kale akhbarana Abdülvahid ibn Vasıl Ebu Ubeyde el-Haddad an Osman ibn Ebi Ravvadin ehi Abdülaziz kale semi'tu Zuhriye yekul İbn Şihab Zuhri hani Ömer İbni Abdülaziz halife, Ömer İbni Abdülaziz rahmetullahi aleyhin emriyle ilk hadis-i şerifleri sağda solda yazılı bulunan veya ezber olarak nakledilen hadis-i şerifleri derleyen, Medine-i Münevvere'de derleyen zat İbn Şihab Ez-Zühri, Enes bin Malik Hazretleri'nin talebesi. Yekul dehaltu ala Enes ibn Malik'in bi Dimeşk. Şam'da Enes bin Malik Hazretleri'nin huzuruna girdim. Ve huve yebki, ağlıyordu. Bu cümle hal cümlesi. Ana cümleden sonra gelen yan cümlenin başında ve huve bulunursa ağladığı halde diye tercüme ediyoruz. Enes bin Malik'in huzuruna ağlarken girdim. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın huzuruna girdim, ağlıyordu. Fekultum ma yubkik. Seni ağlatan nedir? Onların sevinci kaliteliydi, üzüntüleri de kaliteli.

Onlar ağlıyorsa herhalde basit bir şeyi alamıyorlardır. Fekale Enes şu cevabı verdi. La arifu şey'en mimma edraktu illa hadihi salah. Yetiştiğim o güzelliklerden sadece şu namazı hatırlıyorum. Ve hadihi salatu kad duyat. Bu namaz da artık ihmal edilir oldu. Tabii Enes bin Malik radıyallahu anh Şam'a geldiğinde halife Velid bin Abdülmelik bin Mervan idi. Enes bin Malik'in Şam'a gelmesinin sebebi Haccac-ı Zalim denilen o validen halifeye şikayette bulunmak için. Çevresine zulmeden, haksızlık yapan, kan döken bu vali hakkında Halife Abdülvelid bin Abdülmelik'e şikayette bulunmak için gelmişti. Haccac'ın yaptığı hatalardan biri namaz vakitlerini geciktirmek idi. Yani birçok konuda haksızlık, zulüm, işkence, özellikle İslam alimlerine karşı yaptığı eziyetlerle tarihe geçen bu şahsın namaz vakitlerini erteleme gibi bir hatası da bulunmaktaydı. Enes bin Malik namaz konusunda Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin hassasiyetini biliyordu. وَقَالَ بَكِرْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكِرْ الْبُرْسَانِي قَالَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِي رَوَّادٍ نَحْوَهُ. Bu hadisi şerifin bir başka kanalla bir başka rivayette nakledildiği de burada beyan ediliyor. 8. baba geçiyoruz. Babun. Şu bab kelimesi iki şekilde okunur. Ya babun şeklinde nekire olarak okunur veya eğer müsaitse muzaaf olması babu diye geçilir. Tabi burada kendisinden sonraki cümle olarak geldiği için babun İki nokta üst üste şeklinde okuyoruz. El musalli yunaci rabbahu azze ve cel. Namaz kılan Rabbisine naz ben yazda bulunmaktadır. Namaz kılan Rabbisine yakarmaktadır. Münacat, yakarış. Münacat İslam edebiyat tarihinde İslami edebiyat mahsullerinden biri. Niyaz, naat, kaside, medhiye, miraciye gibi münacat. Allah'ım diye başlar veya Ya Rab diye başlar münacatlar. Evet, namaz kılan Rabbisine münacat etmektedir. Namaz kılan Cenab-ı Hakk'a yalvarma yakarmaktadır. Yani namaz kılan kimin huzurunda bulunduğunun farkında, bilincinde ve şuurunda olmalıdır. Biz namaza durduğumuzda aklımıza birçok şeyler geliyor. Bütün yarım kalan projeler, yarım kalan işlerimiz, düşünceler, her şey sanki namazda aklımıza geliyor. Halbuki elini kaldıran Müslüman, yani tabir caizse hani hikmet anlatılırken öyle der, dünyayı arkama atıyorum der. Elini kaldırırken dünya arkamıza atılmalı ve ondan sonra namaza durulmalıdır. Namaza duran Müslüman namazla, sabırla Allah'ın yardımını istemelidir. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'nın çok sevdiği küçük yavrusu vefat etti. Hemen namaza durdu. Uzun uzun ama iki rekat namaz kıldı. Ve namazdan sonra sebebini soranlara şu ayeti okudu. Estaizu billah bismillah. Ya eyyühellezine amen üste'inu bis sabri ve salah. İnnallâhe ma'as sabirin. Ey iman edenler! Sabırla ve namazla Allah'ın yardımını isteyin. Sabır ve namaz. Çünkü Allah, zira Allah namaz kılanlarla beraberdir. Ben namaz

Namaza durduğumda dünyayı, olayları, kişileri, tarihi ve coğrafyayı unutuyorum dercesine. Namaza duruyordu onlar. İşte bu namaz bu. İstenen namaz bu. Huşu

itikafı denesek, o itikafta kılınan namazlar namaz hazzı, namaz zevki kazandırıyor. Bir maneviyat kampı gibi. İşte o maneviyat kampındaki insan Cenab-ı Hak'la baş başa, gözler yaşla doluyor, tevbe, istiğfar, Kur'an-ı Kerim. Hele hele bu Ramazan-ı Şerif'te, hele Mekke'de, Medine'de olursa tadına doyum olmuyor. Rabbim nasip eylesin. 10. hadisi şerifle devam ediyoruz. Konumuz bab, konu başlığı. Namaz kılan Rabbisine yalvarıp yakarır. Başlığımız bu. Kale'l müellif rahimahullah haddetena Müslim ibn İbrahim. Kale haddetena Hişam an Katade an Enes'in radıyallahu anh. Yine Enes bin Malik'ten. Yine genç sahabi. Genç diyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefatında 18 yaşında. Ama Peygamberimizin vefatından sonra yaklaşık 100 sene daha yaşamış. Onun uzun ömürlü olma duasına layık olmuş şahsiyet. Kale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu defa Enes yorumunu, sitemini, duygu ve düşüncesini değil, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den aldığı o mübarek sözü naklediyor. İnne ahadekum. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, sizden biriniz İza salla namaza durduğu zaman yunaci rabbahu naca yunaci munacaten. Rabbisine yakarır, yalvarır. Rabbisinin huzuruna durmuş olur. Cenab-ı Hakk'a, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda ibadete durmuş olur. Fela yetfilen an yeminihi. Sağ tarafına tükürmesin. Namazda hastalık, yaşlılık, yorgunluk ve benzeri bir sebeple böyle bir tükürme durumu olursa, olabilir ki cemaatle namazdayız, sağ tarafa tükürmemek, ön tarafa tükürmemek isteniyor. Velakin tahte kademihil yusra, sol ayağının altına. Yani mendilimizi çıkarsak bile çok muhterem bir zatın yüzüne karşı mendili kullanamayız. Teşbihte hata olmasın. Cenab-ı Hakk'ın huzurundayız. Elbette onun huzurunda kıbleye doğru, Beytullah'a doğru böyle bir hareket elbette veya sağ tarafımıza doğru tasvip edilemez. Ve kâle Sa'idun an Katâde la yetfilu kuddamahu ev beyne yedeyhi, önüne tükürmesin. Velakin an yesarihi ev tahte kademeyhi, mecbur kalırsa, zorunlu olursa ya sol tarafına yahut yani sol tarafa doğru elindeki mendil ve benzeri bir şeyle veya ayağının altına tükürsün deniyor. Ve kâle Şu'be la yebzuku beyne yedeyhi ve la an yeminihi ve lakin an yesarihi ev tahte kademihi. Aynı ifade farklı şahsiyetlerden. Ve kâle Hümeyd an Enes. Gördüğümüz gibi Enes'in öğrencisi İbn-i Şihab, Enes'in öğrencisi Katade, Enes'in öğrencisi Hümeyd. Yani hepsi Enes bin Malik'in talebeleri. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den özel eğitim almış böyle bir üstattan kim ders almaz ki? Hani Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem la yebzuku fil kıblet, kıbleye doğru tükürmez. Ve la an yeminihi, sağ tarafına, ve lakin an yesarihi ev tahte kademihi. Bu manadaki hadis-i şerifler daha önce geçmişti. 11. hadisi şerifi okuyoruz. Haddesene Hafs ibn Umar. Kale haddesene Yezid ibn İbrahim. Kale haddesene Katadetu an Enes'in radıyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Burada geçen her ravi, her hadis alimi hakkında özel biyografi dediğimiz teracim, Cerh ve Tadil kitaplarında nakledilmiş. Bunların üstadları, talebeleri, yaşadıkları bölgeler, rivayet ettikleri hadis-i şerifler.

inanç yapıları, amelleri, adaleti, hafıza gücü. Bilinen ne varsa çevreleri, aile durumu hepsi tespit edilmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den İmam Buhari'ye kadar ismi geçen bu zevat tek tek tespit edilmiş. En güvenilir, hafızası en güçlü olanlar arasından İmam Buhari Hazretleri süzerek, seçerek, ayıklayarak bizlere naklediyor. Yani buradaki hadis-i şerifler rastgele, tesadüfi olarak anlatılan hadis-i şerifler değil. İmam Buhari'nin yüz binlerce hadis rivayeti arasından 7000 küsur hadis-i şerifi bu eserine koyduğunu biliyoruz. İmam Buhari'nin bu eserindeki titizliği mesela o cüz dediğimiz cüz-ül kıra'e halfel imam ve diğer et-tarihul kebir, et-tarihul evsat, et-tarihul sagir eserleri, el-edebül müfret ve benzeri eserlerinde bu sahihindeki hassasiyet yok. Bu sahihi İmam Buhari'nin ümmeti Muhammed'e hediyesi. Buhara denilen o güzel yerde, Orta Asya'da yetişmiş, İslam dünyasını dolaşmış, Mekke'yi, Medine'yi, Irak, Suriye dolaşmış ve oradan çok değerli hadis alimlerinden istifade etmiş ve sonra bu eserini ümmeti Muhammed'e hediye etmiş. Allah kendisinden razı olsun. İmam Buhari Hazretleri de tenkide tabi. Onun da eseri tenkit edilmiş, eleştirilmiş. Ama eleştirenlerin son cümlesi yine de hadis-i şerif kaynakları arasında en güvenilir, en muteber, en makbul, en sahih, en üstün eser İmam Buhari'nin sahihidir şeklinde. Bu en diye ifade ettiğimiz güzellikler İmam Buhari'nin aşırı hassasiyetinden, titizliğinden kaynaklanıyor. Enes bin Malik Hazretleri rivayet ediyor. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün Enes bin Malik'in dersindeyiz. Yani şu anda sağ olsaydı, aramızda olsaydı Enes bize bu hadisi şerifleri okuyacaktı. Vekaleten okuyoruz. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberi Zişan Efendimiz buyurdular ki kâle i'tedilû fissücûd. Secdede son derece mutedil, dengeli. Yani secdede ağır davranın. Ve lâ yebsut zirâayhi kel kelbi. Kelp gibi ellerini, kollarını yere yaslamasın. Secdeye vardığımızda bir defa ellerimiz, parmaklarımız kapalı olacak. İki elimizin arası açık. Ellerin üzerine yapılan secde, secde değildir, makbul değildir. Böyle bir secde geçersiz. Mutlaka ellerin arasına yapılmaz. Yedi ağza, mutlaka özellikle burnumuz yere dokunmazsa yedi ağzadan biri secde olmamakta. Mutlaka yedi ağzayla, iki elimiz, iki ayağımız, evet yedi ağzayla secde yapılmakta. İşte bu secdede itidal, ağır güzellikle secde edin. Ve dirseklerinizi, erkekler için söylüyoruz, dirseklerinizi yere yaslamayın. Bu şekilde bir secdeyiz. Kel kelbi, ağır bir ifade. Kelp gibi, fino gibi. Böyle elleri yaslayarak, yorgun bile olsak, ellerimizi koyduğumuzda dirsekler yukarıda kalmalıdır. Hatırlıyorum Mekke'deydi. Böyle biri secdeye vardı. Herhalde yorgundu. Ellerini bıraktı. Dirsekler yere dokunuyordu. Yanındaki şahıs namazda veya değil. Şöyle dirseğini kaldırdı. Ve gerçekten utanmıştı o Müslüman. Namazdan sonra bu hadisi şerifi okudu. Evet, demek ki dirsekler namaz kılarken dirsekler yere dokunmamalı. Erkekler için dirsekler yukarıda olmalıdır. وَاِذَا بَزَّكَ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْرِ

yedeyhi ve la an yeminihi. Ne önüne ne sağ tarafına tükürmesin, üflemesin. Fe innehu yunaci rabbahu. Şu kelime. Yunaci rabbahu. İki kelime ama Rabbisine yakarıyor. Rabbisine yalvarıyor. Bir kulun Cenab-ı Hakk'a en yakın olduğu yer secde halidir. Bir kulun Cenab-ı Hakk'a en yakın olduğu zaman iftar saatidir. Duaların kabul olduğu saat ya iftar saatinde açılan eller ya da secdede. Secdede Sübhane Rabbiyel A'la. 3 defa diyoruz. Ama yalnız kılarsak 3, 5, 7, 9, 11 diyebildiğimiz kadar. Hele Mekke'de, hele Medine'de, Ramazan-ı Şerif'te hatimle bir namaz kılacak olursanız, rükûda, secdede, doyabildiğiniz kadar Sübhane Rabbiyel A'la diyorsunuz secdede, rükûda Sübhane Rabbiyel Azim. 11, 13, 15 tek rakamlı olması tavsiye ediliyor. Sübhane Rabbiyel A'la. Yalnız başına kılan bu ifadelerden sonra bildiği Arapça, özellikle Kur'an-ı Kerim'den bir takım dualar okuyabilir. Secdede dua okumak caizdir. Ama yalnız başına kılan kimse için. Evet. Şununla bitiriyoruz. Fe innehu yunaci rabbe. Namaz müminin imanının alameti, dininin direği, Cenab-ı Hak'la irtibatının en güçlü, en güzel olduğu andır. Namazlarımız namaza benzesin. Namazlarımız Cenab-ı Hakk'a layık, makamına layık namazlar olsun. Bu bir eğitim, bu bir edep, bu bir gayret meselesi. Namazlarımızı biz maalesef ihmal ediyoruz. Rabbim namazlarını ihmal edenlerden, namazda gafil olanlardan, namazda şuursuz olanlardan eylemesin. Hele hele Rabbim ne bizleri, ne evladımızı, ne kızlarımızı, ne torunlarımızı, ne çevremizi namazsız eylemesin. Allah'a emanet olun.

Cevşenül Kebir. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 19. cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, bize melekler indirilmeli veya Rabbimizi görmeli değil miydik, dediler. Andolsun ki onlar kendi kendilerine büyüklük tasladılar ve büyük bir taşkınlıkla haddi aştılar.
0: يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجَرِم۪ينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا
1: Melekleri görecekleri gün bilsinler ki, o günde suçlulara hiçbir sevinçli haber yoktur. Melekler onlara, sevinçli haber size yasaklanmıştır derler.

0: Biz onların yaptıkları her bir amelin önüne geçer, onu etrafa saçılmış toz zerrecikleri haline getiririz.
1: Ashabul cenneti yevme izin hayrun mustakarran ve ahsenu makila.
0: O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı ve dinlenecekleri yer de daha güzeldir.
1: وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا.
0: O gün gök beyaz bulutlar halinde parçalanır ve melekler de bölük bölük indirilirler.
1: الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِر۪ينَ عَس۪يرًا.
0: O gün gerçek hükümranlık Rahman olan Allah'ındır. O gün kafirler için çok sıkıntılı bir gündür.
1: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَب۪يلًا. Ya veylete leyteni lem ettehiz fulanen halila. Lekad adalleni aniz zikri ba'de iz ca'ani. Ve kâneş şeytanu lil insâni hazûlâ.
0: O gün zalim ellerini ısırır ve der ki, keşke ben peygamberle beraber bir yol tutsaydım. Vay başıma gelenler! Keşke ben filanı dost edinmeseydim. Andolsun ki Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yapayalnız ve yardımcısız bırakır.
1: وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا.
0: Peygamber de, ey Rabbim! Doğrusu benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir hale getirdiler der.
1: وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنْ عَدُوًّا مِنَ الْمُجَرِم۪ينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَص۪يرًا.
0: İşte biz böylece her bir peygamber için suçlulardan bir düşman var ettik. Doğru yolu gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter.
1: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا.
0: İnkar edenler, Kur'an ona bir defada indirilmeli değil miydi? Dediler. Oysa biz onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için böyle parça parça indirdik ve onu ağır ağır okuduk.
1: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْس۪يرًا.

Ey Muhammed! Onların sana getirdikleri her batıl misale karşılık, biz sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getiririz.

0: وَأَضَلُّ سَب۪يلًا
1: Yüzleri üzerine sürünerek cehenneme toplanacak olanlara gelince, işte onların yerleri çok kötü, yolları ise çok sapıktır.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدَمِيرًا
1: Andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı verdik ve onunla beraber kardeşi Harun'u da vezir yaptık. Biz onlara, ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin dedik. Sonunda o kavmi yerle bir ettik.
0: وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقَنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَاَعْتَدَنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا
1: Biz Nuh kavmini de peygamberleri yalanladıkları zaman suda boğduk ve onları insanlar için bir ibret yaptık. Biz zalimler için acı bir azap hazırladık.
0: وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا
1: Ad ve Semud kavimleriyle Res halkını ve bunların arasında gelip geçen daha birçok nesilleri de helak ettik.
0: وَكُلًّا ضَرَبَنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا
1: Biz onların her birine misaller vermiştik. Öğüt almadıkları için hepsini kırdık, geçirdik.
0: وَلَقَدْ أَتَوْ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا
1: Ey Muhammed! Andolsun ki senin kavmin bela yağmuruna tutulmuş olan memlekete varmışlardı. Acaba onu görmediler mi? Bilakis onlar yeniden dirilip kalkmayı ummuyorlardı.
0: وَإِذَا رَأَوْكَ اِنْ يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا هُزُوًا اَهَذَا الَّذ۪ي بَعَثَ اللّٰهُ رَسُولًا

0: ma alayha ve sauf ya'lemun hina yarun el azab men adallu sabila.
1: Onlar seni gördükleri zaman Allah'ın gönderdiği peygamber bu mudur diye seni mutlaka alay konusu yapıyorlar. İlahlarımız üzerinde direnmeseydik neredeyse bizi onlardan uzaklaştıracaktı diyorlar. Ama onlar azabı gördükleri zaman kimin yolunun sapık olduğunu anlayacaklardır.
0: اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ اَفَاَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَك۪يلًا.
1: Ey Muhammed! Arzusunu kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?
0: اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَب۪يلًا.
1: Yoksa sen onların çoğunun söz dinleyeceklerini veya akıl erdireceklerini mi sanıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidir. Belki yol bakımından daha da sapıktırlar.
0: اَلَمْ تَرَ اِلَى رَبِّ

0: kılardı. Sonra biz güneşi ona delil kıldık.
1: ثُمَّ قَبَضْنَاهُ اِلَيْنَا قَبَضًا يَس۪يرًا
0: Sonra biz o gölgeyi güneşin yükselmesiyle yavaş yavaş kendimize çektik.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا
0: Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu rahatlık kılan ve gündüzü de hareket ve çalışma zamanı yapan Allah'tır.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

0: Rahmetinin önünde rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen O'dur. Biz ölü bir toprağı canlandıralım, yarattıklarımızdan birçok hayvanları ve insanları sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا
0: Andolsun ki biz onu ibret almaları için insanlar arasında çeşitli şekillerde anlattık. Fakat insanların çoğu ancak nankörlük edip direttiler.
1: وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذ۪يرًا
0: Ey Muhammed! Eğer biz dileseydik, her memlekete insanları Allah'ın azabına karşı uyaracak bir peygamber gönderirdik.
1: فَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَجَاهِدَهُمْ بِه۪ي جِهَادًا كَب۪يرًا
0: O halde, sakın kâfirlere boyun eğme. Onlara karşı bu Kur'an'la büyük bir cihat yap.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا
0: İki denizi birbirine salıverip akıtan da Allah'tır. Onlardan biri tatlı ve içimlidir, diğeri ise tuzlu ve acıdır. Allah onların arasına bir perde ve birbirlerine karışmalarını önleyen bir engel koymuştur.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَد۪يرًا
0: Bir damla sudan bir insan yaratıp, onu nesiller ve eşler vasıtasıyla oluşan akrabalar haline getiren de O'dur. Rabbinin her şeye gücü yeter.
1: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا
0: Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine bir fayda ve zarar veremeyen şeylere tapıyorlar. Kafir, Rabbine karşı gelip şeytana yardımcı olmuştur.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
0: Ey Muhammed! Biz seni ancak bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.
1: قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَب۪يلًا
0: De ki, ben bu davete karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Yalnız Rabbine doğru bir yol tutmak isteyen kimseler olmanızı arzu ediyorum.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى

0: tu ve sebbih bihamdih ve kefâ bihi bidhunûbi ibâdihi khabîrâ.
1: Sen daima diri olup ölmeyen Allah'a güven ve onu överek tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak o yeter.

0: مَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا.
1: Gökleri, yeri ve onların arasındakileri 6 günde yaratan, sonra da arşa hükmeden Rahman olan Allah'tır. Sen onu Allah'ın sıfatlarından haberi olana sor.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا.
1: Kafirlere Rahman olan Allah'a secde edin dendiği zaman, Rahman da neymiş, biz senin emrettiğine mi secde edeceğiz derler. Bu emir onların nefretini arttırır.

0: مُنِيرًا
1: Gökte burçlar yaratan ve orada ışık saçan bir güneş ve aydınlatıcı bir ay var eden Allah'ın şanı ne yücedir.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُورًا
1: İbret almak isteyen veya şükretmek isteyen kimseler için gece ile gündüzü ard arda getiren de O'dur.
0: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا
1: Rahman olan Allah'ın iyi kulları olan kimseler, yeryüzünde ağırbaşlı ve alçak gönüllü olarak yürürler. Cahiller, kendilerine laf attıkları zaman, selam derler, geçerler.
0: وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا
1: Onlar geceleri Rablerine secde ederek ve ayakta durup namaz kılarak geçirirler.
0: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

0: Onlar derler ki, ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Çünkü onun azabı devamlıdır. Gerçekten orası ne kötü bir durak ve konaktır.
1: وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا.
0: Onlar harcadıkları zaman israf etmezler. Cimrilik de yapmazlar. İkisi arasında orta bir yol tutarlar.

0: illa bil hakki ve la yaznun. Ve men yef'al zalika yelqa athama.
1: Onlar Allah'la birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmezler. Zina etmezler. Her kim bunları yaparsa günahının cezasını bulur.
0: Yudâ'af lehul azâbu yevmel kıyâmeti ve yehlud fîhî muhânâ.
1: Kıyamet günü onun azabı kat kat olur ve o azab içinde aşağılanarak ebedi olarak kalır.

0: وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا
1: Ancak tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen başka. İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklerle değiştirir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللّٰهِ مَتَابًا
1: Her kim tövbe edip salih amel işlerse, işte o tövbesi makbul olarak Allah'a yönelmiş olur.
0: وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا
1: Yine Rahman'ın iyi kulları yalan yere şahitlik etmezler. Boş sözlere ve kötü davranışlara rastlayınca şeref ve vakarla oradan geçip giderler.
0: وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا
1: Onlar Rablerinin ayetleri kendilerine hatırlatıldığı zaman onlara karşı sağır ve kör gibi davranmazlar.
0: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَامًا
1: Onlar, ey Rabbimiz! Bize gözümüzü aydın kılacak eşler ve nesiller bağışla. Bizi takva sahiplerine önder yap derler.
0: Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru ve yulqawna fiha tahiyyatan ve selama khalidin fiha hasunat mustaqarran ve muqama
1: İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek köşkleriyle mükafatlandırılacaklar, orada selam ve saygıyla karşılanacaklardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Orası ne güzel bir durak ve konaktır.

0: Ey Muhammed! De ki, eğer duanız olmasaydı, Rabbim size ne kıymet verirdi? Ey kafirler! Siz Allah'ın ayetlerini yalanladınız. Bu yüzden azap yakında yakanıza yapışacaktır. Şuara Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 227 ayettir. Şuara, şairler anlamına gelir. Sure 224. ayetinde şairlerden söz edildiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde Musa, İbrahim, Nuh, Hud, Salih ve Şuayb peygamberlerin kıssaları geçmekte, Allah'ın yüce kudretine dikkat çekilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tasim. Tilka ayatul kitabil mubin.
0: Ta, sin, mim. Bunlar apaçık bir kitabın ayetleridir.
1: لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
0: Ey Muhammed! Neredeyse onlar iman etmiyorlar diye kendini mahvedeceksin.
1: اِنَّ

0: Eğer biz istersek onlara gökten bir mucize indiririz de ona boyun eğmek zorunda kalırlar.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ

0: Onlar hiç yeryüzüne bakmadılar mı? Biz orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik.
1: İnne fî zâlike le âyeten ve mâ kâne ekseruhum mu'minîn.
0: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Fakat onların çoğu iman etmiş değildir.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ
0: Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ اَنِ اِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ اَلَا يَتَّقُونَ
0: Hani Rabbin Musa'ya, o zalimler topluluğuna, Firavun kavmine git. Onlar hala Allah'ın azabından sakınmayacaklar mı diye nida etmişti.
1: قَالَ رَبِّ اِنِّي اَخَافُ اَنْ يُكَذِّبُونَ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ اِلَى هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ اَنْ يَقْتُلُونَ
0: Musa şöyle demişti. Ey Rabbim! Doğrusu ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Benim de göğsüm daralır, dilim dönmez. Onun için sen Harun'a da peygamberlik ver. Hem onların benim aleyhimde bir suç davaları var. Bu bakımdan beni öldürmelerinden korkuyorum.''

0: Allah buyurdu ki, hayır, seni öldüremezler. İkiniz de hemen mucizelerimizle gidin. Şüphesiz ki biz de sizinle beraberiz. Her şeyi işitiyoruz.
1: فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَن۪ي اِسْرَائِيلَ
0: Firavun'a girin ve deyin ki, biz alemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberiyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder.
1: قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ ف۪ينَا وَل۪يدًا وَلَبِثْتَ ف۪ينَا مِنْ عُمُرِكَ سِن۪ينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّت۪ي فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكَافِر۪ينَ
0: Firavun dedi ki, biz seni küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömründen nice yıllar bizim aramızda kalmadın mı? O yaptığın Kıpti'yi öldürme işini de yaptın. O halde sen nankörlerden birisin.

0: Musa dedi ki, ben onu yaptığım zaman şaşkınlardandım. Sizden korktuğum zaman da aranızdan kaçtım. Nihayet Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı. Başıma kalktığın o nimette aslında İsrailoğullarını kendine köle edindiğin içindir.
1: قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا

0: Firavun, "Âlemlerin Rabbi de kimdir?" dedi. Musa, "O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir," dedi.
1: قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ
0: Firavun etrafındakilere, "Duymuyor musunuz?" dedi. Musa, "O sizin de Rabbinizdir, önceki babalarınızın da Rabbidir," dedi.

0: Firavun etrafındakilere, "Size gönderilen bu peygamberiniz mutlaka delidir," dedi. Musa, "O doğunun, batının ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Eğer aklınızı kullanırsanız anlarsınız," dedi.
1: قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
0: Firavun, "Andolsun ki eğer benden başka bir ilah edinirsen seni mutlaka hapse atılanlardan yaparım," dedi. Musa, "Sana apaçık bir delil getirirsem de mi?" dedi. Firavun, "Eğer doğru söyleyenlerdensen onu getir," dedi.
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّب۪ينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِر۪ينَ
0: Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler, asa apaçık kocaman bir yılan oluverdi. Musa elini koynundan çıkardı. O da bakanlar için bembeyaz bir şey oluverdi.
1: قَالَ لِلْمَلَئِ حَوْلَهُ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ
0: Firavun, çevresindeki ileri gelenlere, "Şüphesiz ki bu çok bilgili bir sihirbazdır. Büyüsüyle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz?" dedi.
1: قَالُوا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ
0: Onlar da, "Onu ve kardeşini oyala. Şehirlere toplayıcılar gönder. Bütün bilgin sihirbazları sana getirsinler," dediler.
1: فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِم۪يقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجَتَمِعُونَ
0: Böylece belirlenen bir günün tayin edilen vaktinde bütün sihirbazlar bir araya toplandılar. İnsanlara, "Siz de toplanıyor musunuz?" dendi.
1: لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِب۪ينَ
0: Halk, "Eğer galip gelirlerse umarız ki biz de sihirbazlara uyarız," dediler.
1: فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِب۪ينَ قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذَا لَّمِنَ الْمُسْلِمِينَ

Sihirbazlar Firavun'a geldiklerinde, "Eğer üstün gelenler biz olursak, bize gerçekten bir mükafat verilecek mi?" dediler. Firavun, "Evet, hem de o takdirde siz mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız." dedi.

0: فَأَلْقَوْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ
1: Musa sihirbazlara, ortaya atacağınız şeyi atın dedi. Onlar da iplerini ve değneklerini attılar. Ve Firavun hakkı için üstün gelecek olanlar mutlaka biziz dediler.
0: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ

0: Musa da asasını attı. Bir de ne görsünler, asa onların uydurdukları şeyleri yutmaya başladı. Sihirbazlar hemen secdeye kapandılar. Biz alemlerin Rabbine, Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik dediler.
1: قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذ۪ي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

0: innakum ecma'in.
1: Firavun, ben size izin vermeden önce ona iman mı ettiniz? Şüphesiz ki o size büyü öğreten büyüğünüzdür. Ama yakında göreceksiniz. Andolsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım, dedi.
0: قَالُوا

0: Sihirbazlar dediler ki, zararı yok. Biz mutlaka Rabbimize döneceğiz. İman edenlerin ilki olmamız dolayısıyla Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız.
1: وَاَوْحَيْنَا

0: Biz Musa'ya, kullarımı geceleyin Mısır'dan çıkarıp yürüt. Siz mutlaka Firavun tarafından takip edileceksiniz diye vahyettik.
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ

0: وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ
1: Firavun şehirlere asker toplayıcıları gönderdi. Onlara dedi ki, bu İsrailoğulları basit ve sayısı az bir topluluktur. Ama onlar bizi öfkelendiriyorlar. Biz ise gerçekten uyanık bir topluluğuz.
0: فَأَخْرَجَنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ
1: Böylece biz Firavun kavmini bahçelerden, pınar başlarından, hazinelerden ve şerefli makamlardan çıkardık. Oralara İsrailoğullarına mirasçı kıldık.
0: فَاتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ
1: Firavun ve adamları güneş doğarken onların peşine düştüler.
0: فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ

0: İki topluluk birbirlerini görünce Musa'nın arkadaşları, işte yakalandık dediler. Musa, hayır, Rabbim benimle beraberdir. Bana mutlaka bir yol gösterecektir dedi.
1: فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ

0: Bunun üzerine biz Musa'ya, asanla denize vur diye vahyettik. Vurunca deniz yarılıverdi ve her iki yanı büyük bir dağ gibi yükseldi.
1: وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ
0: Geriden gelen Firavun ve adamlarını da oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini suda boğduk.
1: İnne fî zâlike le âyeten ve mâ kâne ekferuhum mu'minîn ve inne rabbeke lehuvel azîzur rahîm.
0: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değildir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِف۪ينَ
0: Ey Muhammed! Onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine, siz neye tapıyorsunuz demişti. Onlar da, biz putlara tapıyoruz ve onlara ibadete devam ediyoruz demişlerdi.
1: قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ

0: İbrahim, onlara dua ettiğiniz zaman sizi duyarlar mı veya size fayda yahut zarar verebilirler mi dedi. Onlar, hayır, babalarımızı böyle yaparlarken bulduk dediler.
1: قَالَ

0: İbrahim dedi ki, şimdi gördünüz mü sizin ve eski babalarınızın nelere taptıklarınızı? Onların hepsi benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O'dur.
1: وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ

0: Rabbi hab li hukman ve elhiqni bis salihin.
1: Beni yedirip içiren de O'dur. Hastalandığım zaman bana O şifa verir. Beni öldürecek, sonra tekrar diriltecek olan da O'dur. Hesap ve ceza gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğum da yine O'dur. Ey Rabbim! Bana bir hikmet ver ve beni salih kimseler arasına kat.
0: وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدَقٍ فِي الْآخِرِينَ وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ

0: Sonradan gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o sapıklardandır. İnsanların tekrar diriltileceği gün beni rezil etme. O gün mal da, oğullar da fayda sağlamaz. Ancak Allah'a tertemiz bir kalple gelen kimse fayda görür.
1: وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ
0: Cennet, takva sahiplerine yaklaştırılacaktır.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُونَ
0: Cehennemde azgınlara gösterilecek ve onlara Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Onlar size yardım ediyorlar mı veya kendilerine yardımları dokunuyor mu denecektir.
1: فَكُبْكِبُوا ف۪يهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ اِبْل۪يسَ اَجْمَعُونَ
0: Artık o putlar da, azgınlar da, iblisin bütün orduları da yüzüstü cehenneme atılırlar.
1: قَالُوا وَهُمْ ف۪يهَا يَخْتَصِمُونَ Tallahi in kunna lafi dalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin

0: وَلَا صَد۪يقٍ حَم۪يمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
1: Orada birbirleriyle çekişirlerken şöyle derler: Allah'a yemin olsun ki biz apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi ancak günahkârlar saptırdı. Artık bizim ne şefaatçimiz var ne de sıcak bir dostumuz. Keşke dünyaya bir kere daha dönebilsek de iman edenlerden olsak.''

0: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ
0: Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَل۪ينَ
0: Nuh'un kavmi de peygamberleri yalancı saydılar.
1: اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَم۪ينَ

0: Fettekullâhe ve ati'ûn.
1: Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin.
0: قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ.
1: Onlar, sana hep düşük seviyeli kimseler uymuşken biz sana iman eder miyiz dediler.
0: أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ. وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ. اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ.
1: Nuh dedi ki, benim onların yaptıklarına dair bir bilgim yoktur. Onların hesabı yalnız Rabbime aittir. Bir düşünsenize, ben iman edenleri kovacak değilim. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.

0: Onlar, "Ey Nuh, eğer bu davadan vazgeçmezsen mutlaka taşlanmış olacaksın," dediler.
1: قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: Nuh dedi ki, "Ey Rabbim, gerçekten kavmim beni yalancı saydılar. Artık benimle onlar arasında açık bir hüküm ver de, beni ve beraberimdeki müminleri kurtar."
1: فَاَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ ثُمَّ اَغْرَقَنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ
0: Biz de onu ve beraberindeki kimseleri yüklü geminin içinde taşıyıp kurtardık. Sonra da geri kalanları suda boğduk.

0: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: كذبت عاد المرسلين إذ قال

0: Ad kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
1: اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ.

0: Siz her tepeye bir köşk bina edip eğlenir misiniz? Belki ebedi yaşarsınız diye sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Ceza vermek için yakaladığınız zaman da zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin.
1: وَاتَّقُوا الَّذ۪ي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ

0: Size bildiğiniz nimetleri bol bol veren, size davarlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar ihsan eden Allah'tan korkun. Doğrusu ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum.
1: قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُمْ مِنَ الْوَاعِظِينَ
0: Onlar da şöyle dediler. Sen öğüt versen de, öğüt verenlerden olmasan da bize göre birdir.

0: Bu, öncekilerin geleneğinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ

0: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
1: Böylece onu yalancı saydılar. Biz de onları helak ettik. Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا

0: أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Semud kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti. Siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.

0: وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٍ
1: Siz burada, bahçelerde, pınar başlarında, ekinler ve meyveleri olgunlaşmış hurmalıklar arasında güven içinde bırakılacak mısınız?
0: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونَ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِف۪ينَ اَلَّذ۪ينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
1: Bir de dağlardan keyifli keyifli evler yontuyorsunuz. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Haddi aşanların emrine uymayın. Onlar yeryüzünde bozgunculuk yaparlar, düzeltmezler.
0: قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ مَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
1: Onlar, sen ancak büyülenmişlerden birisin. Sen de sadece bizim gibi bir insansın. Eğer doğru söyleyenlerden isen bir mucize getir dediler.
0: قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ
1: Salih dedi ki, işte mucize bu dişi devedir. Su içme hakkı bir gün onundur. Belli bir günün su içme hakkı da sizindir. Sakın ona bir fenalık dokundurmayın, yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar. Nihayet onu kestiler, fakat pişman oldular.
0: فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ
1: Çünkü kendilerine azap yakalayıverdi. Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَل۪ينَ اِذْ قَالَ

0: Lut kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: "Siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir."
1: اَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ
0: Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz da insanların içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hayır, siz haddi aşan bir kavimsiniz.
1: قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ
0: Onlar, "Ey Lut, eğer bu davadan vazgeçmezsen mutlaka yurttan sürülenlerden olacaksın," dediler.
1: قَالَ اِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ
0: Lut şöyle dedi: "Şüphesiz ki ben sizin bu çirkin işinize kızanlardanım. Ey Rabbim, beni ve ailemi onların yaptıklarından kurtar."

0: Biz de onu ve bütün ailesini kurtardık. Ancak kendi eşi olan yaşlı bir kadın geride kalanlar içinde bırakıldı.
1: ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ

Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine de bir yağmur yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötüydü.

0: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ
1: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: كَذَّبَ أَصْحَابُ الْاَيْكَةِ الْمُرْسَل۪ينَ اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَم۪ينَ

0: Ehke halkı da peygamberleri yalancı saydılar. Hani Şuayb onlara şöyle demişti: "Siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir."
1: اَوْفُ الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
0: Ölçeyi tam tutun, eksiltip aldatanlardan olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların hakkı olan eşyalarını kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.
1: وَاتَّقُوا الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّل۪ينَ
0: Sizi ve sizden önceki nesilleri yaratan Allah'tan korkun.
1: قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّر۪ينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

0: Onlar dediler ki, sen ancak büyülenmişlerden birisin. Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerden isen, üzerimize gökten bir parça düşür bakalım.
1: قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
0: Şuayb, Rabbim sizin yaptıklarınızı daha iyi bilir dedi. Onu yalancı saydılar. Nihayet kendilerini bulutlu bir günün azabı yakaladı. Gerçekten o büyük bir günün azabıydı.

0: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır. Doğrusu bu Kur'an da alemlerin Rabbi olan Allah'ın indirmesidir.
0: Nezele bihir ruhul emin ala kalbike litekune minel munzirin bilisanin arabiyyin mubin.
1: Ey Muhammed! Uyarıcılardan olman için onu güvenilir ruh Cebrail, apaçık Arapça bir dil ile senin kalbine indirmiştir.
0: وَاِنَّهُ لَف۪ي زُبُرِ الْاَوَّل۪ينَ

0: Şüphesiz ki Kur'an'dan öncekilerin kitaplarında da söz edilmiştir. İsrailoğulları alimlerinin onu bilmesi onlar için bir delil değil miydi?
1: وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْاَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ
0: Eğer biz Kur'an'ı Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de, o bunu kendilerine okusaydı, yine de ona iman etmezlerdi.
1: كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ ف۪ي قُلُوبِ الْمُجَرِم۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْأَل۪يمِ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Biz onu günahkârların kalplerine böyle soktuk. Onlar can yakıcı azabı görünceye kadar Kur'an'a iman etmezler. Azap onlara farkına varmadıkları halde ansızın gelecektir.
1: فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ
0: Onlar o zaman, bize bir mühlet verilmez mi acaba derler. Onlar bizim azabımızı mı acele istiyorlardı?

0: Ey Muhammed! Ne dersin? Biz onları yıllarca dünya nimetlerinden faydalandırsak, sonra da tehdit edildikleri azap başlarına gelse.
1: Mâ eğnâ anhum mâ kânû yumette'ûn.
0: O nimetlerden faydalanmış olmaları kendilerine ne menfaat sağlardı?
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ
0: Biz hiçbir memleketi kendilerine öğüt veren uyarıcılar göndermeden helak etmedik. Biz asla haksızlık yapmış değiliz.

0: innehum anis sem'i lema'zulun.
1: Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Bu onlara layık bir iş değildir ve onlar bunu yapamazlar. Çünkü onlar vahyi dinlemekten uzak tutulmuşlardır.
0: فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّب۪ينَ
1: O halde sakın Allah'la beraber başka bir ilah tutup ona yalvarma. Yoksa azaba uğrayacaklardan olursun.
0: وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ وَاَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
1: Önce en yakın akrabalarını Allah'ın azabıyla korkut. Müminlerden sana tabi olanlara da tevazu kanadını indir.
0: فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّي بَر۪يءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ
1: Eğer sana karşı gelirlerse, ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'a güven.
0: الَّذ۪ي يَرَاكَ ح۪ينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِد۪ينَ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَل۪يمُ
1: O namaza kalktığın zaman seni görüyor. Secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor. Çünkü her şeyi işiten ve bilen O'dur.
0: هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ
1: Ben şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? Onlar her bir günahkar iftiracıya iner. Onlar şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu da yalancılardır.
0: وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ

0: Şairlere gelince, onlara da azgınlar uyar. Görmüyor musun ki onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşıyorlar ve yapmadıkları şeyleri söylüyorlar.
1: İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve zekerullâhe kesîran ve entesarû min ba'di mâ zulimû. وَسَيَعْلَمُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ
0: Ancak iman edip salih amel işleyenler, Allah'ı çok zikredenler ve haksızlığa uğradıktan sonra düşmanlarına galip gelmeye çalışanlar böyle değildir. Haksızlık edenler yakında nasıl bir yıkılışla devrileceklerini anlayacaklardır. Neml Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 93 ayettir. Neml, karınca anlamına gelir. Surenin 18. ayetinde, Süleyman peygamberin ordularına yol veren karıncalardan söz edildiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde, Süleyman peygamberle Belkıs'ın kıssası yanında, Salih ve Lut peygamberlerden de söz edilmekte, kâfirlerin

0: Tilka ayatul Kur'an ve kitabim mubin. Huden ve büşra lil mu'minin.
1: Tâsin. Bunlar Kur'an'ın ve apaçık bir kitabın ayetleridir. Onlar iman edenler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.

0: الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ
1: Ahirete inanmayanlara gelince, biz onlara kendi amellerini güzel gösterdik. Bu bakımdan onlar bocalayıp duruyorlar. Onlar öyle kimselerdir ki, kendilerine kötü bir azap vardır. Onlar ahirette de en çok zarara uğrayanlardır.
0: وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ
1: Ey Muhammed! Şüphesiz ki Kur'an sana, hüküm ve hikmet sahibi olan ve her şeyi bilen Allah tarafından veriliyor.

0: عَنْهَا بِخَبَرٍ
1: سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ
2: Hani Musa ailesine, şüphesiz ki ben bir ateş gördüm, gidip ondan size bir haber getireceğim veya size bir ateş koru getireceğim, umulur ki siz ısınırsınız demişti.

0: Allahul Azizul Hakim.
1: Ateşin yanına gelince kendisine şöyle seslenildi. Ateşin bulunduğu yerdeki de, çevresindekiler de mübarek kılınmıştır. Âlemlerin Rabbi olan Allah, eksikliklerden münezzehtir. Ey Musa! Gerçek şu ki, ben çok güçlü hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım.
0: وَأَلْقِ عَصَاكَ

0: مُدَبِّرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ
1: Asanı yere at. Musa asayı atıp onun bir yılan gibi titreştiğini görünce arkasına bakmadan geri dönüp kaçtı. Biz dedik ki, ey Musa, korkma. Çünkü peygamberler benim huzurumda korkmazlar.
0: İlla men zalama thumma beddele husnen ba'de su'in.

Elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz çıksın. Bu da Firavun ve kavmine gönderilen 9 mucize içerisindedir. Şüphesiz ki onlar fasık bir kavim olmuşlardır.

0: Mucizelerimiz onlara gözle görünür bir şekilde gelince, bu apaçık bir büyüdür dediler.
1: وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ
0: Vicdanları da onların doğruluğuna kanaat getirdiği halde, sırf haksızlık ve büyüklenme yüzünden onları inkâr ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak.

0: Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik. Onlar, bizi mü'min kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler.
1: وَوَرِثَ

0: Süleyman babası Davud'a varis olup dedi ki, ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden bir nasip verildi. İşte bu apaçık bir lütuftur.
1: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
0: Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları huzurunda toplandı. Hep birlikte düzenli olarak onun tarafından sevk ediliyorlardı.
1: Hatta اِذَا اَتَوْ عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا اَيُّهَا النَّمْلُ دَخُلُوا

0: Nihayet karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca seslenip, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları farkına varmadan sizi ezmesinler," dedi.
1: فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيِّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.
0: Süleyman onun sözüne gülümsedi ve, "Ey Rabbim, bana ve anama, babama verdiğin nimetlerine şükretmemi ve senin razı olacağın salih bir amel işlememi bana ilham et. Beni rahmetinle salih kulların arasına kat," dedi.
1: وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدَهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّب۪ينٍ.
0: Süleyman kuşları denetledi ve dedi ki, "Acaba ben neden Hüthüd'ü

0: göremiyorum. Yoksa kayıplardan mı oldu? Ona mutlaka şiddetli bir ceza vereceğim veya boynunu keseceğim. Yahut da bana mazeretini gösteren açık bir delil getirecek.
1: فَمَكَثَ

Biraz bekledi. Çok geçmeden Hüt Hüt geldi ve şöyle dedi. Ben senin bilmediğin bir şey öğrendim. Seba'dan sana sağlam bir haber getirdim.

0: Ben Seba halkına hükümdarlık yapan bir kadın buldum. Kendisine her şey verilmiş. Onun büyük bir tahtı var.
1: وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ
0: Ben onun da kavminin de Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan onlara amellerini güzel göstermiş ve onları doğru yoldan saptırmıştır. Artık onlar doğru yolu bulamıyorlar.
1: أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذ۪ي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظ۪يمِ
0: Göklerde ve yerde gizli olan şeyleri açığa çıkaran, gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilen Allah'a secde etmesinler diye şeytan onları saptırmıştır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O yüce arşın Rabbidir.
1: قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِب۪ينَ اِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ
0: Süleyman Hüdhüd'e dedi ki, bakacağız, doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Bu mektubumu götür, onlara at. Sonra da onlardan geri çekil ve ne karara döneceklerine bak.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Seba kraliçesi Belkıs dedi ki, ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup bırakıldı. O mektup Süleyman'dan geliyor ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor.
0: Ellâ te'lû aleyye ve'tûnî muslimîn.
1: Bana karşı büyüklenmeyin ve Müslümanlar olarak bana gelin diye yazıyor.

Belkıs sözüne devamla, "Ey ileri gelenler! Bana bu işim hakkında bir fikir verin. Ben sizler yanımda hazır olmadıkça hiçbir işi kesip atmış değilim," dedi.

0: Onlar, biz kuvvetli kimseler ve zorlu savaş adamlarıyız. Ama emir senindir. Bak ne emredersen onu yapalım dediler.
1: قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوكَ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً اَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةً

Belkıs dedi ki, şüphesiz ki hükümdarlar bir memlekete girdikleri zaman orayı bozguna uğratırlar. Ora halkının şerefli kimselerini aşağılık yaparlar. Evet, her zaman böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye göndereceğim de bakacağım, elçiler ne ile dönecekler.

Elçi Süleyman'a gelince, Süleyman ona dedi ki, siz bana bir mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği, size verdiğinden daha hayırlıdır. Ama siz belki de ancak hediyenizle seviniyorsunuz. Sen onlara dön. Andolsun ki onlara karşı koyamayacakları bir orduyla gelir, onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak sürer çıkarırız.

Süleyman yanındakilere dönerek, "Ey ileri gelenler! Onlar bana teslim olmadan önce kraliçenin tahtını bana hanginiz getirebilir?" dedi.

Cinlerden bir ifrit, ben onu sana yerinden kalkmadan önce getiririm. Şüphesiz ki bunu yapmaya hem gücüm yeter hem de güvenim var dedi.

Nezdinde kitaptan ilim bulunan biri, ben onu sana gözünü açıp kapamadan önce getireceğim dedi. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş görünce, bu Rabbimin lütfundandır. Şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek istiyor. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim hiçbir şeye muhtaç değildir. Büyük bir ikram sahibidir dedi. قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشًا

0: وَاُوْت۪ينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِم۪ينَ
1: Belkıs gelince, senin tahtın böyle mi dendi? O da, sanki odur. Zaten bize daha önce bilgi verilmiş ve biz Müslüman olmuştuk dedi.
0: وَصَدَّهَا

0: Onu Allah'tan başka taptığı şeyler iman etmekten alıkoymuştu. Şüphesiz ki o inkar eden bir kavimdendi.
1: قِيلَ لَهَا ادْخُلِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا

0: İnni zalemtu nefsî ve eslemtu me'a Süleymâne lillâhi rabbil âlemîn.
1: Ona köşke gir dendi. Köşkün zeminini görünce onu derin bir su sandı ve bacaklarını sıvadı. Süleyman, o billurdan yapılmış cilalı şeffaf bir zemindir dedi. Belkıs, ey Rabbim, ben gerçekten kendime haksızlık etmiştim. Şimdi Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi.
0: وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى ثَمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحًا اَنْ اِعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَر۪يقَانِ يَخْتَصِمُونَ
1: Andolsun ki biz Semud kavmine Allah'a kulluk edin diye kardeşleri Salih'i peygamber olarak gönderdik. Onlarsa hemen birbirleriyle çekişen iki gruba ayrıldılar.
0: قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
1: Salih, ey kavmim, niçin iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorsunuz? Allah'tan bağışlanmanızı dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir dedi.
0: قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ

0: Onlar, senin ve beraberinde bulunan kimselerin yüzünden uğursuzluğa uğradık dediler. Salih, sizin uğursuzluğunuzun sebebi Allah katındadır. Doğrusu siz imtihan edilen bir kavimsiniz dedi.
1: وَكَانَ فِي الْمَد۪ينَةِ تِسْعَةُ رَحْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
0: Şehirde 9 kişilik bir grup vardı ki, onlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar ve düzeltmeye uğraşmıyorlardı.

0: Onlar Allah'a yemin ederek birbirlerine, onu ve ailesini bir gece baskınında öldürelim. Sonra da velisine ailesinin öldürülüşünde bulunmadığımızı ve mutlaka doğru sözlü olduğumuzu söyleyelim dediler.
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Onlar böyle bir hile yaptılar. Biz de onlar hiç anlamadan yaptıkları hilenin cezasını verdik.
1: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِينَ
0: Bir bak hilelerinin sonu nasıl oldu. Biz onların ve kavimlerinin hepsini helak ettik.
1: فَتِلْكَ بُيُونَ

0: İşte onların haksızlık yapmaları yüzünden harabeye dönmüş evleri. Şüphesiz ki bunda bilen bir kavim için bir ibret vardır.
1: وَاَنْجَيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Biz iman edenleri ve kötülükten sakınanları kurtardık.
1: وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبَصِرُونَ

0: Bel entum kavmun tecehelun.
1: Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: siz göz göre göre o hayasızlığı yapıyor musunuz? Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Siz gerçekten cahil bir topluluksunuz.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 19. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ey meleklerin Rabbi, ey ruhun sahibi, ey yarının sahibi, ey en büyük kerem sahibi, ey en büyük haya sahibi, ey Sübhan, ey Hayy, ey Allah. Sen her şeyden lasın Rabbim. Her türlü noksan sıfattan uzak olansın sen. Sen kerem sahibisin Rabbim. Sen haya sahibisin. Sana kalkan ellerini kullarının boş çevirmekten haya edensin sen. Kalplerinde dilekler saklayanların, dileklerini kabul edensin sen. İstekte bulunanların sana, ihtiyaçlarını geri çevirmeyensin. Kaim ve daim olan yalnız sensin Rabbim. Haysın, hayat sahibisin. Kayyumsun, baki ve ebedi olansın. Her şey sana arz edilir. Rabbim, Hayy adının hakkı için benim de haya sahip olmamı nasip et. Emrettiğin amelleri yaparken gör beni. Sen ki sana inananları korursun.

Sen ki tek tek hepimizin ne yaptığını hakkıyla bilirsin. Beni mürayilikten koru Rabbim. Beni riyadan koru. Senden hakkıyla haya etmemi nasip et ey Rabbim. İsyan etmekten beni koru. Riyadan beni koru. Ahireti bir an bile çıkarma aklımdan. Hesap gününü aklımdan çıkarma ya Rab. Sen ki en büyük haya sahibisin Rabbim. Hayi adının hakkı için beni de haya sahibi kıl. İnsanların içinde nasıl örttüysen ayıplarımı, beni nasıl zelil olmaktan, rezil olmaktan koruduysan, ahirette de ört benim ayıplarımı ya Rab. Hayi adının hakkı için ört benim günahlarımı. Hesap gününde beni koru. Hayi adının hakkı için ayıplarımı ört o dehşetli günde. İnsanların ayıplarını örtenlerden eyle beni ya Rab. Kusurlarını insanların, görmeyenlerden, hatalarını telafi edenlerden eyle. Beni hayasızlıktan koru Rabbim. Haya sahibi yap beni. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmamı nasip eyle Rabbim. Ziyareti keseni ziyaret etmemi, benden esirgiyenle paylaşmamı, bana kötülük yapanı affetmemi nasip eyle. Nefsimle beni baş başa bırakma hayi adınla. Hayi adınla bana hayalı olmayı unutturma asla. Beni kötü ahlaklı olmaktan koru. Cehaletten, iffetsizlikten, zulümden, şirkten, hırstan, nefsine uyup zelil olmaktan, cimrilikten, nefretten, öfkeden beni koru Rabbim. Hayi adının hakkı için bütün bu hayasızlıklardan beni koru. Hayi adının hürmetine. Haya sahibi kıl beni. Gündüzün ve gecenin sesleri sustuğunda belki, bütün mevsimlerin sesleri duyulmaz olduğunda, dilinden düşmeyen zikriyle münzevi bir derviş, yine sana seslenecek kalbiyle, ağır ağır, yüksek otlarıyla kaplanacak bir eski duvar. Ben artık burada olmayacağım belki o zaman. Sessiz sedasız ve belki kimsesiz. Belki sana kavuştuğumda beni kalbimde imanımla, kalbimde sana olan hayamla al yanına. Mahcubiyetimi gider. Utancımı sakla. Beni mahcup etme. Utandırma beni Rabbim, ne olur. Hayi adının hakkı için. Gözlerin yuvalarından fırlayacağı o gün beni hayasızlardan ayır. Gözlerimi utandırma. Ellerimi utandırma. Ruhumu utandırma benim. O gün beni hayi adınla yargıla. Amin.

0: Ben ki seyidinden kaçmış bir köle misali, yıllar sonra sana döndüm. Senden mağfiret diliyorum. Eğer beni kabul etsen, mağfiret edip affetsen, zaten o senin şanındandır. Çünkü sen Rahman ve Rahim'sin. Eğer kabul etmezsen, kabul etmezsen, senin kapından başka, başka hangi kapıya gideyim? Senden başka Rab, bir ilah yok ki ona gidilsin.
1: Rabbim. Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Dua buyur efendim, ben günahkara. Huzuruna geldim yüzlerim kara. Geçti benim ömrüm hep ahuzarla. Dua buyur efendim, ben günahkara. Dua buyur efendim.

0: Zerreler azametinin gölgesinde dolanır. Denizler azametinle derinleşir. Her nefes azametinin arşı altında alınır, verilir.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Azimsin ki gökler azametinle yükselir.

Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyh. İsmi Abdullah bin Mübarek bin Vadı Hanzali. Künyesi Ebu Abdurrahman. Baba adı Mübarek. Doğumu 736'da Merv'de doğdu. Vefatı 797'de Bağdat yakınında Hitte vefat etti. Hocaları hadiste Hammad bin Zeyd, Evzai, Süfyan-ı Sevri, Süfyan bin Uyeyne, Malik bin Enes. Fıkıhta İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Malik. Tebe-i tabiinden olup Türk asıllıdır. Babası mübarek köleydi. Hadis, fıkıh alimi, müçtehit ve zahid idi. Tabiinin sohbetlerinde yetişti. Din düşmanlarıyla muharebelerde bulundu. Dünyaya ve dünyalığa rağbet etmezdi. İlk tahsilini Merv'de yapan Abdullah bin Mübarek, rahmetullahi aleyh, tahsil için Bağdat, Basra, Hicaz, Yemen, Mısır, Şam gibi ilim merkezlerine gitti. Bağdat'ta büyük alimler ve evliya ile görüştü. Onların ders ve sohbetlerinden faydalandı. 4000 kişiden hadis-i şerif dinledi. Bunlardan yalnız birinden hadis-i şerif rivayet etti. Kendisinden de büyük alimler rivayette bulundular. İlim tahsilinden sonra tekrar Merv'e döndü. İlmi, edebi çok olup az konuşmak adetiydi. Gecelerini ibadetle geçirirdi. Sözü senetti. Emanete pek riayet ederdi. Şam'da birinden aldığı kalemi unutup veremeden Merv'e gelmişti. Kalemi sahibine vermek için Merv'den tekrar Şam'a gitti. Sahabe-i kiramla tabiini anlatan kitapları okurken ağlardı. Resulullah'ı görüp sohbetlerinde bulunma şerefine kavuştukları için eshab-ı kiramın üstünlüğünü anlatır ve Muaviye'nin Resulullah yanında giderken bindiği atın burnuna giren toz Ömer bin Abdülaziz'den 1000 defa üstündür buyururdu. Merv şehri kadısının bir kızı vardı. Ülkedeki ileri gelen zengin ve mevki sahibi kimseler bu kızı isteyince hiçbirine vermedi. Bu zatın Mübarek adında bağına bahçesine bakan bir kölesi vardı. Aradan 2 ay geçmiş, meyveler olgunlaşmış, bolluk bereket gelmişti. Efendisi Mübarek'ten üzüm isteyince toplayıp geldi. Getirdiği üzüm çok güzel olmasına rağmen henüz olmamıştı. Başka üzüm istedi. O da ekşi çıktı. Efendisi, bahçede o kadar üzüm var, niçin böyle üzüm getiriyorsun demekten kendini alamadı. Mübarek, efendim, ekşisini tatlısını bilmiyorum diye cevap verdi. Bağ sahibi, Subhanallah, 2 aydır bağdasın. Daha hangisinin ekşi, hangisinin tatlı olduğunu bilemiyorsun. Böyle bir şey olur mu diye çıkıştı. Mübarek, onları yemekle değil, korumakla vazifeli olduğunu biliyordu. Bağ sahibi, niçin onlardan yemedin, dedi. Mübarek, siz benden bağınızdaki meyvelerin

muhafazasını istediniz. Yiyiniz demeyince alıp yemem uygun olur mu? Emrinize karşı gelemem, cevabını verdi. Efendisi böyle bir hadiseyle ilk defa karşılaşmıştı. Mübareğin bu haline hayran kaldı. Güvenebileceği birini bulmuştu. Gerçekten onu ve halini çok sevmişti. Kölesine dönerek, "Sana bir şey soracağım. Benim bir kızım var. Malı, makamı yüksek pek çok kimse onu ister. Hangisine vereceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum. Bu hususta bir fikrin olur mu? Ne dersin?" diye sordu. Mübarek bu söze karşı şöyle dedi. "Efendim, insanlar damat için cahiliye devrinde soya sopa, Yahudiler ve Hristiyanlar güzelliğe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında dindarlığa, Allah-u Teala'dan korkup haramlardan sakınmaya bakarlardı. Zamanımızda ise mala ve makama bakılıyor. Artık bunlardan dilediğini seç." Bunun üzerine efendisi, "Ben dindarlığı ve takvayı seçiyorum ve kızımı seninle evlendirmek istiyorum. Çünkü sende haramlardan kaçma, dinine bağlılık, iyi hal, emanet ve güvenirlilik gördüm ve bunları sende buldum," dedi. Mübarek ise kendisinin köle olduğunu, parayla satıldığını, hal böyle olunca evlenmelerinin garip karşılanacağını, hem kızın buna razı olmayacağını bir bir anlattı. Akıl da öyle diyordu. Ancak kadı kararlıydı. "Kalk eve gidelim," dedi. Eve varınca hanımına, "Bu salih, dindar, takva sahibi bir köledir. Kızımızı onunla evlendirmek istiyorum. Senin fikrin nedir?" dedi. Hanımı, "Sen bilirsin. Fakat bir de kıza soralım," cevabını verdi. Anne durumu kıza açıp babasının niyetini söyleyince, kızı da bu hususta her şeyi anne ve babasına bıraktığını bildirdi. Kadın, kızın razı olduğunu babasına anlatınca nikahları kıyıldı. Fakat mübarek kızın yanına gitmiyordu. Bu hal 40 gün sürdü. Bir vesileyle anne durumdan haberdar olunca dayanamadı. "Kızımızı kölene verdin. Aradan bunca zaman geçtiği halde dönüp yüzüne bile bakmadı. Bu yaptığı nedir? Bu nasıl bir iştir?" diye şikayet ve sitemde bulundu. Bunun üzerine kadı, "Ey mübarek, kızıma naz mı ediyorsun? Niçin yanına gitmiyorsun?" demekten kendini alamadı. Buna karşılık mübarek, "Ey Müslümanların kadısı, ey efendim, bu nasıl söz? Sizin kerimenize naz etmek ne haddime? Lakin kadısınız, ola ki kızınız şüpheli bir şey yemiştir. Şüpheden uzak olmak için bu zamana kadar bekledim ve ona helal yemek yedirdim. Belki Allah-u Teala bize salih bir evlat verir. Bundan başka bir düşüncem yoktur," dedi. 40 gün geçtikten sonra ehlinin yanına gitti. Haram ve helale bu derece dikkat ettiği için Allah-u Teala ona Abdullah isminde bir çocuk verdi. Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyh hadis-i şeriflerle çok meşgul olduğundan, "Yalnızlıktan rahatsız olmuyor musun?" diye soranlara, "Resulullah ve ashabıyla beraber olunca insan hiç yalnızlık duyar mı?" karşılığını verirdi. Abdullah bin Mübarek Merv'de bir yıl ticaretle uğraşır, kazancının hepsini fakirlere dağıtırdı. İkinci yıl İslamiyeti yaymak için cihada, düşmanla harbe giderdi. Bir yılda ilim neşri

0: nişri ile uğraşırdı.
1: O medresede müderris hoca, camide vaiz, şehirde tüccar, harpte büyük bir kahramandı. Kılıç ve kalem sahibiydi. Kalemiyle cihada dair eser yazdı. Kılıcıyla da dillere destan olan kahramanlıklar gösterdi. Ambasiler devrinde Bizanslılarla yapılan harplerden birine katılmıştı. Ambasi ordusu sessiz, sakin ve aydınlık bir gecede Tarsus'un kuzeyinde karargah kurmuştu. Tarsus'un sırtlarında İslam ve Bizans orduları görünüyordu. İki tarafta kendilerini kuvvetli göstermek için alevleri göklere yükselen ateşler yakmışlardı. Bu ateş ocaklarından birinin etrafında tepeden tırnağa silahlı askerler hilal şeklinde oturmuşlar, ortalarında ise ince yapılı, nurani yüzlü bir zat onlara ders anlatıyordu. Kimse vaktin nasıl geçtiğinin farkına varmamıştı. Sözü kesip duasını yapınca istirahata çekildiler. Sabah namazı kılındıktan sonra harp hazırlıkları başladı. İki ordu karşı karşıya geldi. Bizans ordusundan iri yapılı, kendisi ve atı zırhlara bürünmüş biri kılıç sallayarak ortaya çıktı. Dövüşmek için Müslümanlardan er istedi. Müslüman saflarından bir kahraman onun karşısına çıktı. Fakat şehit düştü. Bu hal Müslümanların gayretine dokundu. İkinci bir yiğit daha çıktı. O da şehit oldu. Sonra birkaç er daha şehitlik mertebesini içti. Rum ordusunda sevinç çığlıkları yükselirken, Müslüman ordusunda tekbir ve Allah Allah sesleri ortalığı çınlatıyordu. Bu sırada Müslüman askerlerin arasından atına binmiş heybetli birinin ortaya çıktığı görüldü. Tamamen zırhlara bürünmüştü. Fakat onu kimse tanımıyordu. Rum askerinin karşısında dimdik durdu. Herkes son derece heyecanlıydı. Çarpışma başlar başlamaz, çevik bir hareketle kılıcını Rum'un göğsüne sapladı. Müslüman saflarında tekbir sadaları yükselirken Rumlar şaşkına dönmüştü. İkinci çıkan er de birincinin akıbetine uğradı. Sonra birkaç kişiyi daha öldürdü. Müslümanlar son derece sevinçliydi. Müslüman asker yerine dönünce bu kahramanın Abdullah bin Mübarek olduğunu görüp hayret ettiler. Abdullah bin Mübarek seferde bile nafile ibadetlerini gizlerdi. Gaza arkadaşı Muhammed bin Ayun şöyle anlattı. Seferde bir gece Abdullah bin Mübarek istirahate çekilmişti. Ben de mızrağıma dayanmış oturuyordum. Benim uyuduğumu zannedip kalktı ve fecr vaktine kadar namaz kıldı. Sonra beni namaza kaldırmaya geldi. Uyumadığımı ve halinden haberdar olduğumu anlayınca hayasından yüzü kızardı. Sefer boyunca böyle yaptı. İbn-i Hibban ise şöyle anlattı. Bütün mücahitler İbn-i Mübarek'le Şam'a varmıştık. Orada halkın ibadetini, gazaya hazır hallerini, her gün küçük askeri birliklerin geliş gidişlerini görünce Abdullah bin Mübarek, "Bu güzel hallerle Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Burada cennet kapılarını açtık." buyurdu. Abdullah bin Mübarek, Misis'teki ikameti esnasında ilim, ibadet ve cihattan geri durmadı. Misis'te ikindi namazında Cuma mescidine gelir, güneş batıncaya kadar kıbleye karşı oturur, Allahü Teala'nın zikriyle meşgul olur, kimseyle konuşmazdı. Kim gündüzünü Allahü Teala'yı anarak geçirirse, o bütün gün zikretmişlerden sayılır buyururdu. Abdullah bin Mübarek Misis nahiyesinde 17 bin hadisi şerif rivayet etti.

Küçük yaştaki talebesi Abde bin Süleyman'a hadis-i şerif yazdırır, ilim öğretir, üstelik ona para da verirdi. Abdullah bin Mübarek pek çok hacca gitti. Bir sene haçtan sonra rüyasında gökten inen iki melekten birinin diğerine "Bu sene kaç kişi hacca geldi?" diye söylediğini duydu. Öbür melek 600 bin kişi dedi. "Peki kaç kişinin haccı kabul edildi?" O da "Bunlardan hiçbirinin haccı kabul edilmedi." diye cevap verdi. Abdullah bin Mübarek buyurdu ki, "Meleklerin bu konuşmasını işitince üzerime büyük bir sıkıntı çöktü. Dedim ki, bunca insan bunca zahmet ve meşakkate katlanıp dünyanın her tarafından hacca geldiler. Çöller aşarak zor şartlarda büyük sıkıntılara katlandılar. Bütün bu emekler boşa mı gidecek?" Bunun üzerine meleklerden biri, "Şam'da ayakkabı tamir eden Ali bin Muvaffak adında biri vardır. O hacca gitmeye niyet etmişti fakat gidemedi. Lakin haccı kabul edildi. 600 bin hacıyı ona bağışladılar da hepsinin haccı kabul edildi." dedi. Abdullah bin Mübarek şöyle devam etti. "Bunu işitince uykudan uyandım ve gidip o zatı ziyaret etmeliyim dedim. Arkadaşlarımdan ayrılıp Şam kafilesine katıldım. Şam'a gidince o zatın evini araştırıp buldum. Kapıyı çalınca biri çıktı. Adını sordum. Ali bin Muvaffak dedi. Bana peki sen kimsin dedi. Ben de Abdullah bin Mübarek deyince feryat edip kendinden geçti. Ayılınca gördüğüm rüyayı kendisine anlattım. Haccının kabul edildiğini ve kendi haccıyla beraber 600 bin kişinin ibadetinin kabul edildiğini de haber verdim. Ve bana nasıl bir amel işlediğini anlat dedim. O da şunları anlattı. Ben ayakkabı tamircisiyim. 30 seneden beri hacca gitmeyi arzu ederdim. Tamircilikten 30 senede 300 dirhem gümüş biriktirdim. Bu sene hacca gidecektim. Ailem hamileydi. Komşu evden burnuna yemek kokusu gelince komşudan yemek istememi söyledi. Gidip onun arzusunu bildirdim. Komşum ağlayarak şöyle dedi. Ey Ali bin Muvaffak, bizim bu yemeğimiz size helal değildir. Çünkü 3 gündür çocukların bir şey yememişlerdir. Bütün Şam şehrinde hiçbir iş bulamadım. Kimse bana iş vermedi. Ölü bir hayvan gördüm. Zaruret miktarınca ondan bir parça kesip getirdim. Çocuklara yemek pişiriyorum. Bunu duyunca içime bir acı düştü. Haç için biriktirdiğim gümüşleri getirip komşuma verdim. Ve bunları çocuklarına nafaka yap. Haccımız bu olsun dedim. Bunun üzerine Abdullah bin Mübarek, Allahü Teala doğru rüya gösterdi buyurdu. Abdullah bin Mübarek çok mütevazı biriydi. Doğru ve güzel sözü bir çobandan bile duysa kıymet verirdi. Abdullah bin Mübarek çok cömertti. Arkadaşlarına ve muhtaçlara para vererek yardımlarına koşardı. Süfyan-ı Sevri, Süfyan bin Uyeyne, Fudayl bin İyad, İbn-i Semmak ve Mesrub gibi zatlara çok ihsanda bulunmuştu. Abdullah bin Mübarek bir sene hacca giderken bir çöplüğün yanından geçiyorlardı. Orada yerden ölü kuşu alan bir kızcağız gördü. Ona halini sordu. O da, "Benden başka bir de kardeşim var. Yoksuluz. Bir şeyimiz yok. 3 gündür açız. Biz zengindik. Babamızın çok malı vardı. Zulüm ve haksızlıkla malını alıp öldürdüler. Gördüğünüz gibi muhtaç hale düştük.

Gözleri yaşaran Abdullah bin Mübarek, yanındaki 1000 altından 40'ını memlekete dönmek için ayırdı. Kalanının o kızcağızın ailesine verilmesini emretti ve "Geri dönüyoruz. Bu seneki haccımız bu olsun." buyurdu. Abdullah bin Mübarek misafirperverdi. Canının istediği bir şeyi misafirsiz yemezdi. Bunun sebebini sorduklarında, "Kıyamet günü misafirle yenenden sual olunmayacağını duydum da ondan," diye cevap verirdi. Onun çok ikramda bulunduğunu gören birisi, "Malınız azalıyor, misafire ikram işini biraz azaltsanız," dediğinde, "Mal azalıyorsa ömürde bitiyor," buyurdu. Abdullah bin Mübarek, insanların hep iyiliğini isterdi. Yanına sık sık gelen kötü huylu bir kimse, bir gün ondan ayrıldı. Yanına gelmez oldu. Bunun ayrılmasına çok üzüldü. "Niçin üzülüyorsun?" dediklerinde, "O zavallı gitti. O kötü huylar kendinden ayrılmadı. Onun haline üzülüyorum. Bizim yanımızda bir müddet daha kalsaydı, ahlakı düzelebilirdi," dedi. Gördüklerinden ve duyduklarından ibret alırdı. Soğuk bir kış günü Nişapur pazarında dolaşırken, sırtında yalnız bir gömleği olduğu için üşüyüp titreyen bir köleye rastladı. Ona, "Efendine söylesen de sana bir palto alsa olmaz mı?" dedi. Köle, "Efendime ne söyleyebilirim ki? O halimi görüyor ve biliyor," deyince Abdullah bin Mübarek feryat edip yere düştü. Kendine geldiğinde, "Sabrı ve kanaati bu köleden öğreniniz," buyurdu. Abdullah bin Mübarek firaset sahibiydi. Söylenen sözlerin inceliğine hemen vakıf olurdu. Sehl bin Ali bin Abdullah Mervezi, Abdullah bin Mübarek'in derslerine devam ederdi. Bir gün, "Artık senin derslerine gelmeyeceğim. Çünkü bugün gelirken senin cariyelerin dama çıkmış, benim Sehlim, benim Sehlim diye beni çağırıyorlardı. Bunların terbiyesini vermiyor musun?" dedi. Abdullah bin Mübarek talebesini toplayıp, "Sehl'in cenaze namazına gidelim," dedi. Hep birlikte gidince onu vefat etmiş buldular. "Vefatını nereden anladın?" dediklerinde, "Benim hiç cariyem yok. O gördükleri cennet hurileriydi. Onu cennete çağırıyorlardı," dedi. Abdullah bin Mübarek'in din gayreti çoktu. Allahü Teala'dan başkasına ibadet edilmesine hiç tahammülü yoktu. Kendileri şöyle anlattı: "Bir ateşperestle çalışıyorduk. Namaz vakti gelince ondan namaz kılarken bana zarar vermeyeceğine dair söz aldım. Bunun üzerine namaz vaktinde rahatça bir namaz kıldım. Sonra ateşperest şahsın ibadet zamanı geldi. Bana, "Şimdi sıra bende. Ben ibadet ederken sen de zarar vermeyeceğine dair söz ver," deyince rahatça ibadet edebileceğini bildirdim. Fakat ateşperest ateşe tapmak üzere secdeye varınca sözümde duramadım ve üzerine atıldım. O anda, "Söz verdiğin zaman ahdini yerine getir," diye bir ses duydum ve hemen geri çekildim. Ateşperest ibadetini bitirince, "Evvela hücum ettin, sonra niye vazgeçtin?" diye sordu. Ben, "Allah'tan başkasına secde ettiğin zaman dayanamadım, üzerine atladım. Seni öldürmek istiyordum. Fakat o sırada söz verdiğin zaman ahdini yerine getir diyen bir ses beni bu işten alıkoydu," dedim. Bunun üzerine ateşperest, "Rab senin Rabbindir. Kendi düşmanı için dostunu bile azarlıyor. İşte huzurunda Müslüman oluyorum," diyerek kelime-i şehadet getirdi. Abdullah bin Mübarek bir gün yolda gidiyordu. Yolu üzerinde birkaç koyunla bir çoban çocuk gördü. Ona acıdı ve, "Zavallı,
çocuklukta çobanlık yaparsa, büyüdüğü zaman Allahü Teala'nın ibadet ve marifetine nasıl erişir?" dedi. Sonra kendi kendine, "Gideyim ona Allahü Teala'yı tanımakta bir mesele öğreteyim." deyip çocuğun yanına geldi ve "Evladım, Allahü Teala'yı bilir misin?" buyurdu. Çoban çocuk, "Kul nasıl sahibini bilmez?" dedi. "Allahü Teala'yı ne ile biliyorsun?" "Bu koyunlarımla." "Bu koyunlarla onu nasıl bilirsin?" "Bu birkaç koyun çobansız işe yaramaz. Bunlara su ve ot verecek, kurttan ve diğer tehlikelerden koruyucu birisi lazımdır. Bundan anladım ki kainat, insanlar, cinler, hayvanlar ve canavarlar ve bu kanatlı kuşlar bir koruyucuya muhtaçtır. Bu binlerce çeşit mahlukatı korumaya kadir olan Allahü Teala'dan başkası değildir. İşte bu koyunlarla Allahü Teala'yı böylece bildim." "Allahü Teala'yı nasıl bilirsin?" "Hiçbir şeye benzetmeden bilirim." "Böyle olduğunu nasıl bildin?" "Yine bu koyunlardan." "Nasıl yani?" "Ben çobanım. Onların koruyucusuyum. Onlar benim korumam ve tasarrufumdadırlar. Onlara dikkatle bakıyorum. Ne onlar bana benzerler, ne de ben onlara benzerim. Buradan bir çoban koyunlarına benzemezse, Allahü Teala'nın elbette kullarına benzemeyeceğini anladım." Abdullah bin Mübarek, "İyi söyledin. İlimden bir şey öğrendin mi?" diye sordu. Çocuk, "Ben bu sahralarda nasıl ilim tahsil edebilirim?" dedi. "Peki başka ne öğrenmişsin?" "Üç ilim öğrendim. Gönül ilmi, dil ilmi ve beden ilmi." "Bunlar nelerdir? Ben bunları bilmiyorum." "Gönül ilmi şudur ki, bana kalp verdi ve kendi marifet ve muhabbeti yere eyledi ki, bana kalp verdi ve kendi marifet ve muhabbeti yere eyledi ki, bu kalb ile onu bileyim. Onun sevdiklerine gönülde yer vereyim. Sevmediklerine yer vermeyeyim ve böylelerinden uzak olayım. Dil ilmi şudur ki, bana dil verdi ve dili zikretmek, onun ismini söylemek yere eyledi. Bununla onu hatırlatanları dile getirmeyi, ondan bahsetmeyen sözden onu korumayı, böyle sözden uzak olmayı ima etti. Beden ilmi şudur ki, bana beden vermiştir ve onu kendine hizmet yeri eylemiştir. Böylece ona hizmet olan her şeyi yaparım. Hizmet olmayan şeyi ise bedenimden uzaklaştırırım." Bunun üzerine Abdullah bin Mübarek, "Ey oğlum, evvelki ve sonraki ilimler senin bana bu öğrettiklerindir. Ey oğul, bana nasihat ver." dedi. "Ey efendi, alim olduğun yüzünden belli oluyor. Eğer ilmi Allah rızası için öğrendiysen, insanlardan istemeyi, beklemeyi kes. Yok, dünya için öğrenmişsen, cennete kavuşamazsın." dedi. Abdullah bin Mübarek, duası kabul olanlardandı. Muhtaç olanlar ondan dua isterlerdi. Bir gün bir âmâ yanına gelip, "Bana dua buyurun da Allahü Teala gözlerime görme kuvveti versin." dedi. Bunun üzerine Allahü Teala'ya yalvarıp dua eyleyince derhal âmanın gözleri görmeye başladı. Abdullah bin Mübarek'in her işi ilmine uygundu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ilmine tam varisti. Sünnete harfiyen uyar, bid'atten ve bid'at ehlinden nefret ederdi. Böyle kimselerle oturmadığı gibi oturanları da men ederdi. Bunun zararını anlatır ve münafıklık alametlerinden olduğunu söylerdi.